Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara
sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla İradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun
sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun, diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

daha güzel demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları, hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar, hakkımızda neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa, herkes serbest. Ama biz aramızda onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı sorun söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da varız. Kalbimizde iman yazıyor. O da varız. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söyledirse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki İnsanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani
hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sevinç. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki tarik-ı müstakim zemin katı şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci katı ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve Sitret-i Müntaha'ya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın Sitret-i Müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah Teala Sebil diyor. Tarık-ı Müstakim diyor. Rabbike sırat-ı müstakim diyor. Rabbinin sırat-ı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah Teala ister adına sebil desin. İster tarık-ı müstakim desin. İster sırat-ı Rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz dileklerden farkınız ne?
Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs, gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu,

ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah Teala içinizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Tarık Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler. Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyette devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 2 ay kalabilmişler orada sadece. Ama 2 ayda bütün insanlara zilvani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zilvani ilimleri öğrenmek isterse, bu Harut Marut diyorlar ki, bakın biz burada bunu öğretmekte vazifeliyiz, tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zülmane ilmi yapmayı düşünüyorsanız katıya biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi mutlaka cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülmani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıklı olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde

milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak ister misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Peki Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak işte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum, kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, hudutlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşmuyoruz.
Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam. Ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'tan gelen kelimelerin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lehum adıvın mübin ve en ubuduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Adem oğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz.
Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıklarım öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün, mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün, din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kullanırız. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane ederiz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihane ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala, ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Peki Allah-u Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını, bakınız ne diyor Ulul Elbab'a, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müntesiplerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlü
onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulilelbap diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulilelbabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin. Farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor. Buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate, hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muhtesipler. Üç, sabikun. Birinci grup henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başının üzerine yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, ilk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış.
gülümsemiş, ondan sonra yukarıya doğru bakmış, bir daha gülümsemiş, bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı, çıkmış, geri dönmüş Mürşid'in yanına. Anlatmış durumu. Böyle böyle oldu demiş. Ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş onun da ensesine bir tane tokat patlat. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım enseye bir tokat attım. Evvela demiş Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlanı sormuş. Niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş. Bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin eline acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affettirmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel. Çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım birinci ayette ne diyor Allah Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı. İşte diyor o adam birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesir aldığında o da geldi. Sonra aynı şiddetli bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokat yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki Ya Rabbi biliyorum onunla beni imtihan ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek
ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppaladınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir Ulul Elbab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazoz ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazoz ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu.
Peki kıssastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derece kaybetmenize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine iblis diyor ki ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte bu güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan, nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulvi olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derece kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulul için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı şeyi tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları, kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerini yok olarak ruhun bütün hasletlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini vizeye kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötülüğe iyi konu kabul edenler, sevgili izleyenler ve böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan. Örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman, bir Allah için çalışan, İki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah-u Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartta da çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan.
O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz, daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi
bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını
anlayamayacak hale geleceksiniz.

0: negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah-u Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah-u Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı, onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek
Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakın içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar iştiyakin sahipleridir.
İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi. Ben Allah'a beni başarılı kılması istediğinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi
mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.

Umulur ki ifşada ulaşırlar. Eyaleküm yaşudun. Umulur ki ifşada ulaşırlar. Bütün sahabe ifşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için hasene'yi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecbur.

mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü,

0: Ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sahih mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emri alem hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz. Yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı bizim için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki kiramen katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve kiramen katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün rızasına ulaştırmak ister onu, ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil, kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan, "Ya Rabbi, ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et" dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle bir süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotları hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığım zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesine işaret vermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak. Tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz? Yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız? Yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Evde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa, demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinize hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal sanlar kaza alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın, akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Ama eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derece kazanmak ya da kaybetmekten noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyenin tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, acaba bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'ya emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki beş vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazını uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyu açarsan. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usul haline getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için dua da ederiz. Ama siz ona peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu gelmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tümsülerek Ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğumuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu li le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest dağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımıdır. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey gözleşir. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurduğu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizde giren bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiyle koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda senin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yaratır. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmuş. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeyi. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kapanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedefleri götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ve fizik

etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade vereceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizin? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben yeterim diyor. Aksinde söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor, ben karşınızdaysam gene ben yenirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor, bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben gelirim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki, sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız, bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz, madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, onlar bir musibet ettiği zaman, kendilerine isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar, onlar da diyor Allah Teala. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki, biz abesle ibadetmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinsiniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin, çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir.
Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazımızın

kılan, Allah'ın cennetine giden, dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua eder. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu anh. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık olup herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse, başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz, bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah-u Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca, Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah-u Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin
doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanetin olabilip bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki
göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğine dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri
o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez, şeytan vücudumuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı onlar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190, 190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin. Gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100.
Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah Teala. Bu kişiyi bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimin mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tutur diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin, böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edildiği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım, onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın ruh, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mestire var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa cekas atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı.
Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister. Kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse
onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var. İnsanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdu ki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz meseleyi çözdünüz. Allah Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman
Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Belediye anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi Hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece Hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından
devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı.
Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire.
Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki

Çünkü onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu hepsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine giriyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
hepiniz.

Ve sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah-u Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mahluk değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona sarıldığınız takdirde.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah-u Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: Onda Allah'ı hiç zikretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyoruz. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse, tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz daim mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daim zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben yeğenimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah-u Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin, benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanları ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günahı teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim, size onları süslü gösterdim. Siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın. Kendi nefsinizde kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır, sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. layık olduğunuz zaman da beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da ondan. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir sene evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna, ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ardı ardı. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvve platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizin altınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, mücahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. B şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ ölüyordu diyor. O ölüyordu, ben bozuyordum. O ölüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

0: başka nedir ki bu? Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz işini yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar. ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvai lisanınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daimi zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca elinden ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz, sizi aklar, gayretiniz, kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların, faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna'yla zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığınız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar girip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane insanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor. faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve onu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o İsmail için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,
1: size göre Allah her şeydir deniyor. Dünyada kainatta Allah'ın bir parçasıdır. Allah mevcutların hepsidir deniyor. Ve bütün kainat bahsedilmiş olarak Allah olarak vasıflandırılıyor. Allah her şeyi yaratmış ve her şey Allah'ın kendisi olmuş diye bir genel görüş var. Ama Allah Teala böyle söylemiyor. Söylediği şey Allah haliktir, yaratıcıdır. Allah'ın yarattığı her şey ise onun sadece mahlukudur. Ayrıca Allah'a bir mekan izafe etmekte mümkün değildir. Nitekim Allah Teala'yı görenler evvela 7 tane gök katını görürler. 7. gök katının yukarısından bakarlar, imamın başının üzerinden, huzur namazının imamının başının üzerinden yokluğa doğru, yukarıya doğru bakarlar ve karanlıkların içinde Allah'ı görürler. Görürler. İşte o Allah'tır ve mekandan da münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası bu standart içerisinde. Bir takım insanlar rüyalarında Allah'ı gördüklerini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü rüya nefs tarafından görülür. Nefsin de Allah'ı görmesi de hiçbir standartta mümkün değildir. Çünkü nefs 7 kat gökyüzüne ulaşamaz. 20. kata bile çıkması mümkün değildir. Öyleyse vahdeti vücudun nasıl gerçekleştiğine dikkatle bakalım. Günlerden bir gün Allah Teala size tecelli edecektir. Size içinizden kendinizi gösterecektir. Sanki bütün iç organlarınız boşalmış, hiçbiri yok. Yalnız deriden ibaretsiniz. Kendi içinizden baktığınız zaman turuncuya yakın sarı renkte bir renk görürsünüz. Ve yukarıdan aşağı bir dolma işlemine tabi tutulursunuz. Ve o bütün vücudunuzu kaplar. Bu kaplama sırasında iç dünyanızı Allah Teala doldururken hiçbir yere kımıldayamazsınız. Ve bu kımıldamamazlık Allah-u Teala'nın sizinle beraber olduğu sürece devam eder. İşte o sırada Allah-u Teala'nın kardeşimizin bahsettiği hitabıyla karşılaşırsınız. Birçok kişi diyor Allah-u Teala bu olayı, vahdet-i vücudu tekrar da yaşadılar, sarhoş halde yaşadılar diyor. Ben onları bu olayı tahakkuk ederken tekrar da getirdim diyor. Bu sebeple onlar o sarhoş haldeyken, yani benim onlara verdiğim sarhoşlukla tekrarıyla helal hak dediler, ben hakkım dediler diyor. Ama diyor, sen de bu olayı o tarzda değil, seni asla tekrarına sokmadan gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple sen hiçbir zaman helal hak demezsin diyor. Gerçekten devam ediyor. Ayrıldıktan sonra diyor ben, tekrar eski haline döneceksin, kımıldayabileceksin. Ama şu anda ben tamamen seninle beraberim ve şu anda vahdet-i vücudu yaşıyorum. İşte vahdet-i vücut Allah-u Teala'nın sizinle beraber olması demek. Söylediğim gibi iki şekilde yaşanabilir. Ya tekrarını geçirir Allah-u Teala size, o zaman bir sarhoşlukla kaplanabilirsiniz. O zaman elhamdülillah mümkündür. Bu takdirde Allah-u Teala'nın sizi tekrarına sokması sebebiyle tam şuura malik olmayarak bir şeyler söylüyorsunuz. Ama şuurunuz yerindeyse bu olayı yaşadığınız zaman Allah Teala'nın söylediği gibi hiçbir zaman elhamdülillah demezsiniz. Öyleyse insan Allah değildir. Allah olması da mümkün değildir. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda üçü de birer yaratıktır. Allah Teala'nın mahlukudur. Allah haliktir. Sizse hepiniz, ben de dahil olmak üzere hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. Allah razı olsun.

İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık, bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı

gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı kanısındayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezzelikler. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. Ehdina sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min ledünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri, dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen ona öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek, sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir, mucizedir. Buraya hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Altı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri, gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz. Buyurun. İdam ediliyor.
Fıra, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi lecunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi lecunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi, ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi, Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken, bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi, bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki, bu çocuk evine ulaşsaydı
annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hz. Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asaya at." Hz. Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim.
Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse, onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse, biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki, ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz ben bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zilmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zilmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları olanların Allah'ın kendilerine ikram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara
bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin?
Nasıl böyle bir şeyi yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya, makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size.

Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Mutlu olmak hepinizin hakkı. Hepiniz insan olmanın haysiyetini ve şerefini yaşamak için, mutlu olmak için yaratıldınız. Hilkatinizdeki hedef budur. Allah-u Teala'nın kainatta en çok sevdiği mahluksunuz, insan. Bütün yerler, bütün gökler, her şey sizin için yaratılmış, yetmez. Emrinize amade kılınmış. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İnsanın emrine musahhar kılmış Allah-u Teala. Hasretmiş. İnsanın emrine amade kılmış. Bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri, hepsini. 17 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bunun ötesinde 7 tane gök katı var. Zemin kattan 7 tane gök katı adım adım yukarıya doğru sizi çıkartacaktır. Kim seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'a ruhu ulaşmışsa, ki 33 bin zikirde normal standartlarda ulaşır, o zaman o kişi o 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. Ne mutlu onlara ki Allah'a ermiş olan evliyalardan oldular. Biliyorsunuz Türkçe'de kalın çizgilerle ermiş denir evliyanın adı. Aslında evliyalık müessesesi Allah'a ulaşıldığı zaman başlamaz. Evliyalık müessesesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Bakıyoruz Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Velisidir. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki o karanlıkları Allah'tan getirdiği %2 rahmetle ve ondan sonra da hep fazıllarla onları nefsinizin kalbine yerleştirerek karanlıkları kapı dışarı eder. %51 nur birikiminde, yani 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın evliyası olursunuz. Unutmayın, şeytan yalnız nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Ona da tesir etmesi gene gücü olduğundan kaynaklanmaz. Nereden kaynaklanır? Çünkü nefsinizin kalbi afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öyleyse ruhunuzun kalbi ve nefsinizin kalbi. Biri %100 afetlerle, biri %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhunuzun kalbindedir. Bütün çirkinlikler de nefsinizin kalbinde. Sonra mı?
Sonra nefs tezkiyesi denilen bir olaya gireceksiniz. Zikir yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunu yaptığınız için mutlaka nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelecek. %2 fazıl, %2 rahmet birikiminiz nefsinizin kalbinde tamamladığınız zaman siz huşu sahibi olacaksınız. O zaman irşat makamını görmeniz için Allah imkan oluşturacak. Ve neticede ulaşacaksınız irşat makamına. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. İşte bu Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun geçirdiği yolculuk 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında da 7 tane sağa doğru alem geçmektir. Bunlar gerçekleştiği zaman ne olur? Ruhunuz Allah'a ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçtikten sonra Sitretül Münteha'ya ulaşır ruhunuz. Sitretül Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir betire sizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'a ermiş bir veli yapar dememiz daha doğru. Çünkü veli tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama dilimize, Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Yani Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Evliyadır. Aslında velilerdir manasına geliyor. Çoğul kullanıyoruz. Ama çoğulu tekil diye kullanıyoruz. Ve hepimizde normal bir kelime kabulü olmuş bu. Yani evliya kelimesi veli olarak kullanılıyor. Tekil olarak kullanılıyor. Sonra velayetin daha üst kademeleri oluşuyor. Fena, beka, züht, muhsinler. Yani fizik vücudunu Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşada ulaşma, sonra iradenin teslimi, bunların hepsi kademe kademe geliyor ve yaşıyorsunuz. Allah ile dost olmayı yaşıyorsunuz. Allah ile bir olmayı yaşıyorsunuz. Öyle bir gün geliyor ki iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah-u Teala sizi tayin ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Unutmayın, yolun başlangıcında sadece bir dilek var. Yani bir insanı cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine alacak olan şey sadece bir dilektir. Dikkat edin. Bu dilek sizde vardır veya yoktur. Eğer varsa mutlaka cennet ehlisiniz. Eğer yoksa gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye ben size bir sual sorsam ne diyeceksiniz bana? Diyeceksiniz ki mutluluğun başlangıç noktası din konusundaki, Kur'an-ı Kerim konusundaki pozitiflerin hepsinin başlangıç noktası orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar felaha ererler. Dilemeyenler hüsranda kalanlardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun simgesinden başlayalım ki mutluluğu yaşamayı öğrenesiniz. Mutsuzluğun başlangıcı bütün insanlar için hayata geliştir. Herkes nefsinin bütün afetleriyle
beraber doğar. Ruhunda ise baştan aşağı hasletler vardır. Bütün güzellikler ruhundadır ve bütün çirkinlikler nefsinde. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isterler. Bu sebeple şeytanın nefsinize hakim olması işten değil. Neden değil? Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi yasak etmişse onu işleyesiniz. Çünkü şeytan da ister ki Allah neyi emretmişse onu asla yapmayasınız. Sadece size bunu emreder. Yani söyler. Eğer içinizden Allah'ın bir emrinin vakti geldiğinde, lüzum hasıl olduğunda, o emrin yapılmaması konusunda sizi kandırmaya çalışan bir ses duyarsanız, sizin sesiniz zannettiğiniz o ses, sizin sesiniz değildir. O, iblisin sesidir. Allah neyi emretmişse, içinizden bir ses, onu yapma diyorsa size, diyorsa, işte o, iblisin, şeytanın sesidir. Ne zaman da Allah Teala bir şeyi yasak etmişse, ille de ille onu size yaptırmak istiyorsa, gene menhus, şeytan sahnededir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daima şeytanlar size bir şeyler fısıldayacaktır. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaştığınız zamana kadar. Ondan sonra fısıldamayacak mıdır? Aslında gene fısıldayacaktır. Ama artık tesirsiz bir fısıldama. Onun için fısıldamamakla fısıldamak arasında orada farklılık yok. Fısıldasa da fısıldamasa da fısıltıları vızıltı gelir size. Umurunuzda bile olmaz. Hatta daha fizik vücudunuzu Allah'alaştırdığınız zamandan itibaren umurunuzda bile olmaz. Öyleyse şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir acaba? Ne biçim bir şey bu mutluluk? İnsanlara sorarsınız siz. Ey aziz kardeşim sen mutlu musun? Aa der. Ben mutlu olmayacağım da kim mutlu olacak? Peki nasıl bir mutluluk bu? Sevinecek olan bütün olaylarda ben sevinirim. Üzülecek olan olaylarda o zaman da üzülürüm. Ona deyin ki hayır sen mutlu değilsin. Mutluluk senin zannettiğin gibi bir şey değil. Sen zevkleri yaşarsın ve hüzünleri yaşarsın. Ama mutlu insan hüzünleri yaşamaz. Ne demek yaşamaz? Yaşamaz. Mutluluk devamlı bir vetiredir. O kişi bütün şartlarda mutludur. Mutluluk üç alemde birden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış aleminizde, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Öyleyse hem iç dünyanızda mutlusunuz, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir, mutluluk devamlı bir vetire, hiç kesintisiz olarak mutlusunuz. İki, üçüncüsü de mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzura kavuşma. Sulh ve sükuna kavuşma. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte sizi mutluluğa taşıyacak olan faktör iç dünyanızdaki kavganın bitmesidir. İç dünyamızda kavga mı var diyeceksiniz? Oo, kavganın daniskası. Her an içinizde bir tartışma duyarsınız. Şu konuda karar vereceksiniz, karşı fikirler de içinizdedir. O konuda karar vermenizi sağlayan fikirler de içinizdedir. Ama karşınızda siz yoksunuz, karşınızda iblis var.
Ne zaman konulardan bir tanesini seçerseniz, şu karar veremediğiniz konuda bir an için karara varıp da bir şey yapmaya kalkarsanız, o karara vardığınız ana kadar ki tartışmada söylemediği yeni şeyleri size iletecektir iblis. Ve öyle şeyler iletecektir ki hakikaten onları düşünemediğinizi göreceksiniz. Ve gene fikrinizi değiştirmek istikametinde bir karara varmak üzeresiniz. Diyelim ki öyle yaptınız, fikrinizi değiştirdiniz. O karar verdiğiniz şeyi değil, onun tersini uygulayacaksınız. Öyle mi? Karar verdiğiniz zaman iblis gene sahnededir ya da şeytan. Yani şeytanlardan biri, sizin etrafınızda olanı. Ve size o ana kadar sizin aklınıza gelmeyen başka bir alternatifle o karar verdiğiniz şeyin tam zıttının onun işlenmesinin, onun yapılmasının daha doğru olduğu cevabını vermeye çalışacaktır. Diyelim ki gerçekten öyle baktınız, haklı. İş dünyanız bunu düşünmüş. Daha akılcı bir çözüme ulaşmış. Tamam. Birincisine geri dönüş yapıyorsunuz. İlk karar verdiğinizi gerçekleştireceksiniz. Hayır. Kararı gerçekleştirmeden evvel yeni bir fikir empoze eder size. Öyle bir şey söyler ki onu hiç düşünmemişsinizdir. Ve de aklınız yeter ki diğer kararınızı değiştirerek ikincisini uygulamak istersiniz. Böylece sizi oyuncak eder iblis. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki karar verinceye kadar düşün. Karar verdiğin zaman kesinlikle değiştirme. Azmet o kararda diyor Allah Teala. Ulul azm peygamberler kararlarında azim sahibi olan peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar. Bunlar ulul azm peygamberler. Ulul azm, azm sahipleri. Azimleri sağlam. Allah Teala onlara diyor ki şunu yap. Şeytan onların karşısına aklınıza gelmeyecek güçlükler çıkarır. Herkesi onun aleyhinde kışkırtır. Herkesi o kararın yapılmaması için seferber eder. Ama onlar sebatkardırlar. Kararı vermişlerdir. Allah onlara emretmiştir ki onu yapacaklardır. Aslında Allah Teala yardım etmese onlar da ulul azm peygamber olamazlardı. Allah Teala diyor ki çünkü Hac suresinin 54. ayet kerimesinde hiçbir nebi yoktur ki diyor. Onlar bir karara varsınlar da iblis onlara vesveseler verip o kararlarından caydırmak üzere harekete geçmesin ve şiddetle arkalarına bu konuda takılmasın. Ama diyor hangi vesveseyi verse biz peygamberlerimizden onu alırız diyor Allah Teala. Burada nebi kullanılmış. Peygamberlere has bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluktan bahsediyorduk, öyle değil mi? Bakıyorsunuz mutluluk denilen şey bir sulh ve sükun hali. Sulh ve sükun nasıl sağlanır? Bir tek yol var, kavganın bitmesi. Peki kavga mı var sizde? Elbette var. İç dünyanızda devamlı nefsinizle ruhunuz birbiriyle didişiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Allah'ın emrettiklerini de yapmamak. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emrettiklerini yapmak, yasaklarını yapmamak istiyor. Öyleyse nefsinizin talebiyle ruhunuzun talebi birbirine taban tabana zıt. Bu sebeple aralarında ömrünüz boyunca devam edecek olan bir diyalektik kavga var. Ama siz nefsinizi devre dışı bırakabilirseniz, yani onun afetlerini yok edebilirseniz, nefsinizin içini fazıllarla doldurursanız, o zaman nefsiniz şeytanın elinde oyuncak olmaz sizde. Öyleyse bu işin yolu var mı? Elbette var.
Sulh ve sükûne ulaşacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci fasıl, yedinci basamakta, üçüncü basamakta dileyecek, yedinci basamağa gelecek. Allah ona furkanlar verecek. Görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalbini ve hastalarını gören, işiten ve idrak eden kişinin hüviyetine sokacak. Arkasından da idraki sağlamak üzere mutlaka o kişiye bir ek inneti alıp ihbat verecek. Kalbinin en güzeli dönmesini sağlayacak. Sonra mı? Sonra günahlarını örtecek. Sonra mürşidine ulaştıracak. O kişi nefs tezkiyesi yapacak. Nefsinin kalbine Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlayacak. İşte bu toparlanan fazıllar ruhun hasletlerinin eşdeğeridir. Adına fazıl diyor, kişiyi fazilet sahibi yapar. Herkes fazilet sahibi değildir. Herkesin ruhunda hasletler vardır ama herkes fazilet sahibi değildir. Fazilet sahibi olanlar nefslerinin kalbini fazıllarla dolduranlardır. Öyleyse nefsinizin kalbinin fazıllarla doldurulması noktasına gelir. Bunun yolu zikirdir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavatı gönderecektir. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar, yani fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Aksi, manyetik alanların sahibi oldukları için, iman kelimesinin etrafında nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı, irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman, kalbinizin içine iman yazılır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne olur? Böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli olur. Kişinin, nefsinin kalbi adım adım Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirde ise tamamen dolar. Nefsin afetleri fazıllar, rahmet ve salavat nurları nefsinizin kalbine doldukça nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Artık nefsinizin kalbinde İman kelimesi var. Bu sebeple nefsinizin kalbi fazılları kendisine çeker, toplar ve nefsinizin kalbi zikriniz arttıkça Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte bu mutluluğun simgesidir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Karar merci aklınızdır. Ve eğer Allah'ın bütün emirlerinin asla uygulanmadığı, yasak ettiği her fiilin ise serbestçe uygulanabildiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman bütün negatif faktörlere yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizin bütün talepleri kabul edilecektir ama ruhunuzun talepleri kabul edilmeyecektir. Bu konudaki karar hakkı aklınıza verilmiş. Öyleyse vücudun kumandanı olan akıl devamlı nefsin taleplerini gerçekleştirir, ruhun taleplerini gerçekleştirmez ve hep huzursuz bir insan olarak yaşamaya devam edersiniz. Nefsiniz duruma hakim olduğu sürece. Ama öyle bir durum olur ki nefsinizin kalbinde fazıllar yerleşmeye başlar. %7-7. 7 defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. 2'de
daha evvel giren, nefsinizin kalbine giren rahmetle beraber nurlar %51'i bulur. Bu şeytanın dinlediği noktadır. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'ünü hükmedebilmektedir. Neden hükmedebilmektedir? Çünkü zaten onun bütün talepleri nefsinizin kalbinin talepleridir. Nefsinizdeki afetler ne istiyor? Nefsinizin afetlerinin istediği şey Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek. Ve şeytan da onları emrediyor. O zaman nefsiniz zaten buna göre programlanmış olduğu için bütün şeytanın dediklerini gerçekleştirmek istiyor. Bunun için kavga var iç dünyanızda. İç dünyanız devamlı bir kavga halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kavgada siz farkına bile varmadan iç dünyanız devamlı savaş veren bir savaş alanı olur. Bu demektir ki orada kavga vardır, mutluluk yoktur. Mutluluk kavganın bittiği yerde başlar. Öyleyse kısmi zevkleri yaşamak mutluluk değildir. Bir taraftan acılar vardır, bir taraftan mutluluklar vardır. Bu mutluluk değildir. Hem de daha iç dünyanızdayız. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda sağlam bir mutluluk oluşur. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Nefsinizin kalbini dolduran bu hasletler sizi en güzele ulaştıracaktır. Bu hasletler sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün muhteva değişmiştir. Hiç karanlık kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuz gibi pırıl pırıl aydınlık olmuştur. Fazıllarla %98, rahmet nurlarıyla %2 dolmuştur. Bunun manası nefsinizle ruhunuz arasındaki ezeli kavga, diyalektik kavga, kainatsal kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Bütün kainattaki insanlar bu standartlarda yaratılır. Nefsleri afetlerle doludur, ruhları hasletlerle. Ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle doldu. Ve nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. Kavgasız bir hayat yaşıyorsunuz. İç dünyanızda kavga bitti. Şeytan mı? Şeytan artık nefsinizin afetlerinden hiçbirisine tesir edemez. Çünkü şeytan sadece sizi huzursuz etmek ister. Bunun için huzursuz edebilmek için Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreder. Emirlerini de yaptırmamak ister. Ama o günler geçmiştir artık. Nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ve iblisin taleplerini kabul edebilecek hiçbir merci artık nefsinizin kalbinde mevcut değildir. Peki iç dünyanızdaki kavga burada bitti. Biterse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükun oluşur. Ve kesintisiz bir sulh ve sükun hali, iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali. İşte burası iç dünyanızdaki kesintisiz mutluluğun yaşandığı noktadır. Peki iç dünyanızda gerçekten nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Ya dış dünyanız, dış dünyanızda da bitti. Neden bitti? Çünkü
dış dünyanızdaki davranış biçimleri de nefsinizdeki durumla %100 alakalıdır. Öyleyse nasıl alakalıdır yani? Şöyle alakalıdır. Davranış biçimlerinizde nefsiniz saflaşmışsa, artık afetleri taşımıyorsa, o zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavgasızlık, süt ve sükun hali dış dünyanızda da vurur. Çünkü siz öyle bir insan oldunuz ki, artık başka insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Artık başka insanları ezerek, onlara hakim olmak, onlara tahakküm etmek istemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz bütünüyle yok olmuş durumda. Siz onlara yardım etmek için çalışıyorsunuz artık. Her davranışınızdan bu sonuç çıkıyor. Hiç kimsenin üzerinde bir üstünlük kurmak, bunu gerçekleştirmek diye bir zavallıdan içinde değilsiniz. Ama sırf öyle olduğu için bütün sözleriniz emir kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, kutuplara dikkatle bakın. Ne zaman başka insanlara hükmetme eğiliminden vazgeçebilirsiniz ki bu nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesini gerektirir. Bu temizlikten sonra siz istemeseniz de insanlar sizin her sözünüze itaat edeceklerdir. Bir emir hüviyetinde olmasa da netice değişmez. Öyleyse bunu gerçekleştirmek sizin kendi içinizdeki sulh ve sükûne bağlıdır. Ne zaman kendi içinizdeki kavgayı bitirirseniz dışarıdaki insanlarla da kavganız biter. Çünkü onlara üstün olmak falan istemiyorsunuz artık. İnsanlardan üstün olmak diye bir niyetiniz yok. Umurunuzda bile değil üstün olmak olmamak. Siz Allah'a aşık olmuşsunuz. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. İç dünyanızda afetler yok ki başkalarına tahakküm etmek isteyesiniz. Her şeyin en güzelini yaşamaktan sizi men edecek olan afetler tamamen temizlenmiş nefsinizin kalbinden, yerine sizi sonsuz mutluluklara taşıyacak olan fazıllar gelip yerleşmiş. Ve muhteşem bir uyum halinde iç dünyanız şekillenmiş, kavga bitmiş. Dış dünyanızda da başka insanlarla ilişkilerinizde artık siz onlara bir şeyler ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bir şeyler ispat ederek onlara hakim olmak, hayır, böyle bir şey tamamen tarihe karışmış, onlar nefsinizin size hakim olduğu devrelerin zavallı gayretleriydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz nefsinizin kalbindeki afetler yok olunca başkalarına karşı en güzel davranışlarda bulunan birisi oluyorsunuz. Onları kırmak için hiçbir sebebiniz yok ama onları mutlu etmek için bütün sebepler oluşmuş vaziyette. Kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Onları mutlu edeceğim diye uğraşırken asıl mutlu olan siz olursunuz. Neden? Çünkü ne zaman siz bir başkasını mutlu etmek üzere bir şeyler düşünmeye başlarsanız, şu absis ve ordinat eksenleri var ya, onların kesiştiği nokta hem sağda sol arasında sıfırdır, hem de yukarı ile aşağısı arasında yine sıfırdır, sıfır noktasıdır. Başkalarına iyilik etmeye kendinizi hasrettiğiniz noktadan itibaren sıfır noktasının üzerindeki pozitif alemde yaşıyorsunuz. Orası Allah'ın ülkesidir. Orada sadece mutluluk vardır.
Orada huzur vardır. Orada başka insanlarla kavga tamamen bitmiştir. Onlar mı bitirdi kavgayı? Hayır, siz bitirdiniz. Onların bir kısmı hala size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Görüntünüz ne olursa olsun, realitede iç dünyanızdaki fazıllar buna hiçbir zaman müsaade etmez. Allah'ın size verdiği vazifeler vardır. O vazifeler bazen sert görünmenizi icap ettirir. Ama gene de kimsenin kalbini kıramazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin. Sevin ki siz mutlu olasınız. Görüyorsunuz ki iç dünyanızdaki aydınlık, iç dünyanızdaki nurlanma, iç dünyanızdaki sulh ve sükun başka insanlarla ilişkilerinize de yansımıştır. Hiçbir zaman onların kalbini kıracak bir davranışta bulunamazsınız. Böyle bir dizayn sizin için geçerli değildir. Ve etraf insanlar bunu çabucak yakalayacaklardır. Bu hüviyetinizi ve davranışları ona göre olacaktır. Siz sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz ya Allah ile olan ilişkiler, sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebilirseniz, yerine fızıllar gelir, nefsinizin kalbini bütünüyle donatırsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemezsiniz. İç dünyanız, muhtevasındaki hasletler ve faziletler dolayısıyla, fazıllar dolayısıyla buna müsaade etmez. İçinizden gelen talep asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek istikametinde olamaz. Her şeyinizi feda edip mutlaka Allah'ın emirlerini gerçekleştirirsiniz. Yasak ettiği fiiller, onları işlemezsiniz. İşlemek gelmez içinizden. İç dünyanız buna müsait değildir. Öyleyse ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde sizin için hüzünlü bir sonuca ulaşmak söz konusu olmayacaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu konunun muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda mutlusunuz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için. Dış dünyanızda mutlusunuz, gene nefsinizde afetler olmadığı için çevrenizdeki insanlarla tam bir uyum haline girdiniz. Onları sadece mutlu eden bir insansınız artık. Onlara huzursuzluk veren bir insan değilsiniz. Onlar için yaşıyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, bundan hoşlanan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyet kazandınız. Öyleyse iç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, başka insanlarla ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde. Yani sevgili kardeşlerim, daha ne olsun?

Her tarafınızdan mutluluk saçılır. Mutlu insan etrafındakileri de mutlu eder. Onlara da bir husuş ve sükun, bir huzur gelir. Ve adım adım onlar da sizdeki güzellikleri yaşamak için artan bir gayretin içine girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın emirlerine herkes aynı liyakatte gerçekleştiremez. Herkesin yapısına bağlıdır, hissiyatına bağlıdır, düşünce standartlarına bağlıdır, şeytandan aldığı tesirlerin standartlarına bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, güzellikler böyle bir dizayn gösteriyor. Başlangıçta iş dünyanızda neden mutsuzdunuz? Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu, kavganın hiçbir an eksik olmadığı bir kaos ortamında yaşıyordunuz. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Ruhunuz sizi mutlu edecek olan davranışları gerçekleştirmek istediği halde ne aklınız ne nefsiniz ona müsaade etmezler. Ve bu istikamette bir sonuç almanız pek mümkün değildir. Geçici dünya zevkleri kısa kısa dakikalar içinde yaşanır, sonra biter. Mutsuzluk yine içiniz dışınızı kaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta adım adım yaşadıkça Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ın temel faktörlerini, zikrinizin seviyesine bağlı olarak mutluluğunuz devamlı artacaktır. Nefsinizin kalbi 21. basamakta nefsinizdeki karanlıkları aşacaktır. %51 nur birikecektir içinizde. Sonra bu nur artacaktır. %61'e, 71'e, 81'e. %81'de fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacaktır. İyi ama nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık var. Var. Ama nefsiniz buna hiç aldırış etmiyor. O Allah ne emretmişse onu gerçekleştiriyor. Yasak fiilleri ise işlemiyor. Öyleyse bu neye bağlı sevgili kardeşlerim? Bunun bağlı olduğu şeye dikkatle bakın. Orada bu bağlanışta nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerini fazılların alması. Adım adım artan fazıllarla evvela denge noktasına geliyorsunuz, sonra da aşıyorsunuz her şeyi. Eğer ruhunuzu ve nefsinizi birer ayrı faktör olarak değerlendiriyorsanız, başlangıçta denge halindesiniz zaten. Yani ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 afetlerle dolu. Böyle bir standartta pozitiflerle negatifler birbiriyle dengede. %50 negatif, %50 pozitif. Böyle bir dizayndasınız. Karanlıkla aydınlık aynı seviyede, alaca karanlıktasınız. Denge halinde kulvara girersiniz. Sonra nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur, yok olur, yok olur. %51 yok olduğu zaman, %50 yok olduğu zaman daha nefsinizin kalbindeki afetler %50'dir. Veya %51'e ulaşırsınız, %49'dur. Ama hasletler ve fazıllar toplamı %151'dir. 200'de 151'dir.
249 afet, 251 hasret artı fazilet, fazıllar. Ama %75 mutluluğa ulaşamazsınız. Çünkü bu görüntüye rağmen şeytan nefsinize devamlı telkinlerini salacak ve sizi mutluluktan önlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır ve büyük ölçüde de başarılı olacaktır. Düşünce sisteminize tesir ederek mutluluk duymanız lazım gelen bütün olaylarda sizi etkileyecek ve huzursuz olmanızı sağlayacaktır. Öyleyse her güzellik sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, zikrinizi arttırıp da bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun manası nefsinizin kalbindeki bütün afetler ayrılmıştır nefsinizin kalbinden. Bir daha da geri dönmeleri mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü zikre başladığınız zaman zulmani kapıyı, Rabbani kapıyı örten mühür oradan ayrılır. Rahmet, fazl ve salavat nurları onu zulmani kapıya kadar iterler ve de zulmani kapıyı kilitlerler. Neyle kilitlenir? Zulmani kapıya kadar inen mühür zulmani kapıyı tamamen kapatır. Ve Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve salavatın, bu nurların hepsinin baskısı evvela o mührün üzerine olacağı için mühür aşağıdan gelen karanlıklara duyarlı olamaz. Karanlıklar kapıyı açamaz. Yukarıdan aşağı bastıran üç grup nur kapıyı kilitli tutar. Arda arda gelen nurlar kapının kilitli kalması için gerekli sistemi devamlı ayakta tutarlar. Mühür asla açılmaz zikir devam ettiği sürece ve kişi öyle bir noktaya gelir ki daimi zikrin sahibi olur ve kapı bir daha asla açılmaz. Zülmani kapı açılmayınca karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Kalbiniz zaten zikre başladıktan sonra birkaç dakika içinde %100 aydınlık olur. Eğer zikri bırakmazsanız nefsinizin kalbi hep aydınlık, pırıl pırıl aydınlık kalacaktır. Nefsinizin kalbi neticede %100, %98 fazıl ve yüzdeki rahmet olmak üzere %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmış olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de daimi zikirde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. Bu mutluluğu personleyecek olan şey nedir? Başkaları için yaşamak. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz ama başkaları için yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin mutluluğunu siz de yaşayabilirsiniz. Neden? Kim başkası hakkında pozitif bir şeyler düşünerek onu memnun etmek için, onu mutlu etmek için harekete geçerse, çareler ararsa, aklını, zamanını, parasını, her şeyini seferber eder de o başka insanları mutlu etmek için çalışırsa, o zaman Allah'ın ülkesinde yaşar o kişi. Ve bu düşünceye sahip olduğu andan itibaren Allah'ın ülkesinde Allah o kişiye sonsuz bir yardımın sahibi olur. O kişi bu yardımı tasarladığı sürece, tatbik sahasına koymak üzere
düşündüğün sürece ve harekete geçtiği sürece ve gerçekleştirdiğin sürece hep mutludur. Allah-u Teala tarafından mutlu kılınır. Çünkü her şeyini, parasını, vaktini, enerjisini, her şeyini başka birini mutlu etmek için seferber etmiştir. Ve Allah için bu son derece önemli bir şeydir. Hepinizin böyle olmasını ister. E böyle olabilirseniz yardım %100 gelir. Mutlu bir insan olursunuz. Böyle devam ettiğiniz sürece. Siz başka insanlara iyilik etmek istiyorsanız bu konuda seferber olmuşsanız nefsinizin afetleri sizi burada tesir edemiyor demektir. Etseler negatif bir şeyler etkileyecek. Negatif bir şeylerle sizleri etkileyecekti iblis ve nefsinizin afetleri ve başkalarına iyilik değil kötülük etmek için gayretin sahibi olacaktınız. O zaman mutsuz ve huzursuz olacaktınız. Öyleyse bu bapta sadece iki tane alternatif var. Birinci alternatif başkalarını mutluluk için yaşamak, Allah'ın ülkesinde yaşamak. Bir tarafta Allah, bir tarafta ruhunuz, bir tarafta işlediğiniz sevaplar, işlediğiniz güzellikler olmak üzere bir üçlünün içinde yaşayacaksınız. Mutluluk üçgeni. Ama başkalarının kötülüğü için kafanızı yormaya başlamışsınız. Başkalarına nasıl kötülük edebilirim diye kafanızı yormaya başlamışsanız o zaman sıfır noktasının altında eksi alemde, şeytanın aleminde yaşarsınız. Ve de nefsinizin afetleri, işlediğiniz günahlar ve şeytan olmak üzere gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bir mutsuzluk üçgeni. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden bu dünyada sizi her şeyi kendinize zindan etmeniz, mutsuz olmanız neden? Başkalarına nefsinizin afetleri sebebiyle kötü davranıyorsunuz. Öyleyse böyle yapmamanız lazım değil mi? Öbür taraftan zikir yaptığınız zaman otomatik olarak nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar, karanlıklar olmadığı için yanlış davranışlarda bulunamazsınız zikir boyunca. Zikir yapan herkes daimi zikre ulaşmış kişinin davranışlarını verir. Zikir boyunca. Zikir boyunca nefsinin kalbi %100 hasletlerle, fazlalarla donatılmıştır. Ama bu fazıllar bir kısmını sağlar nurun, geri kalan kısmını fazılların dışındaki salavat ve rahmet nurları oluşturur. Asıl olan fazılların durumudur. Peki ya cennet saadeti? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennet sizin. Allah Teala gökler ve yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Bütün gökleri, yerleri Allah'ın cenneti kaplıyor. Yedi kat, yedi gök katı, yedi tane cennet. Arzı, gökleri ve yeri kaplayan cennete koşuşun. Öyleyse her katta bir başka cennet söz konusu.
Allah Teala ayet-i kerimede arz kelimesini kullanıyor. Yani dünyamız gibi dünyalar, yer, küreler, yer. Ama bunu eni olarak Türkçeleştirmişler. Türkçeleştirme yapanlar. Eni yerler ve gökler kadar olan cennete kuş uçun. Hayır, öyle demiyor. Arzı gökler ve yerler kadar olan, yani gökleri de kaplayan yerler.

zemin kattır. Bu dünya yerlerinde göklerinde başlangıç noktasıdır. Yerlere doğru girecek olursanız buradan başlarsınız. Göklere çıkacak olursanız gene buradan başlarsınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirirse 12 ihsanla ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir dileğinizle üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi çıkarmaya hazır. Hayır, siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya saadetinin yarısı da bunun içinde. Çünkü nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar %51 nurla dolar. Bunu da Allah Teala garanti ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size sonsuz mutluluklar dileriz. Allah'ın emirleri açık ve kesin. Kim onları gerçekleştirirse saadete mutlaka ulaşır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sonsuz mutluluklar içinde bir ömrü ve sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala'nın size bahşetmesi, nimet olarak vermesi, sizi bunlarla nimetlendirmesi konusunda dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Rabbi alim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bir de halk arasında su hastalıklar diye bir şey hep söyler, hep telafi görülür. Acaba gerçekten bu hastaların, bu hastalıkları var mı? Bize bu konuda ne buyurursunuz efendim?
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

عليهم وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, ruhtan bahsetmişken eteden beri söylenmekte olan şeyler aklıma geliyor. Hep Fatiha okuduktan sonra falancanın ruhuna Fatiha, falancanın ruhuna Fatiha deriz. Yani deniyor. Oysa ki ruhun Fatiha'ya ihtiyacı yoktur. Ruh ne cennete ne de cehenneme gitmeyen bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Öyleyse ruhun muhtevasına baktığımız zaman onun cehennemden kurtulması için, cezasının azaltılması için, ruh için Fatiha demek aslında geçersizdir. Ruha bunun hiçbir tesiri olmaz. Ayrıca ihtiyacı da yok. İşte bu açıdan yanlış anlayışlanan bir mefhumla karşı karşıyayız. Belki eski evliyalardan bazılarının ruhu hayvani, ruhu sultani diye iki ruh ayrımı yapmaları birisinin aslında nefsin tarifi olmasından kaynaklanıyor. İki tane ruhumuz yok. Sadece bir tane ruhumuz var. İki tane nefsimiz yok. Sadece bir tane nefsimiz var. Öyleyse her açıdan yanlışlıklarla karşı karşıyayız. Bugün din adamlarının 190'ından daha fazlası nefs ve ruh aynı şeydir diyorlar. Eğer kötü olmuşsa nefs

iyi olmuşsa ruhtur. Ve sadece iki tane vücudumuz vardır diyorlar. Bu kötü olabilen veya iyi olabilen ruhumuzla fizik vücudumuz. Bunların hepsi baştan aşağı yanlış. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine hiç mi hiç uymuyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsten bahsediyor ve nefsin bir ahseni takvim içinde vücuda getirdiğini söylüyor. Yani belli bir zaman parçasının sonunda ahsene dönüşebilecek olan özellikle yaratıldığını. Ama muhtevasına baktığımız zaman baştan aşağı afetlerle dolu bir varlık görüyoruz. Ve esvedi safiline gidebilecek olan bir varlık. Eğer onu ruhun hasretlerine kavuşturmazsak tabii. Öyleyse üç ayrı vücudumuz var. Nitekim üçü hakkında da dizayn edilen sisteme dikkatle baktığımız zaman üç ayrı cepheden mükafata layık olduğumuzu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti." Ey mutmain olan nefs diyor, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye. Mutmainne kademesinde bir nefse sesleniyor Allah Teala. Allah'tan razı ol diyor, radiye, 5. basamak. Allah'ın da rızasını kazan diyor, 6. basamak. Yani bunun manası tezkiye ol. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra da fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Fethuli fi ibadi. O zaman yani nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirip keskiye olduğun zaman, ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirip ruhunu Allah'a geri ulaştırdığın zaman, geri döndürerek Allah'a ulaştırdığın zaman, Allah'a teslim ettiğin zaman, İşte o zaman benim kullarım arasına girersin. Hadi gel kullarım arasına gir. Ve böylece bana verdiğin ahdi gerçekleşmiş. Ne görüyoruz? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin gerçekleşmiş. Ne görüyoruz? Fizik ruhumuzun Allah'a verdiği misak gerçekleşmiş. Ruhumuz Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatına ikna olmuş. Allah'a teslim olmuş. Ne görüyoruz? Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Ve Allah'a kul olmuş. Allah'ın kulların arasına girmiş. Sonuç ne olur? Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte Allah-u Teala'nın ruhla, nefsle ve fizik vücudumuzla alakalı sistemleri devreye bir bütün olarak girdiği zaman üç yeminimizi ihata eden üç ayrı vücut. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala sadece bu veçhimize, fizik vücudumuza verdiği emirlerden bahsetmiyor. Nefsimize verdiği emirlerin de yerine getirilmesini, ruhumuza verdiği emirlerin de yerine getirilmesini, yani nefsimizden aldığı yeminin, ruhumuzdan aldığı misakin, fizik vücudundan aldığı ahdin yerine getirilmesini istiyor. İki tanesini üç defa, bir tanesini 9 defa farz kılmış. Gelelim akıl meselesine. Burada insanların ruhla alakalı olarak ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ruh tekamülün son safhasında yaratılan bir varlıktır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Ahsen demek güzellerin en güzel olmak demek. Ahsen demek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen demek. İşte ruh böyle yaratılmıştır. Ahsendir. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne ölmesi hiçbirisi mümkün değildir. Ne cehenneme gitmesi, ne cennete gitmesi mümkün değildir. Allah'tan gelmiştir. Bize verilen bir emirdir. Ve Allah'a geri dönecektir. Hangi nesne Allah'tan gelmişse, bir vazife yapmak üzere vazifelendirilmişse ve tekrar Allah'a dönecekse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı emirdir. İşte ruh içinde Allah Teala onu söylüyor. Ruh Rabbinin emrindendir diyor. Öyleyse ruhun hastalanması mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Ruh
asla hastalanmaz. Ruh asla dejenere olmaz. Ruh asla şekil değiştirmez. Nefsin şekil değiştirip, muhteva değiştirip ruhun hüviyetine bürünmesi Allah'ın bir farzıdır. Ama ruhun değişmesi hiçbir yerinde Kur'an-ı Kerim'in geçmiyor. Nefsin ıslahı söz konusu ama ruh zaten ıslahın tekamül safhalarının en sonuna uygun olarak yaratılmıştır. Öyleyse nefs, ruhun hastalanması diye ruh hastalıkları diye bir hastalığın mevcut olması söz konusu değildir. Nefs ve fizik vücut cennete veya cehenneme giderler. Ama ruh Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer Allah'tır. Ne cezalandırması ne mükafatlandırması söz konusu değildir. Dolayısıyla sualin cevabını net olarak ve kesin olarak veriyoruz ki ruh hastalıkları diye bir hastalığın oluşması mümkün değildir. Bu Budist felsefenin ve reenkarnasyon inancının ruhla alakalı olan kesimidir ki aslında söz konusu olan onların da söyledikleri ruh değildir, nefstir. Ama ruh adıyla anıyorlar ve bu dizayn içerisinde geçiyor. Ne yazık ki tıp literatürüne ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda. Ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil, nefsimizle alakalı olabilir ve fizik vücudumuzdaki eksikliklerden kaynaklanabilir. İşte insanlar var, bir kaza geçiriyorlar. Beyinlerindeki hafıza dosyalarında kayıtlar oluyor. O kişi hayatının bir belli bölümünü hatırlayamıyor. Bu kişinin aklıyla başka birinin aklı arasında bir farklılık var mı? Hayır. İnsanlar arasında biz aptal deriz, akıllı deriz, zeki deriz, kurnaz deriz, hafızası çok kuvvetli deriz. Bir takım isimler kullanırız. Bunların her biri aslında beynimizdeki dosyalama sisteminin bir bölümünü ihata eder. Unutmayın. Beynimiz akıl üretmez. Beynimiz aklın kullandığı bir vasıtadır. Ve düşünce aklın ürünüdür. Beynin ürünü değildir. Bir takım din adamları ruhu da beynin ürettiğini söylüyorlar. Yani o kadar çok saçmalığın bir arada olduğu bir devirde yaşıyoruz ki hep deve geliyor aklıma. Hani deveye demişler boynun eğri, o da şöyle bir kendine bakmış, yahu demiş, nerem doğru ki benim demiş. Ama o deve var ya, deve radarların dalga boylarına yakalanmıyor. O her tarafa eğri bürü olan deve, Allah'ın böyle bir özelliğine sahip. Her yarattığında mutlaka bir hikmeti vardır Allah-u Teala'nın. İşte sonuçta bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistemlerden insanların uydurduğu birçok hususun gerçekleştiğini görüyoruz. İnsanlar bol keseden atıyorlar sadece. Mesela rüyalara günlük hadiselerin tesiri altında görülen hayallerdir diyor Sofilmi. Rüya bir hayal değildir. Rüya kendi aleminde fizik olarak yaşanan bir meseledir. Öyleyse nasıl gerçekleşir? Nefsimizin vücudumuzdan ayrılmasıyla gerçekleşir. Ve nefsimizle ruhumuz arasında kesin bir ilişkinin varlığını görüyoruz. Yaratılıştan itibaren bu sistem hep var. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bütün insanları, insanları birbirine eşittir. Yani nefsin 19 tane afetiyle ruhun 19 tane hasretinin neticeleri daima birbirine eşittir.
diyelim ki Allah Teala bütün insanlara 10'ar puan, ortalama 10 puandan bir dağıtım yapıyor. Ne eder ortalama 10 puandan 19 tane hasret veya 19 tane afet? İkisi de 190 eder. Öyleyse 190 artı 190 nefsimize, ruhumuzun, eğer Allah Teala 10'ar puanlık bir sistemle onları dağıtmış olsaydı toplam puanıdır. Her bir hasletle onun karşısındaki afet bu puanlama sistemine göre daima 20'ye tamamlanacaktır. Yani nefsimizdeki isyan afeti bir farz 14 puansa, ruhumuzdaki itaat hasreti sadece 6 puandır. İkisinin toplamı mutlaka 20 edecek. Nefsimizdeki nefret afeti, kin afeti diyelim ki 11 puansa, ruhumuzdaki sevgi afeti, sevgi hasreti 9 puan olacaktır. 11 artı 9, 100 edecektir. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Bunun sonucunda mutlaka nefsin bütün afetlerinin toplamı 190 puan çıkıyor. Ruhun da bütün hasretlerinin toplamı mutlaka gene 190 puan çıkıyor. Öyleyse o yüce Allah adaleti kusur etmez. Bütün insanları eşit dağıtır. Ama insanlar arasında da o eşit dağıtıma rağmen aynı standartta olan hiç kimse yoktur. Çünkü her birine farklı bir dağıtım yapmıştır. Biz şimdi basit rakam olarak size dedik ki Allah-u Teala 10'ar puan üzerinden dağıtsaydı. Siz bu 10 puanı 10 milyon puan olarak değerlendirin. Ondan sonra da 10 milyar insan yaşasın. Hiç fark etmez. O kadar sonuç çıkıyor ortaya. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatli bakın. Bu dizaynda kopya kağıdı koyarak insanları birbirinin eşit olarak yaratmak, hayır böyle bir şey yok. İnsanlar için asla böyle bir şey yok. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayacak olan insana kadar hepsini bir araya getirmiş olsaydık parmak izleri birbirine benzeyen iki tane insan bulamazdınız. Şu anda yaşayanlar arasında olmadığı gibi, hiçbir devrede yaşayanlar arasında olmadığı gibi, başlangıçtan sona kadar bütün insanları bir araya getirseniz gene parmak izleri birbirine eşit iki tane insan bulamazdınız. İşte o yaratınca böyle yaratır. Öyleyse bu dengeye dikkat edin. Adalet meselesi hiç düzelmiyor. Ama herkes de dağıtımın afetlere göre farklı ve hasletlere göre farklı dizaynıyla bütün insanlar birbirlerinden farklı bir karakter yapısıyla vücuda gelirler. Nefsimiz doğuşundan itibaren sadece afetlerle mücehizdir. Bu sebeple nefsimizin aklımıza yaptığı bütün talepler negatiftir. Ve her negatif talep akıl tarafından kabul edilirse o kişinin bir günah işlemesi söz konusudur. Ve bu günah o kişiyi dehşetli huzursuz kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücutta bir bekçisi olması lazım. Buna karşı çıkmak üzere, şer taleplere karşı çıkmak üzere işte o bekçi ruhtur. Tekamülünü tamamlamış olan bir müessese ve tekamülün zirvesinde son noktasında yaratılmış, programlandığı an ahsen. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, destek ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. İşte nefsimizde doğduğumuz an Allah'ın bütün emirlerini iskan eden, onları asla yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Aralarındaki ilişki nefsin ahmetlerine karşılık ruhun hasretleri söz konusu olduğu için devamlı savaştır. Bu evrensel kavga normal standartlarda hiç bitmez. Ne zaman biter? Ne zaman nefsimizi ruhumuzun hasretleriyle doldurursak. Nefsimizin kapkaranlık olan kalbini Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle doldurursak, işte onu yaptığımız zaman, doldurduğumuz zaman
hedefe ulaşmış oluruz. O zaman kavga biter. Ve sulh ve sükun oluşur. İşte nefsimizin ruh hüviyetine dönüşebilmesi, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesiyle tahakkuk eder. Bu kalbe giren Allah'ın nurları öyle bir noktaya ulaşır ki, ulaştığı noktada nefsin bütün afetleri yok olur, karanlıklar tamamen yok olur, Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbini kaplar. İşte böyle bir hedefe, nefsin ruh hüviyetine bürünmesine ahsen olma diyor Allah Teala. Fil suresinin 3. ayet-i kerimesine söylediği, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. Orada Allah Teala'nın nefsi insan olarak değerlendirmesi onun en özel, en önemli özelliğidir. Burada kastedilen nefstir ve ruhla karşılaştırılması yapılmasıdır. Biz onu bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Ruhun bütün hasletleriyle bezenebilecek olan özellikle yarattık. Belli bir zaman parçası içinde. Sonra da diyor ki Allah Teala ve onu esmeli safirle reddettik. İşte düşünün, insanlar var. Allah'ın yoluna giriyorlar. Ve bu insanlar bir süre sonra Allah'ın yolundan çıkıyorlar ve fıska düşüyorlar. İşte bu güzellikleri yaşadıktan sonra yeniden sonsuz çirkinliğe bürünmektir. Bir insan eğer gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa, böyle bir tane talebi varsa, mutlaka o kişi Allah'a ruhen ulaşır. Nefsini de mutlaka tezkiye eder. Ama ondan sonra insanlardan fıska düşmeleri mümkün olan birçokları Allah'ın indeki yerlerini kaybederler. Bunlar davranışları itibariyle Allah'a layık olmayan insanlardır. Kim Allah yolunda her şeyini seferber etmişse onlar Allah'ın sevgilileridir. Kime de bunlar hiçbir değer hükmü ifade etmiyorsa onlar da Allah'ın az sevdiklisidir. Öyleyse Allah-u Teala ile insanlar arasındaki münasebette nefs ve ruh ikilisi son derece önemli bir rol oynar. Hedefiniz nefsinizin bütün afetlerini yok edip ruhunuzun bütün hasletlerine sahip olmaktır. Bu nefsinizin kalbinin ruh hüviyetine bürünmesini ifade eder. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan hedef budur. İşte bunu sağlamak üzere Allah-u Teala Nisa 103'te İzâ kadeytumus salâte diye başlıyor. Feskürünallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim diye devam ediyor. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yemişte yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Muradı ne? Üç halde bulunabilirsiniz. Üç halin içinde de zikretmeniz isteniyor. Muradı ne? Daimi zikirle nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmamak. Nefsinizi Fil suresinin 3. ayet-i kerimesindeki hedefe, ahsen olmak hedefine ulaştırmak. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir yerde ruhun ıslahı diye bir şey yoktur. Sadece nefsin ıslahı vardır. Nefsin hedefi ruhun hüviyetine bürünebilmektir. Ruhun hedefi ise zaten ahsen olduğu için Allah'ın zatına geri dönüp orada ifna olmaktır, yok olmaktır. İşte ilişkiye dikkatle bakalım. Nefsiniz başlangıçta sadece afetlerden oluşuyor. Ne yapar? Şeytan afetlerin %100'üne tesir edebilecek imkanların sahibidir.
o nefsin ona müsait davranması kaydıyla. Öyleyse muhtevasında yalnız afetler bulunan nefs mutlaka şerri talep edecektir. Yalnız şerri talep edebilir. Çünkü muhtevasında hasletlerden eser yok. Sadece kötülüğe, şerre davet eden afetlerle dolu. Öyleyse yapabileceği bir tek şey var. Şerre davet. Kötülüğü işlemeye davet. İşte vücudumuzdaki bekçi olan ruh, nefsin böyle bir talebini anında derhal işitir. Ve o da akla aynen hemen arkasından ulaşır. Nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle. Nefs isyanı mı istemiş? Akıldan, aklın fizik vücuda isyan ettirmesini mi istemiş? Ruh derhal itaatı emreder. Nefs birisinden intikam almayı mı istemiş? Ruh derhal ondan vazgeçmeyi, sevmeyi emreder akla. Ve bütün güzellikler ruhun tarafındadır. Bütün çirkinlikler de nefsin tarafındadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi de nefsiyle ruhunun arasındaki ilişkileri nefsini ruh hüviyetine götürerek sona erdirmesidir kişinin. Öyleyse nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Gelin beraberce bakalım mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç aleminde, dış aleminde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, yani üç ayrı cephede kesintisiz bir mutluluğu yaşamasıdır. Sonsuz olarak yaşamasıdır. Hayatta kaldığı süre içerisinde hep mutlu olması halidir. Bu mutluluk üç ayrı cephede birden tahakkuk etmek mecburiyetindir. Hem kişinin iç aleminde mutluluk oluşacaktır, hem kişinin başka insanlarla ilişkilerinde, hem de Allah ile onun ilişkilerinde ve kesintisiz olacaktır. O mutluluğa ulaşan kişi ölene kadar sonsuz bir saadet içinde saadete gark olacaktır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanın mutluluğunu görüyoruz. İç dünyamızda nasıl bir mutluluk? Dış dünyamızda nasıl bir mutluluk? Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir mutluluk? İşte birincide sadece gece var başlangıç noktası. Nefsimiz tamamen afetlerden arınır. %100 nefsimizin afetlerle dolu. Tezkiye olduğumuz noktada %50'den fazla nur nefsimizin kalbine girmiş, alacakaranlık hali. Ama tasfiyeye ulaştığımız zaman güneş bütün haşmetiyle doğmuş, ortada hiçbir karanlık yer kalmamış. İşte üç ayrı oluşum. Nefsimizin başlangıçtaki hali geceyle temsil ediyor. Ruhumuzun hasletlerinin yarıdan fazlasının nefsin kalbine yerleştirdiği yer, bu orta nokta diyelim. Ve ne zaman daimi zikirli nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, yerine ruhunuzun hasletlerini bütün boyutlarıyla yerleştirirseniz, işte orası da sizin için gündüzdür. İşte böyle bir dizaynda başlangıç noktasında neden mutsuzsunuz? Son noktada neden mutlak saadeti yaşıyorsunuz? Orta noktada da nasıl cennetin sahibisiniz? İşte Allah Teala her şeyi muhteşem bir güzellikle dizayn etmiş. Nefsiniz aklınızdan şer taleplerde bulunuyor. Ruhunuz derhal karşı çıkıp ruhunuza, aklınıza güzellikleri emrediyor. Nefsin talebinin tam zıttı olan güzellikleri emrediyor. Ve karar mekanizması akılda, akıl karar veriyor. Bazen nefsin talebini, bazen ruhun talebini kabul ediyor. Ama başlangıçta nefs %100 afetlerle dolu olursa, ki başka bir alternatif mevcut değil kimse için,
kişinin devamlı günahlar işlediğini ve devamlı bu sebeple huzursuz olduğunu görüyoruz. Bütün negatif meseleler bu noktada gerekli boyutlarda kendini gösterir. Hırsızlık illeti, içki iftirası, beyaz zihin alışkanlığı, hepsi nefsin afetleriyle yakından alakalı ayrı ayrı sistemlerdir. Öyleyse iç dünyamızda nefsimiz akıldan talepçe bulunuyor, şer. Ruh derhal harekete geçiyor, hayrı istiyor ve akıl başlangıçta çoğunda nefsin istikametinde karar veriyor ve kişi devamlı günahlar işleyen birisi. Evvela bu sebepten dolayı devamlı huzursuz. Bir, nefsin talepleri negatif, ruhun talepleri pozitif. İkisi de taleplerinden vazgeçmiyor. Nefs, muhtevasındaki inat sebebiyle vazgeçmiyor. Ruh ise Allah'ın emri olduğu için vazgeçmiyor. İkisi de vazgeçemez. Vazgeçemedikleri için kavga kaçınılmazdır. İş dünyasında kişinin devamlı bir kavga var. Bu kavga kişiyi dehşetli huzursuz ediyor. Her günahın arkasından da devamlı günah işleyen bu kişi huzursuzluk duyuyor. Çünkü kim hayır işlerse mutluluk duyar, şer işlerse huzursuzluk ve sıkıntı duyar. İşte bunlar hep nefsle ruh arasındaki kavganın akıl tarafından benimsenmiş standartları. Hangi tarafa isterse o tarafa karar verir. Ama şeytandan taktik alan nefs başlangıçta aklı sık sık kandırıp onun nefsin şerrine alet olmasına sebebiyet veriyor. Ve ne zaman nefs şer işlese arkasından kişi huzursuzluk duyuyor ve bu huzursuzluğun arkasından ruh nefse azap ediyor. Kişi bir defa daha huzursuzluk duyuyor. Niçin azap ediyor? Öyle söylüyor Allah-u Teala, aklını kullanmayana azap ederiz. Aklın kullanılması nedir? Hayrın işlenmesidir. Kullanılmaması şerrin işlenmesidir. Öyleyse kişinin aklıyla nefsi arasında, aklı nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma mevcut. Bu çatışmanın standartları her alanda geçerli. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman sonucun ne olduğuna beraber de bakalım iç dünyamızda. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Neden bitmiştir? Çünkü daimi zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşımış ve o nurları kalbin bütün hacmi içerisine yerleştirmiştir. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Allah'ın nurlarıyla kalp tamamen aydınlanmıştır. Aydınlanırsa ne olur? Aydınlanırsa gelen hasletler bu nurlarla temsil edildiği için ruhun bütün özellikleri nefsin kalbini doldurmuştur. Bu nefsin kalbini dolduran bu özelliklerin muhtevasına dikkatle bakın. Bu özellikler bütün insanlar için bir güzellik neticesine ulaşıyor. O kişinin nefsi ruh hüviyetine bürünmüştür. Ruhun hasletlerini faziletler adıyla almış, iş dünyasını tamamen doldurmuştur. Ne olur? Ruh hüviyetine bürünen bu nefsin artık bütün talepleri sadece hayır olacaktır. Ruhun talepleri zaten bildiğiniz gibi öteden beri hep hayırdır. Her ikisi de hayrı talep ettiği için iç dünyadaki bu evrensel kavga biter. Kavganın bitmesi sonsuz bir saadet halidir. Sonra bu kişinin nefsi artık hep hayrı istediği için, ruhu zaten öteden beri hayrı istediği için, aklın iki müşaviri de ikisi birden hayrı istediği için akıl hep hayır işlemek mecburiyetindedir. Ve hep hayır işler.
anlamı her hayrın arkasından sadece mutluluk ve huzur duyulacağı için bu kişi sadece mutluluk ve huzur duyar. Her işlevinin arkasından duyduğu şey mutluluktur ve huzurdur. Peki ruh nefse azap eder mi? Hiçbir zaman azap etmez. Neden? Çünkü nefsin bütün davranış biçimleri sadece ve sadece ruhun davranışlarına eşittir. Yani hepsi hayırdır, hayırdır, hayırdır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutludur. Neden mutludur? Nefsiyle ruhu arasında kavga bittiği için mutludur. Bir, hep hayır işlediği için, arkadan hep huzuru yaşadığı için mutludur. İki, ve bu kişi için söz konusu olan şey hep hayır işlemekse asla ruhun nefsi azabı söz konusu olmadığı için bu kişi iç aleminde hep mutludur. Görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi nefsle ruh arasındaki ilişkilerin muhtevasına dayalıdır. Öyleyse dış dünyamızda başlangıçta neden mutsuzuz, sonra neden mutluluğa ulaşıyoruz, ona beraberce ulaşalım. Başlangıçta bütün insanların nefsleri afetlerle doludur. Böyle olduğu için kişi hep başkalarıyla olan ilişkilerinde yanlış davranışlarda bulunur. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle o insanlara, başka insanlara zulmeder. Bu zulüm gerçekleştiği an kişi bir günah işlemiştir. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşayacaktır. Mutlaka huzursuz olacaktır. Her hayır işleyen arkasından bir mutluluk duyar, huzur duyar. Her şer işleyen arkasından bir mutsuzluk duyar, sıkıntı duyar. İşte bu kişi başlangıçta nefsindeki afetler duruma hakim olduğu için devamlı şer işlemektedir. Yani başkalarına zulmetmektedir. Her zulüm bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuzluk duyacaktır, sıkıntı duyacaktır kişi. İkinci defa üzülmüş olacaktır. Sonra arkasından ruh nefse azap edecek kişi üçüncü defa üzülecektir. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ne yazık ki bu kişi bu sefer sadece kendisine değil, hem kendisine ama hem de başka insanlara zulmetmiştir. Öyleyse o başka insanların büyük bir kısmı, belki de çoğu zaman hepsi intikam almak üzere harekete geçeceklerdir. Fırsat kullanacaklardır. Hangisi intikam almak için bir fırsat yakalarsa derhal intikamını alacaktır. O kişi intikamı aldığı zaman onun intikam almasına sebebiyet veren kişi huzursuz olacaktır. Bundan sıkıntı duyacaktır. Ve o kadar olsa iyi, o kadarla kalmayacaktır. Huzursuz olan bir kişi harekete geçecek ve ne yazık ki o da karşısındaki kişiden, intikam alan kişiden yeniden intikam alacaktır. Ve tabii bu intikam aldığı zaman yeniden huzursuz ve mutsuz olacaktır. Şimdi karşı tarafın güçlü olduğunu düşünelim. Bu kişi intikamını alamasın. Ne olur? İntikamını alamayan bu kişi anlamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. İntikam almak isteyen kişi intikamını alamazsa intikam hissi alınamamış intikam haline gelir, kini oluşturur. Kin ise neticede mutlaka stresi yol açar. Öyleyse intikamını alamayan bu kişi huzursuz olacaktır, sıkıntı içinde olacaktır. İntikamını aldığını düşünelim, o zaman ne olacaktır? Her intikam almak bir günah olduğu için arkasından kişi mutlaka
huzursuz ve mutsuz olacaktır. Öyleyse öyle bir açmazdı ki insanoğlu, intikamını alsa da huzursuz, intikamını alamasa da huzursuz, her ikisi de sıkıntılı ve mutsuz. Öyleyse böyle bir insan mutlaka bu sıkıntıyı yaşadığı zaman stres söz konusudur. Stres sebebiyle huzursuzdur. Ama intikamını alırsa, intikam almak bir günah olduğu için onu huzursuz kılacaktır. Alamazsa, intikamını alamayan kişide stres oluşması sebebiyle yine huzursuzdur. Peki böyle bir insan dış dünyasında da mutlu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer daimi zikre ulaşırsa dış dünyasında da mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ne olacaktır bu kişinin standartları? Dış dünyasında bu kişi başkalarıyla beraber yaşayan bir insandır netice itibariyle. Ve her davranışında onların hoşuna gidecek, onları mutlu edecek bir şeyler sergilemek için hayatının bütün çabasını gösterir. Çünkü içinden bu gelir. Nefsi de ruhun hasletleriyle dolu olduğu için hiç kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Herkese en güzel davranışlarda bulunan muzar, bu davranışların arkasından sadece mutlu ve huzurlu olur. Çünkü bütün davranışları ona derecat kazandıran ruhunun davranışlarıdır. Birinci etapta kişi mutlu, herkese onlara mutluluk veren davranışlarda bulunduğu için. Sonra tabiatıyla ruhun nefse azap etmesi diye bir olay hiçbir zaman vücut bulmaz. Kişinin mutluluğu devam eder. Bu kişi hiç kimseye kötü davranmadığı için başka insanların ondan intikam alması diye bir olgunun oluşması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir düzende bu kişi hep üzülecektir, üzülecektir ve üzülecektir. Hangisi? Nefsinin afetleriyle dolu olan kişi. Böyle bir durumda kişi hep sevinecektir, sevinecektir, mutlu olacaktır. Hangi kişi? Ruhunun bütün hasletleri nefsini doldurmuş olan kişi. Bütün davranışları nefsi de hayrı istediği için, ruhu da hayrı istediği için başkalarına karşı olan bütün davranışları pozitiftir. Sadece onları mutlu edecek olan davranışlardır. Arkasından bütün aksiyonlarının, fiillerinin arkasından bu kişi sadece mutluluk ve huzur duyar. Ruhu nefsine azap eder mi? Asla. Çünkü ruhun nefsine azap etmesi için Allah'ın emirlerine riayet etmemesi ve yasak ettiği bir fiili işlemesi gerekirdi. Her ikisi de mümkün değil. Kişi başkalarının intikamına sebebiyet verir mi? Asla. Başkalarının intikam alabilmesi için onlara karşı kötü davranışlarda bulunmuş olması lazım. Onları kızdıracak davranışlarda bulunması lazım. Ama asla böyle bir davranış sergilemiyor kişi. Öyleyse başkalarının intikam alması diye bir olayda hiçbir zaman onun başına gelmeyecektir. Peki bu kişi de intikam alamıyor diye şuur altı bir gibi gerçekleşebilir mi? İmkansız. Çünkü intikam almayı zaten aklına bile getirmiyor. Hiçbir zaman intikamı düşünmesi mümkün değil. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şu. Bu kişi bütün cepheleriyle mutluluğu yaşamakta olan bir insandır. Dış dünyasında. Başkalarıyla ilişkilerinde hep hayrı, hayır işlediği için. Bir, ruhu nefsine asla azap etmediği için. İki,
başkaları ondan intikam almadığı için. 3. Bu sebeple o da başkalarından intikam almadığı için. 4. İntikam almayı aklına bile getirmediği için şuur altı birikiminin böyle bir kişide oluşması mümkün olmadığı cihette. 5. Öyleyse bu kişi bütün güzellikleri pozitif anlamda yaşamaktadır. Ve o dış aleminde de o kişi hep mutludur ve de mutludur. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Neden başlangıçta insanlar huzursuz? Allah'ın emirleri var. Yerine getirmiyorlar, getirmedikleri için bunun huzursuzluğunu duyuyorlar. Arkadan nefsi azap ediyor. Bir defa daha huzursuz oluyorlar. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Onları da işledikleri için huzursuz insanlar. Ve yasak olan ne varsa nefsin afetleri onu işlemeye yöneliktir. Şeytanla işbirliği halindedir. Şeytan devamlı nefsi azdırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini sağlamaya çalışır. Öyleyse Allah'ın emirleri kişi yerine getirmiyor, huzursuz. Arkalarının nefsi mutlaka azap edecektir. Bir defa daha huzursuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, huzursuz. Arkadan bu nefse mutlaka azap edecektir. Yeniden huzursuz olacaktır. Kişi böyle olduğu sürece Allah ile olan ilişkilerinde de hep huzursuz. Peki ihlasa ulaşan, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamış olan kişi, o da mı huzursuz? Hayır, değil. Çünkü Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek onun için büyük bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Oruç tutmak bir zevktir. Açlığı ve susuzluğu hiç hissetmeden Allah'ın bir emrini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşar. Oruç tutmak. Zekat verir, bundan büyük mutluluk duyar. Birçok insan için zekat vermek onları en fazla üzen şeylerden biridir. Ben bu parayı hırsızlıkla kazanmadım güzel kişi. Çalıştım da kazandım. Onlar da çalışsın, onlar da kazansın. Neye başkasına vereyim der. Nefsi. Allah ise hep başkalarına vermemizi istiyor. Nefsinde afetler olan kişi kazandığı paraların gerçekten kendisinin olduğunu zanneder. Oysa ki hepsi Allah'ındır. Allah onları bize onun mutluluğunu yaşayalım ve Rabbimize hamd edelim, şükrederim diye ihsan eder. Öyleyse her açıdan şunu görüyoruz. İnsanlar iç dünyalarında da mutsuzdurlar başlangıçta. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuzdurlar. Ve ne zaman daimi zikre ulaşırlarsa bunun arkasından iç dünyalarında da mutluluğa ulaşırlar. Dış dünyalarında başka insanlarla ilişkilerinde de mutluluğa ulaşırlar. Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğa ulaşırlar. Görüyorsunuz ki bir insanın mutlu olabilmesi birçok sebeplere dayalıdır. Üç ayrı cephede de mutluluğun oluşması lazımdır kişinin. İç aleminde bir, kişinin dış aleminde iki, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde üç. Öyleyse bu mutluluğu yaşayan biz insanlar bütün sistemlerin en güzeline layıkız. Çünkü Allah-u Teala bizleri hepimizi hani fıtratını yaratmış. Kim o güzellikleri yaşayamazsa kendisi iç dünyasında buna engeller koyduğu içindir. İşte nefsin afetleri, işte davranış biçimleri. Öyleyse ruh ve nefs birbirinin zıttı olan iki şeyi talep edenlerdir. Nefs şerri talep eder, ruh hayrı talep eder. Söylediğimiz gibi kişinin iç dünyasında da, kişinin dış dünyasında da, yani başka insanlarla ilişkilerinde de, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzluğu ve sıkıntıyı oluşturan birçok faktörler o kişinin daimi zikre ulaşmasına kadar azalarak devam edecektir.
Ama bir defa kişi daimi zikre ulaştığı zaman artık o kişinin dünya hayatında da mutlu olması diye bir şey söz konusu olmaz. O kişinin dünya hayatında mutluluğu üç ayrı cephede de kendisini gösterir. İç dünyasında mutludur bu kişi. Dış dünyasında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. Bir de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak saadeti yaşamaktadır. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavganın devamı halinde hep huzursuzuz. İç dünyamızda huzursuzuz, dış dünyamızda huzursuzuz, Allah ile olan ilişkilerimizde huzursuzuz. Ruhumuz hiç değişmiyor. Bize nasıl verilmişse öldüğümüz zaman da aynı ruh, aynı temizlikte, aynı saflıkta Allah'ın zatına ulaşabilecek olan bir özellik içerisinde. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşabilmek mutlak temizliği gerektirir. Allah'ın zatına ulaşabilmek o kişinin iç dünyasında nurların yarı yarıya oluşmasıyla şekle bağlanır. İşte bu nefs açısından tezkiye noktasıdır. Nefsin afetlerinin yarısı hasrete dönüşmüştür faziletlerle. Nefsin kalbi başlangıçta %100 karanlıklardan oluşurken şimdi nefsin yarısı karanlıklardan oluşuyor. Ve bu kişi bu noktada bütün güzellikleri yaşamakta. Ama yaşadığı güzellikler ne yazık ki ancak yarıya kadar güzellik hüviyetinde, o öteki yarıda o kişi gene huzursuz, gene sıkıntılı. Ancak daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ettiği zaman, işte o zaman bu kişi mutlak bir saadeti yaşamak özelliğine kavuşur. Saadet, mutluluk, ruhla nefs arasındaki ilişkilerin en güzel bileşkesidir. Nefsin de ruhun da tam bir uyum halinde beraberliğidir. Bu, bir kişinin iç dünyasındaki bütün kavgaların bitmiş olduğunu, ruhun nefsi azabının bitmiş olduğunu, o kişinin etrafındaki herkesle en güzel ilişkilere girdiğini gösterir. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef budur. Mutluluk hedefi. Ve unutmayın ki Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemiyor. Nefsimizi tezkiyeyle, ruhumuzun Allah'a ulaşmasında, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasında bizden isteyen o değil mi? Bunları niçin istemiş? Çünkü bunları gerçekleştiren mutlaka cennete girer. Eğer nihai safhada gerçekleştirirse dünya saadetinde onun olur. Böylece kişi zülcenahain olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe zülcenahaindi. Böyle bir standardın oluşabilmesi kişinin İslam olmasına bağımlıdır. İşte böyle bir düzende o kişinin mutluluğunun kesinleştiğini görüyoruz. O en güzele dönük bir davranış biçimi içerisindedir. Ve kişi o daimi zikre ulaştığı andan itibaren sonsuz bir saadeti yaşamaya başlayacaktır. İç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de. Görüyorsunuz ki mutsuzluk mu? Nefsin ruh arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. Mutluluk mu? Yine nefsin ruh arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. Sizi mutsuzluktan mutluluğa götürecek olan tren zikir trenidir. Zikir yapacaksınız. Her zaman, her fırsatta elinizdeki tesbihle veya elinizin nabzınıza koyarak
veya dilinizle veya iç dünyanızda hep Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek üzerinize farzdır ve daimi zikir farzdır. Hayattayken de Allah-u Teala'nın ismini söylemeniz lazım. Otururken de Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmeniz lazım. Yenüstü yatarken de Allah'ın ismini zikretmeniz lazım. Ne olur? Allah'tan gelen rahmet fazlasıyla o nefsinizin kalbine gelir ve yerleşmeye başlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında ve böylece sıfırdan başlayan aydınlık, sıfırda başlangıç noktasında tamamen karanlıktan ibaret olan nefsimizin kalbi adım adım aydınlanarak önce tezkiye noktasına ulaşır. Allah Teala diyor ki velev la fadlullah aleyhim ve rahmetehu mazekâ bizim ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzeriniz olmazsa, hem de sizden kalbinizden içeri girmezse, ikinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Oysa ki nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla 150'den daha öteye bu nurları geçirerek süslediğiniz zaman sizin ulaştığınız yer nefs tezkiyesi kademesidir. Henüz tasfiye olmadınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar nura dönüşmedi. Ama öyle de olsa, nura dönüşmese de yarıdan daha fazla nuru nefsinizin kalbine yerleştirdiniz. Ve yolun yarısını açtınız. Gecenin zifiri karanlığından sabah şafağının alaca karanlığına ulaştınız. Öyleyse daha ötede ne var diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. En sonunda güneşin bütün şaşasıyla çıkıp parladığı yeni bir ortam göreceksiniz. Geceler gündüz olmuştur. Ne zaman? Daimi zikirle nefsinizin kalbindeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden atıp ruhunuzun bütün hasretlerini nefsinizin kalbine ulaştırdığınız zaman. Öyleyse her geçen şey, her güzellik sizin içindir. Ve tüm standartlarda Allah'ın güzelliklerinin sizi mutlu etmek için bir araya gelmesi, nefsinizle ruhunuzun arasındaki bu diyaloğun kurulmasına bağlıdır. Bu anlaşma zemini nefsinizin giderek ruhun hasretine bürünmesiyle gerçekleşir. Tekrar etmek istiyorum ki ruhunuz hiçbir değişiklik göstermeyecektir. O tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve hep öyle kalacaktır. Ama nefsiniz iptidailiğin ilk safhasında yaratılmıştır. Ve tekamülün son safhasına doğru yola çıkması lazım. Ona o hedefe ulaştıracak olan şeyleri vermekle mükellefsiniz ki bunun yegane silahı zikirdir. Elbette mücadele ve riyazet de iç dünyanızda nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşmasında önemli bir etken olacaktır. Bu mücadele ve riyazete dikkatle bakın ki bunlar varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında daha çok aydınlanma olacaktır. Allah'ın sevgisinin artması kişinin zikri sebebiyle nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşımasıyla bu taşımanın devamlı nefsin kalbindeki nurları arttırmasıyla mümkündür. Bütün hasretlerle beraber sevgi hasreti de çoğalacaktır daimi zikirle. Ama doğru düşünme alışkanlığı da bu istikametteki iradenin devreye girmesiyle mücadelede ve riyazette zikrin artmasına sebebiyet verecektir. Kalbin aydınlanmasına sebebiyet verecektir. İkisi birbirine bağlı iki faktör olarak hükümran olacaktır. Yani
riyazetiniz ve mücahedeniz arttıkça zikriniz de artar.

daimi zikir yapmasını emrederek cennet saatine ulaştıktan sonra sizi orada bırakmayıp dünya saatine ulaştırmak istediğinin kesin işaretlerini taşır emirleri. İşte o emirleri Allah-u Teala'nın istediği boyutta en güzel standartlarda vücuda getirerek sonsuz zikir içinde hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyor ve ruhla nefs arasındaki ilişkileri inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütalaa ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti.

Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun
sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sıf ve sükûne ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sıf ve sükûne ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullar kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır. Ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah
alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına
toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınıza bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah-u Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz.
Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an 3. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbini söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah-u Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. 3. kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını yandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı.
onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki o oho, adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii.
Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, sız bir delik ve her şeyin üstüne. Diyor ki Allah Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler, Allah Teala diyor ki vel asr suresine vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş Hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize bir şey yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız.
Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilahesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, sadece onların gözlerindeki icabı mesure, kulaklarındaki vaka, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinnet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple
dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsimizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe
sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş, ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle olduğuna eksenlerin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bilecik kaplar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner.
etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın 1 saatini vakfettiğiniz zaman 1 saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ötesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deneniyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda 100'lerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asıl saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asıl saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde.
ne verirseniz

Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bileyim. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem. Amen.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Öncelikle mübarek emeğinizden sonsuz günüdür müdürlüyoruz. Çok kıymetli duanınızı bekliyor ve inşallah bugün ki bu eksik sohbetinize zatenizi, müdürlüğünüzü, dinleyici ve sevgili öğrencilerinizi başka bir bakıyor. Tekrar mübarek emeğinizden sonsuz günüdür müdürlüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhaba. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salala Muhammed'in izniyle. Şeytanın hocam bismillah. Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, hepinizi çok ama çok sevdiğimi söylemekle sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın yolu erenler yoludur. Allah'ın yolu sevgi yoludur. Acaba bu yolun erenler yolu olması hangi manaya gidiyor? Ermek, bir yere ulaşmak anlamına gelen bir kelime Türkçemizde. Kim Allah'a ermişse, Allah'a ulaşmışsa, onun adı ermiştir. Ermiş kelimesi Türkçe bir kelimedir. Hangi anlama geliyor? Ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir insanı temsil ediyor. Ermek. Dediniz ki hepiniz ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a göndermekle mükellefsiniz. Hepinizin üzerine Allah-u Teala bunu farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş.

Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sözü dinlerler ve sözün, kavlin en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiş olanlardır. Buyuruyor Allah Teala. Hidayete ermek hangi açıdan bir muhteva taşır acaba? Ermek açısından, Allah'a ulaşmak açısından hidayetin ne olduğunu açıklıyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Birincisi Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Yani Allah'a ermektir. İkincisinde Allah Teala diyor ki inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Yunus'un gel dosta gidelim gönül dediği bu olay. Ruhu Allah'a ulaştırmak, vasıl etmek, ruhun Allah'a ermesi, kişinin ermiş olması, vuslata ermesi. Demin gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın kesin bir farzını yerine getirmişler. Farz mı? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mı? Hadi ayetleri bir gözden geçirelim şöyle beraberce. Kur'an-ı Kerim içinde bir gezintiye çıkalım. Ne diyor Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde? وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابِ. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sümme la tunsarun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse teslimler ayrı hüviyetler taşır. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve ona teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu ahsen kılacaksınız. Müslümanlardan olacaksınız. Onu da Allah'a teslim etmiş olacaksınız. Sonra nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Nefsinizi de ahsen kılıp Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece bir bütünü oluşturacaksınız. Teslimler tamamlanacak.
Görüyorsunuz ki birinci teslim ruhunuzun Allah'a teslimi ermiş olmanız, evliya olmanız. Ve insanlara sorarsanız evliyalık nedir, evliya var mıdır diye, size derler ki eskiden varmış. Hani türbelere giderseniz ya derler, böyle bir yatır var orada, bilmem kaç yüz sene evvel böyle birileri yaşamışlar. Peki zamanımızda olabilir mi sualinize? Bu zamanda evliya mı olurmuş derler. Onlar o zamanlar evliya olmuşlar. Artık dünyada evliya falan yoktur derler. Oysa ki Allah-u Teala'nın evliyası Adem Aleyhisselam'dan başlayarak her devirde var olmuştur. Olmaması söz konusu değildir. Mutlaka her toplumun içinde Allah'ın evliyaları mutlak olarak vardır. Öyleyse Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak kişiyi Allah'ın velisi yapar. Evliya, veliler demek. Çoğul bir kelime. Veli ise dost demek. Evliyaullah, Allah'a dost olan kişi demek. Allah'a dost olmak. İşte dostlukların en güzeli, sevgili yani öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dostlukların en güzeli Allah ile dost olmaktır. Hadi biz de Yunus gibi söyleyelim. Gel dosta gidelim gönül. Dosta gitmek, dostu görmek ve mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Allah-u Teala bu hususu, dost olmayı Allah-u Teala'ya, Allah'a ulaşmayı, Allah'a ermeyi, ermişlerden olmayı, erenler yolundan ermeye gitmeyi hepimize farz kılmıştır. Sadece bir ayet-i kerime söyledik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Allah'a ulaş. Ruhunu Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Gerçekten ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi takva sahibi kılar. Zümer 54'te ve enibü diyen Allah-u Teala aynı kökten gelen münibine kelimesini kullanıyor burada. Dönüş, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak anlamına bir kelime. Öyleyse ikinci bir farz olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayeti kerimesinde de Allah'a dönmemizi, Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Burada bitiriyor mu Allah-u Teala konuyu? Şüphesiz ki hayır. Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üzerimize Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üçüncü defa farz kılmış Allah-u Teala.
Allah Teala bununla da kalmıyor. Farzları devam ettiriyor. Diyor ki fefirru ilallahi, ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ruhun Allah'a kaçışı ve Allah'a sığınması. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz hepiniz için bir emanettir. Araf suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Dağlar, yerler ve gökler emanetten korktular diyor Allah Teala. Onu yüklenmekten korktular diyor. Ama insan yüklendi diyor. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor. Allah Teala. İşte bu cahillik ve nankörlük nefsimizin iki tane afeti. Bu afetler söz konusuysa teklif geldiği zaman insanoğluna mekan olan fizik vücutta var. Onun içindeki rehine olan nefsimiz de var. Bütün nefsler rehinedir. Küllü nefsin rehinetin diyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh o bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala ruhundan bize bir üfürükle emaneti, ruhumuzu üfürmüş. Hepinizde bir emanet var, ruhunuz. Allah'a mutlaka dönmesi gereken bir emanet. Sözüme dikkat edin. Ölümden sonra değil. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a ulaşır. Cehenneme gideceklerin de hepsinin ruhu Allah'a ulaşır ölümden sonra. Allah'a ruhunu ulaştırmış olanların da ruhu ölümden sonra bir defa daha Allah'a ulaşır. Öyleyse iki grup insan var. Ruhu Allah'a bir defa ulaşan insanlar, bu ölümden sonradır. Onlar dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Ve sırf bu sebeple cehennemi hak etmişlerdir. Ve ruhları da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a geri dönmemiştir. Ölümle birlikte vücutlarındaki ruh, fizik vücutlarının manyetik alanı, elektromanyetik alanı sona erdiği için, mitokondriler artık elektrik üretemedikleri için, ölümle birlikte elektromanyetik alanlar sona erer. Fizik vücudumuzun ruhumuzu ve nefsimizi kendisine çekimi sona erer. Hem nefs hem de ruh bir sigara dumanı gibi vücudumuzu terk ederler ve başımızın üzerinde sağ tarafımızda ruhumuz, sol tarafımızda nefsimiz
yere paralel bir durum alırlar. Bizi öldüren ölüm melekleri ruhumuzu alıp 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar Allah'a doğru. Varlıklar aleminin sonuna kadar 7. katın 7. aleminin son noktası olan sitetin müntihaya kadar beraberce çıkarlar. Azrail Aleyhisselam daha yukarı çıkamaz. Veya onunla birlikte olan ölüm melekleri daha yukarı çıkamaz. 7. gökkatında sitetin müntihada kalırlar. Ama ruh yolculuğunu tamamlar. Dikey bir yolculukla sitetin müntihadan Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında kaybolur. Yok olur. Buna ifna olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ta ifna olan, yok olan kişi için Allah Teala fena fillah diyor. Allah'ta ifna olan, Allah'ın zatında yok olan diyor. Kim ermişse o Allah'ın zatında yok olan kişidir. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüşse, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala.

Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Münevvine kelimesi, enübü kelimesi, inabe kelimesi üçü de aynı kökten geliyor. Allah'a dönmek, ulaşmak, inabe olmak, vasıl olmak, yönelmek, bütün bu manalar bu kelimenin içerisinde.

Birinci ayet Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiydi. İkinci ayet Rum suresinin 31. ayet-i kerimesiydi. Üçüncü ayet Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesiydi. Dördüncü ayet Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesiydi. Beşinci ayette şimdi söylediğimiz Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Altıncı ayet Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahu yedü Darüsselam yehdi men yeşayı ila sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu, yani teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna baktığımız zaman davetin Allah'ın zatına olduğu kesinleşiyor. Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onu kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolun adı. Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de aynı hususu söylüyor. Allah Teala diyor ki biz onların babalarından, oğullarından, evlatlarından, kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki onunla biz insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kendimize ulaştırırız diyor. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 6. ayet-i kerime ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılan 6. ayet-i kerime Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ermiş olmayı farz kılıyor Allah Teala üzerimize. Erenler yolundan Allah'a ermek. Tek bir yol, adı sırat-ı müstakim. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol. Ve Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde o tek yola ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Daveti kabul edenleri. Kim daveti kabul ederse Allah Teala onların kendisine ulaşmasını ister. Mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için onları sırat-ı müstakime ulaştırır.
Allah Teala Zümer suresinin, affedersiniz, Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde diyor ki: "Men kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahi le'at." Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, vasıl etmeyi, erdirmeyi, ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kişinin dilemesine bağlı, kişi dilerse mutlaka ruhu Allah'a ulaşıyor. Böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala amin olanlar diyor. Amin olmak öylesine geniş spektrumlu bir konu ki, amin olmak yedi tane safhada yedi tane cenneti içeriyor. Evvela amin oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bir, mürşidinize ulaşıp ona tabi oluyorsunuz ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İkinci defa amin oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa amin oluyorsunuz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü defa amin oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Beşinci defa amin oluyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. Altıncı defa amin oluyorsunuz. İradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci defa amin oluyorsunuz. Ve her bir amin oluşta bir gök katına, her bir amin oluşta bir cennet katına ulaşıyorsunuz. Böylece yedi defa amini olan insanlar yedi defa cenneti değiştirdiler ve yedinci amini olanlar, bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Allah'ın has kullarıyla beraber haşrolunurlar. Aynı cennete girerler. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın 7. defa farz kılındığı ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Tebdilen. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, değişerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikrederek ulaş diyor. Ayet son derece açık bir şekilde, zikir olmazsa Allah'a ulaşamazsın diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesiyle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edebildiğiniz zaman 7 defa %7 nur birikimini huşudaki %2 ile beraber %51 nur birikimini sağlarsınız.
fazilet birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Yarıyı geçersiniz. Bu demektir ki şeytanın nefsinizin kalbindeki tesir sahası %100'den %50'nin altına, %49'a düşmüştür. Her %7 nur birikiminde ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta birer gök katına ulaşır. Bir başka ifadeyle ermiş olmanız, vuslata erebilmeniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edebilmeniz, ki üzerinize 11 defa farz kılınmıştır, nefsinizin tezkiyesine bağlı, temizlenmesine, arınmasına, afetlerinin yarısından daha fazlasının yok olmasına ve yerlerini Allah'ın faziletlerinin almasına bağımlıdır. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Böylece mümin olmak şerefine erersiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah size tam 10 tane ihsanda bulunacaktır. Bu ihsanlarla mürşidinize ulaşacaksınız ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bir rehine olan nefsiniz ancak nefs tezkiyesiyle, neticeleri tasfiyesiyle Allah'a teslim olacaktır. Ve nefsinizin Allah'a teslimi sürecinde ne zaman sizin zikriniz 33 bine ulaşırsa ruhunuz Allah'a vasıl olacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Ermişlerden olacaksınız. Nefsinizin kalbi kapkaranlık, zifiri karanlık bir geceyken alacakaranlığa dönüşecek. Karanlıklardan daha çok nurlar nefsinizin kalbinde olacak. %50'den daha fazla. İşte burası ermiş olduğunuz noktadır. Erenler yolunun sizi Allah'a ulaştırdığı noktadır. Erenler yolu Kur'an-ı Kerim'deki adıyla Sırat-ı Müstakim'dir. Sırat yol demek. Müstakim istikametlenmiş, istikamet kazanmış yol. İstikamet üzere olan yol. Acaba bu yol nereye istikamet üzere? Allah'a. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran bir yol sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yol Allah yoludur. Erenlerin yoludur. Müzemmil suresinin 7. ayet-i kerimesiyle 8. ayet-i kerimesiyle gördük ki 7 defa Allah Teala üzerimize ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını farz kılmış. 9. farzı Şura suresinin 47. ayet-i kerimesiyle tahakkuk ediyor. Diyor ki Allah Teala üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin şeklinde ifade etmiş. Bunun manası Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak. Nereden çıkartıyoruz?
Çünkü demin gördük ki Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmak isterse sırat-ı müstakime ulaştırır. Davet kesinlikle Allah'ın zatınadır. Öyleyse davet Allah'ın zatınadır. İşte Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü ne bir dakika ileri alınır ne bir dakika geri alınır. Gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına. Bu erenlerden olmanız için 8. farz. 9. farz, Allah'a dönüşün farz olduğunu, Allah-u Teala'nın bir emri olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Allah-u Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ne demek Allah'ın ahdini yerine getirmek? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Allah'ın vasiyeti, Allah'ın ahdi 4 tane teslim içeriyor. Bu 4 tane teslimden birincisi ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmektir. İşte ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, Allah-u Teala tarafından 8. defa burada farz kılınmış. Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Onlar böylece bu sebeple misaklerini nakşetmezler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına dair Allah'a verdikleri yemini nakşetmezler. Bu yeminin adı misak. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizim yeminimiz. Allah'a ezelde yemin vermişiz. 3 yeminimiz var. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun Allah'a ölmedene ulaştırılması konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adına misak diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak suretiyle Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adına ahd diyor. Nefsimizin Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiğimiz yemini ise Allah Teala yemin diyor. Böylece yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz söz konusu. Ezelde Araf 172 Allah Teala diyor ki biz Ademoğullarını onların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak topladık ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala.
Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala da buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız da ahd veriyor Allah'a teslim olacaklarına dair. Allah Teala diyor ki itaat ettiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi verdik. Allah Teala diyor ki bunları yerine getirmeyi ve bundan daha ötesinde yerine getirmeyi bizlerimize vasiyet ettim diyor. Bizlerimize farz kıldım diyor. Bu üç tane yeminin ötesinde irademizi de Allah'a teslim etmek Allah'ın vasiyetinde meknus. Onun içinde, içerisinde mevcut. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a verdiğiniz yemin-i misaki ve ahdi yerine getirmek, daha sonra vasiyetin gereği olan iradenizi de Allah'a teslim etmek. Biz erenlerden olmanın standartlarını veriyoruz sizlere şimdi. Erenlerden olmak, ruhunuzu Allah'a erdirdiğiniz zaman Allah Teala'nın size verdiği evliyalık bayesine, Allah'ın dostu olmak şerefine nail olmanızı ifade eder. İşte Allah Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler buyurduktan sonra böylece misaklerini naksetmezler, bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emelallahi Allah'ın emrettiği şeyi ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime son derece net olarak ruhun Allah'a ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu ve bunun da misak olduğunu, misakimiz olduğunu ifade ediyor. Ve Allah Teala aynı ayet-i kerimede Allah'ın ahdini de yerine getirmelerinden bahsediyor bazı insanların. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmıyorlar. Ruhlarını da beçlerini de nefslerini de Allah'a ulaştırıyorlar. Allah'a ulaştırıyorlar demek doğru olmaz. Teslim ediyorlar. Çünkü Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ruhumuz Allah'a aittir. Allah'tan bize verilen bir emanettir. Onu tekrar Allah'a kendi irademizle iade edip Allah'a ulaştırmak, teslim etmek için bize emanet olarak verilmiştir. İşte bu emanetin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu, Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Vuslata nail olmak, Allah'a ermek, işte bu olay.
görüyorsunuz ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhumuz, biz de bunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir emir, bir farz. Sekizinci farz. Dokuzuncu farz. Sekizinci farz. Bir evvelki farzdı. Allah ne diyordu? Diyordu ki Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde üzerinize mutlaka gelecek olan, önlemeniz mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Bu 8. farzdı. Şimdi söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi ise bunun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. Bu da 9. ayet-i kerime. Direkt olarak bunlar üzerimize farz kılınmış 9 defa. Ama Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Yerine getirin diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Bunun arkasında diyor ki işte size olan vasiyetimiz budur. Allah ile münasebetlerimizde Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi emreden bir vasiyettir. Bizim ise Allah'a verdiğimiz yemin misaklar ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsıyor. Çünkü irademizin teslimi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsimizin, kalbinin otomatik olarak müzeyyen olacağı cihetle otomatik olgunlaşan bir sonuçtur. Onun için Allah Teala onun yeminini bizden almamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın dostu olmanız bu farzı yerine getirmenizle mümkün. Ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanızla, emaneti ehline, sahibine teslim etmenizle. Allah Teala Enam suresinin

53. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetleri emanet olarak çoğul kullanan Allah-u Teala teslimi tekil kullanıyor. Emanetlerin sahibini onu da tekil kullanıyor. Yani emanetler çok. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, irademiz, ama sahibi bir tane, onların sahibi Allah. Ve Allah Teala'nın bu istikametteki dizaynını Allah Teala bizlere emrettiği standartlarda yerine getirmemizi istiyor sevgili kardeşlerim. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala üzerimize bu hususu Enam 152 ile 10. defa farz kılıyor, ama bütün yeminlerimiz birden, yeminimiz, misakimiz, ahdimiz vasiyet etmiş. Bir vasiyet de demin sizlere bahsettiğim Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki bunu üzerinize vasiyet ettim. Hani hepimize bana yemin verin, misak verin, ahd verin dedikten sonra Allah Teala diyor ki onu üzerinize vasiyet ettim. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi yetmez vasiyet olduğuna göre bir de irademizi Allah'a teslim etmemizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ruhumuz açısından 11. defa farz oluyor bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle. 3 vücudumuzun teslimi konusundaysa 2. ayet oluyor. Ve 3 vücudumuzda 3 ayetle üzerimize 3 vücudumuzun teslimi üzerimize farz kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepimiz bir takım farzları yerine getirmekle mükellef kılınmışız. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizden bunların gerçekleştirilmesi konusunda yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet behinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama bu nefslerden yeminlerini yerine getirenler, yemin sahipleri unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Ve Allah Teala Şem suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler, cennet saadetinin sahipleridir. Kim bunlar? Nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler, aratanlar. İşte nefslerimizin Allah'a verdiği, nefsimizi
Allah'a bütün afetlerinden kurtararak teslim etmemiz nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama ruhumuzun yemininin misak adıyla geçtiğini gördük. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini, yani yeminlerinde, misaklarında, ahdlerini de iradelerini Allah tesliminde gerçekleştirirler diyor Allah Teala. Ve arkasından da bunun misaki yerine getirmek olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesinin misaki naksetmemek, bozmamak olduğunu söylüyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklarını bozmazlar diyor. Misaklarını bozmayanların yaptıkları fiilin ise onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu misaklarını bozmayanlar şeklinde Allah-u Teala açıklıyor. Anlıyoruz ki misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız. Yani bugünkü konumuz Allah'a ermemiz, erenler yolundan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Sonra mı? Sonra da fizik vücudumuzun ahdi var. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücutlarımızda Allah'a, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğimize dair ahd vermiş. Bu ahdin mahiyeti şeytana kul olmaktan fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'a kul olması. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde 3 tane yeminimiz var. Yemin, misak ve ahd. 3 ayrı vücudumuz

0: Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır ve amin oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Yani aminular takvasına, Allah'a teslim olma takvasına ulaşmışlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Mutluluklar vardır buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah'ın velisi, Allah'ın dostu olursunuz. Evliyaullah'tan birisi olursunuz. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın evliyası olmak, Allah'a ruhunuzu ulaştırmak, ona teslim etmek üzerinizde gördüğünüz gibi 11 defa farz kılınan bir olgudur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun erenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Estakim sıratel lezine enamte aleyhim gayrim mahtum aleyhim ve rabbim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evliya aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al. Fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder.

0: Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbeti için Yüce Rabbimiz bir defa daha bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Yani insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Hepinizin bildiği gibi Yüce Rabbimiz ezelde bizleri bir araya toplamış. Araf suresi 172. ayet-i kerime. Ve hepimize buyurmuş ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bütün insanlar, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. İşte Elest bezminde vücuda gelen bu beraberliğin ardından Allah Teala bizlerden 3 tane yemin alıyor veya Kur'an-ı Kerim'deki isimleriyle yemin, misak ve ahd alıyor. Allah Teala ve Tekaddes'in indinde insanlar Allah'a nefsleri konusunda yemin veriyorlar, ruhları konusunda misak veriyorlar, fizik vücutları konusunda ahd veriyorlar. İşte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, Allah Teala hepimizden bu 3 tane yemini istiyor ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ve Allah Teala bunun üzerine diyor ki emrime itaat edin. Hepinizden yeminler istiyorum, misaklar istiyorum, ahdler istiyorum. Emrime itaat ettiniz mi? Ve cevap veriyoruz. Yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. Atana diyoruz Allah-u Teala'ya. İtaat ettik emrine. Yani yemin, misak ve ahdimizi verdik. Acaba bu yeminler, misaklar, ahdler nelerdir diye Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle dizayn edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu leküm adûmün mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Demek ki Allah Teala hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Bu fizik güçlerimizden almış bu ahd. Nefslerimizden ne almış? Yemin almış. Müddessir suresi 38-39-40. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bimâ kesebet ve hînetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere karşılık rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler fi cennet, cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a nefslerinin verdiği nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek. Bir üçüncü yeminimiz daha var. Bunun adına misak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala misakimizi anlatıyor. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Sonra وَالَّذ۪ينَ صَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz bir misak var. Bu misak ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte bugünkü konumuz bu. Bu Allah'a ulaşma, vasıl olma işlemine Allah Teala vuslat diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konunun can alıcı noktasını teşkil ediyor. Vellezine ve onlar yasülüne vasıl ederler ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en güzele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala böyle söylüyor. İşte söz konusu olan şey ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bunun için bizim bir talebin sahibi olmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir isteğin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigâe veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki biz insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemek asıl. Böyle bir dileğin sahibi olursak Allah Teala mutlaka bizi kendi zatına ulaştıracak sözü var. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, dünya hayatını yaşarken Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek onun bizi ulaştırması için yeterli. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kulları var mı? Evet. En'am suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse o kişinin göğsünü İslam'a açar, teslime açar, şerh eder. Peki ne olur açarsa? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nuru o kişinin kalbine bu açıştan sonra ulaşabilir. Ondan evvel ulaşması mümkün değildir. Bu da tam 10. basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Vuslat olayı nedir? Vuslat olayı insan ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim adlı bir yol üzerinden bu gözlerle görülmesi mümkün olmayan bir yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte böyle bir olayın adına Allah Teala hidayet diyor Kur'an-ı Kerim'de. 3 ayrı ayet-i kerimede Allah Teala hidayeti bize anlatmış. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sonra Bakara 120. İnne hüdallahi şüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Demek ki 3 ayet-i kerime bize hidayeti anlatıyor. Görüyoruz ki hidayet vuslat demek. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması demek. Bilelim ki insan ruhu 2 defa Allah'a ulaşır. Eğer o insan kendisine düşeni yaparsa. Birisi ölmeden evvel Allah'a ulaşır. Hidayete ulaşır kişi. Ölümden sonra o ruh tekrar vücudun üzerine geri gelir öldüğü anda kişi. Bu sefer de Azrail Aleyhisselam o ruhu mutlaka Allah'a yeniden götürür. Kendisine düşen görevi yapar. İşte bu husus açık ve net bir biçimde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde, yakin hasıl ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka. İnne kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra ruhları tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Birincisinde münaki olmak kullanmış Allah Teala. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. İkincisinde rücu kullanmış. Burada ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ama iki defa. Eğer biz insanlar tasavvufa intisap etmişsek, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya karar vermişsek, bunun adı tasavvuftur. Bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Hepsi Allah'ın evliyası oldular. Hiç istisna yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan bütün sahabe tasavvuf ehliydi. Bütün hepsi Allah'ın evliyası oldular. Zaten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda, vuslatı tamamladığınız anda evliyasınız. İşte böyle bir gerçek Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. Öyleyse ruhumuzu nasıl, hangi şartlar altında Allah'a ulaştıracağız? Bu hedefe yürümenin başlangıcında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Evvela olayları yaşayacaksınız. Olaylar yaşanacak. Bu olaylardan lazım gelen dersleri çıkaracaksınız. Olay yaşanacak. Bu birinci basamağınızı ifade eder. Olaylardan lüzumlu dersleri çıkarmak ikinci basamağı ifade eder. Eğer bu derslerin sonucunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği talebin sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. İşte önemli olan bu. Olayları değerlendirdikten sonra iki nevi insanın var olduğunu söyler Allah Teala. Deir, İnsan Suresi 3. ayet-i kerime. Allah herkesi hidayete ulaştırmayı diler. Ama bir kısım insanlar hidayete ulaşır, şükredenlerden olur. Bir kısım insanlar hidayete ulaşmayı dilemezler ve küfredenlerden olurlar. İki nevi insandan bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor, şükredenlerden oluyor. Bir grup dilemiyor. Onlar da küfredenlerden oluyor. İşte eğer bir insan hayatı boyunca Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Yusuf Suresi 7. ayeti kerime. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar dünya hayatındayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ve dünya hayatından razı olurlar. Bununla tatmin olurlar. Dünya hayatını yaşamakla tatmin olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemediği sürece bir insan asla Allah'a ulaşamaz, cennete de ulaşamaz. O kişi ne yazık ki Allah onu affetmedikçe mutlaka cehenneme gidecek olan birisidir. Öyleyse ikinci basamak ve birinci basamak bu dileğin sahibi olmayanlar insanlar içindir. Ne zaman muhakemenizi yaparsanız bir hükme varırsınız. Bu hüküm ikiye ayrılır. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemeyenlerdense o kişi, onun kurtuluşunun olmadığını söylüyor Allah Teala. Ama ya diliyorsa o zaman konumuza giriyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta Allah'ın o kişinin kalbine bakmasıyla Allah'ın o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görmesi tahakkuk eder. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? Allah o kişiye garantilerini vermeye başlar. Evvela onu mürşidine ulaştırmayı garanti eder ve bu garantiyle beraber de o kişiyle irşat makamının arasındaki Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi alır. Bu perde var olduğu sürece insan Allah'ın mürşidiyle kendi arasındaki perdenin var olması sebebiyle onun söylediklerini işitemez ve idrak edemez. Ona karşı muhabbet de besleyemez. Altıncı basamakta Allah insanların, bütün insanların kulaklarında bulunan vakrayı alır. Bu vakrayı aldığı zaman ne olur? kişi irşat makamının sözlerinin işitmeye başlar. Bileceksiniz ki kulağınız duyma göreviyle görevlidir. Ama işitmez. Kulaklar sadece duyar. Zihninizi konsantre edeceksiniz, işiteceksiniz. Ondan sonra hedefe gideceksiniz, idrak edeceksiniz. İşte beşinci basamakta Allah Teala o kişinin kulağındaki vakrayı alıyor ve kişi işitmeye başlıyor. Altıncı basamakta pardon, yedinci basamakta da Allah o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinet isimli bir sistemi alıyor. Bu sistem o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesine mani oluyordu. Ne oldu yedinci basamakta? Kişi böylece Allah'ın söylediklerini, Allah'ın irşat makamına söylettiklerini işitir ve idrak eder. Böyle olan insanlara Allah Teala aminu olanlar diyor. İşte burası ikinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyar. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Dokuzuncu basamakta Allah o kişinin kalbine koyduğu bu hidayetle o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onuncu basamak Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Orada Allah Teala ki onlar Allah'a, kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak ulaşanlardır. İşte insanlardan her kim kalbi Allah'a dönük olarak Allah Teala'nın huzuruna ulaşırsa bunun sebebi şudur. Allah onların kalplerine hidayet koyarak onların kalplerini Allah'a çevirmiştir. Sonra 10. basamakta Allah Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Açarsa ne olur? Bu kişi zikir yapar. Zikir Allah'ın kadından rahmet fazla salavatı taşır. Rahmetle fazla taşır. Kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalbi kişinin mühürlüdür. Bu mühürün içerisine fazla hiç giremez. Mühürü açıp da kalbin içerisine fazla hiç giremez. Rahmet mühürün kenarlarından sızarak kişinin kalbine sızıntı halinde girmeye başlar. Böyle bir sızıntı o kişinin kalbinde çok az bir aydınlığı vücuda getirebilir. %1, bu aydınlık %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşuya ulaşır. 12. basamağa geçer. Demek ki 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize yolu açıyor. 11. basamakta nefsimizin kalbinden içeri Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta ise bu nurlar %2 çevresinde bir neticeye ulaşıyor. İşte burası bizim için nedir? Burası bizim huşuya ulaştığımız yerdir. Allah Teala buna huşu diyor. Ne olur? Allah'ın sözü var. Huşuya ulaştığımız zaman hacet namazını kıldığımız takdirde mutlaka Allah bize mürşidimizi gösterecek. Gösterir mi? Mutlaka gösterir. 12. basamakta huşuya ulaşan kişi ondan evvel kılıp görmediği mürşidini huşuya ulaşıp da o gece namazını kılarsa hacet namazını mutlaka görür. İşte Allah o zaman bu kişiyi Allah mürşidini göstererek mürşidine ulaşmaya davet ediyor demektir. Kişinin yapacağı iş Allah'ın davetine uyarak mürşidine ulaşmak. Basamak 14. Demek ki 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta hacet namazını kılıyoruz. Ve Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah da bize mürşidimizi gösteriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretin bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile olan ilişkilerimizde huşu sahipleri için zor olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Nedir bu? Hacet namazını kılmak, mutlaka netice almak. İşte kim buraya ulaşmışsa 13. basamakta mürşidini mutlaka görür. Hacet namazını kılar, huşuya ulaşan kişi Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Sonra bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Ondan diz çöküp tövbe edecektir. Arkadan da la ilahe illallah diyecektir ve evlenecektir. İşte böyle bir olay mürşidin önünde yapılan tövbeyi oluşturur. Bu tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Kim böyle bir tövbeyi yaparsa onun ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Şimdi tövbenin sonuçlarına beraberce bir göz atalım. Mürşidin önünde yapılan tövbe birçok ayet-i kerimede açıklandığı gibi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Arşı tutan bütün melekler orada hazır. Zamanın halifesinin ruhu da hazır. Ve böyle bir tövbe için mürşid tövbenin kelimelerini veriyor. Tabi olan da bu kelimeleri aynen tekrar ederek tövbeyi gerçekleştiriyor. Arkasından el öpüyor. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Tövbe aynı zamanda Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tayin eder. Böyle bir tövbenin tahakkuk etmesi, o kişinin Allah'ın yoluna girmesi için Allah'tan birçok ihsanı birden alması demektir. Kim Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, böyle bir insan Allah'tan bu tövbenin tahakkuk halinde tam 7 tane ihsan alır. 7 ihsan. Birinci ihsan, başının üzerinde mürşidin ruhu derhal oluşur. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere. Mürşidimizin ruhu geliyor başımızın üzerine, önden arkaya doğru uzanarak yerleşiyor. Ve diyor ki bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz bu emre derhal itaat ediyor, vücudumuzdan ayrılıyor. Mürşidimizin ruhuyla beraber ait olunan dergahın manevi cephesine ulaşıyorlar. Burada bizim ruhumuza, yani oraya yeni gelen ruha bir rahle tahsis ediliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim oluyor üzerinde ve rahle-i tedris orada başlıyor. İşte burası o kişinin ruhunun yer eğitiminin başladığı noktadır. Yer eğitimi orada başlıyor. Demek ki ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi ayet-i kerime gereğince Bakara suresinin, hayır, Nebe suresinin hangi ayet-i kerimesi gereğince? 39. ayet-i kerimesi gereğince. Nebe 38'de kişi Allah'ın emri üzere tövbe etti. Nebe 39, Allah-u Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün hak günüdür diyor Allah Teala. Çünkü bu kişi hakka ulaşmak üzere mürşidine ulaşıp el öpmüştür, tövbe etmiştir. Onun için o gün o kişi için hak günüdür. Devam ediyor Allah Teala. Femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Demek ki ruhu o gün kişinin vücudundan ayrılır ve ait olduğu dergaha ulaşır. İşte bu dergah binlerce mürşitten hangisine ait olursa olsun o kişi için sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitlerin ait oldukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan zamanın halifesinin bulunduğu dergaha bu gözle görünmeyen yollar var. Bu yollar yeryüzünün sathına paraleldir. Dikey değildir, yataydır. Bu yolların adına Allah Teala sebiller diyor. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha ki zamanın halifesi her devirde mutlaka vardır. Allah bilir kim olduğunu. Ama o halifenin bulunduğu dergâhtan Allah'a doğru sırat-ı müstakim başlar. Dikey bir yol başlar. Sadece oradan başlar. Bir tane sırat-ı müstakim var. Onun için bütün dergâhlardan oraya sebiller gelir. İşte bu sebiller her sabah namazından sonra yükselecek olanları Allah'a götürecek olan sırat-ı müstakimin başlangıcına götürürler. Öyleyse demek ki insan ruhu Allah'a doğru yolculuğa çıkacak. İlk anda ne oluyor? Tövbe ettiği zaman kişi mürşidinin önünde yaptığı tövbenin neticesinde ruh derhal vücuttan ayrılıyor ve sırat-ı müstakimin ayaklarından bir tanesine ulaşıyor. Hangi mürşide tabiyse o mürşidin bulunduğu dergah sırat-ı müstakime mutlaka onu ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin başlangıç noktası o kişi için ait olduğu dergahtır. Ne diyordu Allah Teala Nebi 39'da? Dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Yani sırat-ı müstakim onu Allah'a ulaştıracak olan yoldur ve ruh oraya ulaşmıştır. İşte vuslatın en önemli noktası burası. İnsan ruhunun vücudundan ayrıldığı gün, ayrıldığı saat, ayrıldığı dakika, gideceği yer mutlaka sırat-ı müstakimin o kişi için başlangıç noktasıdır. Ve Allah Teala diyor ki kimin ruhu bu yol üzerinden sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah onlara meaf olur. O ruhlara sığınak olur. Ruhlar ait oldukları yere geri dönmüşlerdir. Allah'tan gelmiştir insan ruhu ve Allah'a geri dönmüştür. İşte betire budur. Sizde bir emanet var. Allah'ın sizlere verdiği ruh. Bu emanetin mutlaka Allah'a iade edilmesi lazım. Allah'a geri dönmesi lazım. Sözlerime dikkat edin, öldükten sonra değil. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölmeden evvel ulaşması lazım. İşte Allah Teala bunu üzerinize tam 9 defa farz kılmış. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma Allah'ın farzlarına riayetin bir gereğidir sadece. Fuzuli bir işlem, Kur'an-ı Kerim'in emretmediği, insanların süs olsun diye yaptıkları bir işlem değildir. Bu bir farzın yerine getirilmesi işlemidir. İşte Allah Teala bütün insanlara ruhlarının ölmeden Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. İşte 9 farz konumuzla son derece alakalı. Çünkü yeminimizi söyledik. Bu yeminin mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini nereden anlayacağız? Allah'ın bu konuyu farz edip, farz kılıp kılmamasını anlayacağız. Farz kılmak ne kelime? Tam 9 defa farz kılmış Allah Teala. İşte birinci farz. Allah Teala 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılıyor. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, hepinizden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse hadi yemin, misak ve ahd verin, emrime itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Misakimizi söyledik ki misak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verilen yemindir. İşte bu misaki verdikten sonra Allah Teala buyuruyor ki, emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Ve itaat ediyoruz Allah Teala'nın emrine. Böylece ruhumuz Allah Teala'ya doğru yola çıkacak. Yani Allah'a misak vermişiz, yemin vermişiz, ahd vermişiz. Şu anda konumuzla alakalı olan konu misak. İşte Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesini şöyle bitiriyor. Hepinizi bana verdiğiniz bu 3 tane yeminle bağladım, taahhüt altına soktum. Hepiniz bana verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor. Taahhüt altına girdiniz diyor. İşte 3 yeminimiz birden burada üzerimize farz kılınmış. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması dahil. Peki sonra Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah ile olan ahdlerinizi, yeminlerinizin hepsini mutlaka yerine getirin diyor. 3 yeminimiz birden üzerimize bir defa daha farz. Tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da gene burada bir defa daha farz kılınıyor Allah Teala tarafından. Sonra Allah Teala 3 yeminimizi 2 defa üzerimize farz kıldıktan sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik tam 7 tane daha ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte 7 ayet-i kerime şunlar. 1 Zümer 54. Allah-u Teala Betekat Hazretleri buyuruyor. Ve inübü ilâ rabbiküm ve eslümü lehu min kavleyen yetkikümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Allah'a ulaşmamız, ölmeden evvel ruhumuzu ulaştırmamız birinci defa farz kılınıyor. İki, Rum 31, münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır. Üçüncüsü, Fecr 28, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, senin geldiğin yer Allah'tır. Tekrar Allah'a, Rabbine geri dön, geldiğin yere Rabbine geri dön. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna oy. Aynı yolda sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi kendisine ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Böylece kim sırat-ı müstakime ulaşırsa o aslında Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiştir ve sırat-ı müstakim onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah burada Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesiyle bütün insanları kendi zatına ulaştırmaya davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte görüyorsunuz ki Allah'a verdiğiniz yeminlerinizden bir tanesi misaktır. Ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Allah bunu üzerinize tam 7 defa farz kılmış. Tek tek ayet-i kerimelerle 2 defa da 3 yemininizi birden üzerinize farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu farziyeti tam 9 defa ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerinize tam 9 defa farz kılınmış. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a verdikleri misaki bütün sahabe yerine getirmiş. Peki bunun sonucu ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, ümmi nebi resul, Araf suresi 157. ayet-i kerime, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha ermişlerdir, cennet saadetiyle müjdelenmişlerdir. Demek ki bütün sahabe felaha ermişler, cennet saadetiyle hepsi müjdelenmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların Allah'a verdikleri misaki yerine getirmeleri asıldır. Bu misakin yerine getirilmesi ise herkesi mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı bir olgudur. İşte bu 9 defa farz kılınan hususu gördük ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş ve cennet saadetine ehil olmuşlar. Öyleyse ruhumuz nasıl Allah'a ulaşacak? Gördük ki mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu sırat-ı müstakime ulaşan ruhumuzun Allah'a doğru bir yolculuğa çıkması söz konusu. İşte bir süre ruhumuz ait olduğu dergâhta yer eğitimi görecektir. Yani rahleyi tedris. Bu eğitim devam ettiği sürece ruhumuz Allah'a doğru yükselemez. Yükselmek, Allah'a ulaşmak, seyr-i suluk adlı bir yolculuğu gerçekleştirmek anlamına gelir. Ne zaman ruhumuz için yer eğitimi tamamlanırsa, ondan sonra ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlayacaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi mutlaka başka bir hususun gerçekleşmesine bağlıdır. Nefsimizin muhtevasında 7 tane kademe var. Emmare, levvame, mülşime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu 7 kademenin her birinde bizim aklanmamız gerekir ki, Allah'ın nurlarını nefsimizin kalbine belli bir oranda yerleştirmemiz gerekir ki, nefsimiz teskiye oldukça ruhumuz da Allah'a doğru bir yolculuğa çıksın ve neticede Allah'a ulaşsın. Öyleyse nefsimizin emmare kademesi tamamlanana kadar ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar çıkamaz. Zemin katta yer eğitimi görecektir. Nefsi emmare, Kur'an-ı Kerim'imizde şöyle anlatılıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارِتِنْ بِسْسُوِيِ Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri, suyi olanı emrediyor. İşte nefsin şerri emrettiği nefs kademesine nefsi emmare diyoruz. Yer eğitimi devam ettiği sürece nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları girip yerleşmeye başlar. Bu yerleşmenin neticesinde ne zaman bu nurlar %7 seviyesine ulaşırsa nefsi emmareyi tamamlamış oluruz. Vücudumuzdan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhumuz, biz nefsi emmareyi tamamladığımız zaman artık birinci kata çıkma hakkını elde etmiştir. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Bu yükselme sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. Bütün dergahlarda sabah namazları ait olunan dergahlarda kılınır. Yükselecek olanlar ait oldukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha doğru yola çıkarlar. Ve sabah namazından sonra orada yerlerini alırlar. Seyr-i sülük, yani Allah'a doğru yükselme bir merasimdir. Her gün bu merasim tekrar edilir. Ana dergâhta, zamanımızdaki halifenin bulunduğu ana dergâhta müderris Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'dır. O kürsünün ön tarafına geçer. Ana dergâhta kendisine ait bir kürsü vardır. Kürsünün ön tarafına geçer ve evvela sağ kanat velisi yükselmekte, saf halinde yükselme söz konusu olduğu için bir sağ kanat velisi vardır, bir sol kanat velisi vardır, bir de hanım sultan vardır. Sağ kanat velisi önce el öper ve onun bulunduğu kürsünün arkasına geçer. Kürsünün sağ tarafında arkada secdeye gelir. Sonra sol kanat velisi el öper, o da kürsünün sol tarafında yükselik olanların sayısına uygun bir standart içinde bir yerde secdeye gelir. Sonra da hanım sultan en sonra secdeye gelir ve onarlık insan ruhları sıralarından kıdem sırasına göre birinci sıranın en sağında olan evvela el öper ve kürsünün arkasında secdeye gelir. Ve böylece sağ kanat velisinden itibaren bütün insanların ruhları sıralanır. Sonra cinlere ait olan sıralanma tahakkuk eder. Sonra da hanımların sıralanması söz konusudur. Ve seyre sürük için herkes hazır hale gelmiştir. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi yukarı doğru yükselmeye başlarlar. Arkasından da insan sıraları yükselir. Cinlerin yükselmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onlar bulundukları yerde bekleyeceklerdir. İnsan kardeşleri geri dönsünler ve tekrar ait oldukları yerlere dönsünler diye. İşte böylece zemin kattan birinci kata kadar bir yükselme söz konusu olur bütün ruhlar tarafından. Nefs-i emareyi tamamlayanlar birinci katta kalırlar. Onlar daha yukarı yükselemezler. Diğerleri ikinci kata kadar yükselirler. Orada kalanlar kalırlar. Diğerleri üçüncü kata kadar yükselirler. Orada kalanlar kalırlar. Ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı katlarda kalanlar kalır ve altıncı kata kadar çıkış gerçekleşir bu insanlar tarafından. İşte insan ruhlarının zemin kattan birinci kata kadar yükselebilmeleri onların nefs-i emareyi gerçekleştirmesiyle mümkündür. Ya ikinci kata ne zaman yükseleceklerdir? Ne zaman nefs-i levvameyi tamamlarlarsa. Ne zaman tamamlarlar? Nefslerinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleştirdiği, nur birikimini gerçekleştirdikleri zaman. İşte Allah Teala nefs-i levvameyi tarif ediyor hepimize. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefs-i levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ne demek bu? Levm ediliyor nefs. Niçin levm ediliyor? Levm etmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi yola girmiştir, hala hatalar yapmaktadır ve pişmanlık duymaktadır, büyük pişmanlık duymaktadır. Aynı zamanda Rabbinden utanmaktadır o hataları işlediği için. Ama kişi işlemiyor, nefsi işliyor. Bu sebeple kişi nefsini kınıyor, suçluyor. Buna nefsi levvame deniyor. Nefsi levvameyi kişi %7 daha nur birikimiyle tamamladığı zaman ruhu da zemin kattan ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. İşte ikinci kata ulaşan ruhlar birinci katta sadece secde ettikleri halde ikinci katta çok özel bir işleme tabi tutulurlar. Burada suvarılma havuzları vardır. İkinci kata ulaşan bütün ruhlar orada tek sıra halinde çok uzun ve büyük bir salonun önü tamamen cam gibi bir nesneyle kaplanmıştır bu salonun. Önünde sıralanırlar. En sağda sağ kanat velisi vardır. En solda sol kanat velisi vardır. Daha sonra da hanımlar ve hanım sultan. İşte bu sıralanmanın neticesinde içeriye doğru bakarsanız içeride suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Havuz dediğimiz şeffaf cam gibi bir nesneden oluşmuş olan yaklaşık 80 santim genişliğinde ve 2 metreden daha yüksek, belki 2,5 metre yüksekliğinde bunlar şeffaf havuzlar. İçerileri yine şeffaf ama sanki hafif turuncu gibi bir renkte bir sıvı ile doldurulmuş. İşte bu havuzlardan belki 100 tanesi, belki 200 tanesi yan yana sıralanmış durumda. Dışarıdan bu havuzlara baktığımız zaman havuzlar sağ tarafımızda kalıyor. Önümüzde sol tarafta bir giriş yeri var. Orada iki kişi var. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de zamanımızın halifesi. Sağ kanat birisi gider el öper ve bu büyük salonun en sonunda sağ tarafta secde haline gelir. Sonra sol kanat birisi el öper. O da bu salonun en sol tarafında secde haline gelir. Harun Sultan da el öper. O onların bulunduğu yerde secde etmez. Suvarılma havuzlarının üzerinde cam gibi şeffaf bir nesne vardır. Onların üzerinde, suvarılma havuzlarının üzerinde en solda Hanım Sultan yerini alır, o da secdeye gelir. Ondan sonra bütün insanlar, insan ruhları el öperek sağ kanat birisinden sol kanat birisine doğru birer birer secde haline gelirler. Ve böylece secde işlemi tamamlanır. Ondan sonra sağ kanat velisi oradan uçarak suvarılma havuzlarının üzerine gelir. Bu havuzların en sağında yerini alır. En solda kim vardı? Hanım Sultan vardı. Sol kanat velisi o da uçarak gelir ve sol tarafta yerini alır. Hanım Sultan'dan evvel. Ondan sonra gelen bütün oradaki ruhlar birer birer bu suvarılma havuzunun üzerinden o camların içinden geçerek suvarılma havuzunun içine ayakta durmak üzere girerler. Onları yukarıdaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi başlarından tamamen o suya, sıvıya bastırırlar. Bileceksiniz ki insan ruhlarının nefes almaya ihtiyaçları yoktur. Bu sebeple onlar o sıvının içinde yaşantılarını devam ettirirler. İşte bu işleme Allah-u Teala suvarılma diyor. Böyle bir statü içerisinde bütün ruhların oraya bastırılmak suretiyle her birinin bütün vücutları sıvıların içinde kalır. Bu ikinci kata kadar çıkma işlemi daha sonra üçüncü kata, dördüncü kata, beşinci kata ve altıncı kata doğru devam edecektir. Ama ikinci katta ilginç bir başka olay var. Altıncı kata kadar yükselebilenler fetihlerini tamamlamamış olanlardır. Altıncı katta sıfkatullah olanlarsa fetihlerini tamamlamış olanlardır. Onlar başka bir noktadan yola çıkarlar. Bu söylediğimiz birinci gök katına ulaşacak olanlar, altıncı gök katına kadar ulaşacak olanlar, söylediğimiz gibi ana dergahın bir bölümünde onarlık insan sıraları halinde sıralanmışlardır. Bu statünün içerisinde Hazreti Ebubekir Sıddık'ın söylediğimiz gibi özel bir yeri vardır. O müderrisidir. O insanların ders vericisidir. Bu salonun biraz daha yükseğinde eğer müderrisin bulunduğu yerden bakıyorsak sol tarafta ayrı bir salon daha vardır. Orada da altıncı kattan sonra fethini tamamlamış olanlar, zamanın halifesi onların müderrisidir. Onun önünde onarlık sıralar halinde dizelenmişlerdir gene. Aynı şekilde oturmaktadırlar. Önlerinde gene rahleler vardır. Ve bu oturanlarda hiçbir katta oyalanmadan yedinci kata, her katta sadece secde etmek suretiyle çıkacak olanlardır. Söylediğimiz olay vücuda gelmeden önce, yani insanların ikinci kata kadar çıkacak olanlarının ruhları daha yola çıkmadan önce hepsi müderrisin ön tarafında oturdukları sırada o yukarı çıkacak olanlar, yedinci kata ve oradan daha öteye geçecek olanlar birer birer kürsünün arkasında secdeye gelirler. Sonra da oradan teker teker yükselirler. Bunların yükselmelerinde ne sağ kanat velisi vardır, ne de sol kanat velisi vardır. İkinci kata kadar böyle çıkarlar. Birinci katta sadece secde edenler, ikinci katta da sadece secde edenler. Secde ettikleri yer, tarif ettiğimiz o büyük salonun, önü tamamen camlardan oluşan salonun sağ tarafında ayrı bir bölmedir. Orada onlar sadece secde ederler. O secdede ne kadar beklerler? Ne zaman suvarılma havuzlarına girenlerin hepsi el öpmüş de secdeye geçmişlerse, tamamen bittiği zaman bu sıra, bütün insan ruhları el öpüp de secdeye girdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi oradan ayrılırlar. İkinci kata ulaşan, fethe nail olanların bulunduğu kesime geçerler. Ve biri sağ tarafta, biri sol tarafta, onlar da secdeye gelir. Bu secdeden sonra bunlar yükselmeye başlar. Kimler yükseliyor? Fethe nail olanlar yükseliyor. Üçüncü katta secde edenler, dördüncü katta secde edenler, beşinci katta secde edenler, altıncı katta secde edenler, yedinci kata çıkarlar, fethin kapısından içeri girerler, altın kapıdan. Kader hücrelerine geçerler. Kader hücrelerini boydan boya geçeceklerdir. Kader hücrelerinde kalanlar orada kalır. Ondan sonra ikinci aleme geçerler. Orada bulunurlar. Orası Ümmül Kitap'tır. Bu hususa gelmeden önce diğerlerinin altı katlık yolculuğuna beraberce bakalım. Bunlar yedinci katın yedi tane alemini geçeceklerdir. Birinci alemi yedinci katın kader hücreleri. Buraya tekrar döneceğiz. O altı kata çıkacak olanların seyri sülükünü inceliyoruz şimdi. Ne oldu? İkinci katta bunlar suvarıldılar. Sonra üçüncü kata yükselecekler. Bu ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselme havandan yukarı doğru çıkmak suretiyle saf halinde gerçekleşir. Bu yükselmenin sonunda üçüncü kata ulaşılır. Üçüncü katta sadece bir secde merasimi vardır. Başka bir özelliği yok. Üçüncü katın asıl özelliği Meyrenk menfezi denilen üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir sonsuz silindirin oradan başlamasıdır. Bu silindir içi boş bir daire şeklindedir, bir boru şeklindedir. Ve ancak bir insan geçebilir içinden. Demek ki yaklaşık 80 santim genişliğinde bir boru. Dümdüz yukarıya doğru uzanır. İkinci kat, üçüncü katı dördüncü kata bağlar. İşte baştan sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra bütün insanlar birer birer bu mihenk menfezinden, bu menfezden, silindirden, içi boş silindirden yukarıya doğru uçmaya başlarlar. Bu uçuş sırasında, yükselme sırasında bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. İşte buradan neyi çıkaracaksınız? Ne diyordu Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri? Onların başları benim ayaklarımın altındaydı diyor. Aslında böyle bir dizayndan bahsediyor. Hay olan daima önden çıkacağı için aslında bir üstünlük olayı değildir bu. Hay olma, hayatta olma olayıdır. Ve tabiatıyla o önden çıkıyorsa ondan sonrakinin başı onun ayaklarının altında olacaktır. İşte böylece dördüncü kata çıkılır. Dördüncü kat Mescid-i Aksa'nın aslıdır. Orada secde edilir. Orada kalanlar, orada secde edildikten sonra orada kalanlar kalırlar ve yukarıya doğru bu mescidin kapısından girilir. Çıkış ise kubbedendir. Kubbeden yukarıya doğru saf halinde yükselme devam eder. Beşinci kata ulaşılır. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın yani Mekke'deki o tavaf ettiğimiz, hacca gidenlerin tavaf ettiği yerin aslıdır. Oraya bakarak orada inşa edilmiş. İşte orada da yeniden secde edilir. Ve bu secdeden sonra orada kalanlar, beşinci kata kalanlar gene kalır. Ondan sonra altıncı kata çıkılır. Bu beşinci katın, dördüncü katın ve beşinci katın mescitlerin önünde birer tane bahçe var, avlu var. Önce avluda bir sıra haline giriliyor. Ondan sonra mescidin içine, mescidin kapısından uçarak girilmek suretiyle saflar halinde secdeye giriliyor. Her ikisinde de olay böyle cereyan eder. Her katta kalanlar kalırlar. Yukarı çıkabilenler oradan bir kat daha yukarıya çıkacaklardır. Ve böylece altıncı gök katına ulaşılır. Altıncı gök katında farklı bir olayla karşı karşıya altıncı kata ulaşabilenler tek sıra halinde dizilirler. Önlerinde acayip bir kapı vardır. Bu kapı tam bir insan vücudunun silüeti şeklindedir. Bu kapı çok özel bir kapı. İçeriden nurların sızdığı bu kapı çok özel bir kapı. Bu kapıdan kim geçerse kapı onun şeklini alır. Yani bir silüet nasıldır böyle baş, omuzlar, kollar, bacaklar. Böyle bir sistemde hiç kımıldamadan kapıdan içeri girseniz ne olur? O kapı sizin şeklini alabilecek olsa, diyelim ki iri bir kişi geçmiş oradan, kapı büyümüş o kişinin vücuduna uygun. Daha sonra da ufak tefek birisi girmiş, bir sefer de kapı küçülmüş, onun vücuduna uygun hale gelmiş. Hep bir insan süreti halinde göreceksiniz o kapıyı. Her içeri girenle birlikte kapının şekli mutlaka değişir. Bu değişime tabi olarak en son girenin nasıl bir tipi olduğunu hemen görürsünüz. İşte oradan içeri girenler girdikleri zaman sağdan sola doğru sıralanırlar. Sağ kanat velisi orada bir müşahede hücresinin içine girmiştir. O nurlanma işlemi tamamladığı için yeniden nurlanmaz. Sol kanat velisi de ayrıca bu nurlanma işlemini tamamlamıştır. O da bir özel yerdedir. Ama Hanım Sultan oradakilerle beraber aynı nurlara muhatap olacaktır. Tek bir sıra teşkil edilir. Yerden yaklaşık 3 metre yüksekliğinde genişliği 1,5 metre çevresinde tıpkı buz kalıbına benzeyen bir nur beyaz bir renk saçmaktadır. Beyaz bir ışık uzmesiyle çok açık yeşil beyaz bu renk. O beklemekte olan insan ruhlarının üzerine nurunu göndermektedir. Beyaz, buz kalıbı görüntüsü, aynı bir buz kalıbı, 1,5 metre falan genişliğinde, bir buz kalıbı nasıldır? Yüksekliği şu kadardır, ve arkaya doğru genişliği de 30 santim filandır. 1,5 metrenin uzunluğu vardır yaklaşık olarak. İşte böyle bir buz kalıbı boşlukta durur ve devamlı nur saçar her tarafa.

bir özel sistem getirilir. Bir hasta. Hanımların ondül mi diyorlar, bir şey diyorlar. Onu yaptırdıkları nesneye benzer. Böyle yuvarlak bir şey onların başlarının üzerine gelir ve yerleşir. Niçin? O çatlakları izale etsin diye. İşte 6. katta bu işlem tamamlandıktan sonra onların hepsi tekrar aşağı doğru yolculuğa başlayacaklardır. Ve aşağı doğru bunlar inerler 5. kata, 4. kata, 3. kata, 2. kata. Her seferinde evvelkilerle birleşip daha büyük bir grup olarak aşağı doğru inerler ve 2. katta hepsi toparlanır. 2. katta bir beklemenin içine gireceklerdir. Bu sırada ötekilere bakalım. 6. kattan sonra 7. kata çıkanlar ne olur? 7. kata çıkanlar 7. kattaki bir sahanlığa ulaşırlar. Bu sahanlık 7 tane mermer basamaktan oluşur. İşte böyle bir hedefe bir insanın ilk defa ulaşmasını anlatmakla işe başlamak lazım. Bir gün 6. kattaki insanların arasında, insan ruhlarının arasında bir tanesi çatlamaz, derisi çatlamaz hale gelmiştir. Yani Allah'ın boyası onu o renge boyamıştır. Bu kişiye sıbkatullah olmuş insan denir. Ruhu sıbkatullah olmuştur, Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. İşareti artık çatlamamaktır. Ne yüzü ne elleri çatlamaz. Çatlamayınca fete ehil hale gelmiştir. Ona bir kılıç verilir ve çok özel elbiseler giyilir, giydirilir. Bu elbiseler Çerkeslerin elbisesine benziyor. Hani böyle şuralarında fişeklikler vardır yan taraflarında. Oynanır ya bir oyun, ne o oyunun adı ne? Kafkas oyunları oynanır, hani böyle şöyle yaparlar, dönerler falan. İşte onların elbiseleri vardır, böyle siyah renklidir elbiseler. Böyle fişeklikleri vardır, ellerinde kemerler vardır. O elbiseye benzeyen bir elbise tahsis ediliyor. Bir de kılıç veriliyor o kişiye. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oranın, yani 6. kattaki bu nurlanma işleminin yapıldığı yerin tavanından kubbesinden yukarıya doğru yükselir. O nereye ulaşır? Ulaştığı yerde 7 basamaklı, 7 tane mermer basamaklı bir kapı görecektir. Bu 7 mermer basamağın üstü bir sahanlıktır. Yan taraflarında yaklaşık yerden 60-70 santim yüksekliğinde bir trabzon vardır iki tarafında da bu 7 mermer basamakların. Mermer basamakların genişliği 2 metre veya 2,5 metre genişliğinde. Bu sahanlığın arkasında altın bir kapı yer alır. Bu kapı yaklaşık 4 metre yüksekliğindedir. Altın bir kapıdır. Tek kanatlıdır. Üzerinde bir tutamak, bir tokmak, hiçbir şey yoktur. Sadece altındır ve üzeri baklava dilimi şekliyle dilimlenmiştir. Tek kanatlı bir kapı. Bir özelliği daha var buraya ilk defa çıkan kişi için. Trabzon'un iki tarafından bir altın zincir uzanır birbirine doğru. Trabzon'un iki tarafını altın bir zincir birbirine bağlar. Bu zincirde 7 tane bakla var. Demek ki 2 metre genişliğindeki bir sistemde 7 tane altın bakla. Baklaların kalınlığı bilek kalınlığındadır. Bu zincirler birbirine bağlı durumdadır. Oraya ulaşan kişi sağlığa vardığı zaman eyzü besmele çekerek elindeki altın kılıçla, elindeki kılıçla bu altın zincire sadece bir defa vurur. O kılıç öyle bir yetkinin sahibidir ki bir defa vuruşta mutlaka altın zinciri ikiye ayırır. Ondan sonra kişiler oradan içeriye girerler ve içeriye girdikleri zaman fetih işlemi tamamlanmıştır. Altın kapı açılmıştır. Ellerindeki kılıçla uçarak içeri girmişlerdir. Tavandan yukarı çıkarlar ve sağ tarafta önlerine gelen o sonsuz uzunluktaki kader hücrelerine ulaşırlar. İleriye geçecek olanlar buradan sonra ikinci aleme geçerler. Şimdi bu ulaşanlara bakalım ne yapacaklar ikinci aleme geçerek. İkinci alem Ümmül Kitap. Kitabın altında bir kocaman kürsü var. Kürsünün etrafında insanlar var. İnsan ruhları. Oradaki müderris gene zamanın halifesi.
Ve 10

0: katlı apartman büyüklüğünde bir kocaman kitap. Boşlukta açık vaziyette duruyor. İşte o Ümmül Kitap'tır. Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın indirdiği bütün sayfalarda bu Ümmül Kitap'ın içinde yer alır. Ondan sonra o kişiler daha devam edecekler yollarına ileride. Yavaş yavaş 3. alemi, 4. alemi, 5. alemi, 6. alemi geçecekler. 6. alemin sonu kader hücre, zikir hücreleridir. Bu zikir hücrelerinde olan insanlar, oraya gelmiş olan insan ruhları, 2,5 metre yüksekliğinde küresel şeffaf hücrelerin içinde dururlar. Deniz analarına benziyor bu şeffaf hücreler aynı. Onların içinde özel bir şekilde oturup zikir yapmak onların temel görevleridir. Her gün içeride olan yüzlerce kişi dışarıya çağrılır. Çünkü huzur namazının imamı ve arkasındaki 2 kişi her gün oraya inerler. Buraya inerler huzur, zikir hücrelerinin bulunduğu yere. Ve oradan çıkan bütün insanlar, insan ruhları orada bir ay meydana getirirler. Bir hilal. Bu hilalin yıldız olması lazım. Yani Türk bayrağındaki yıldız var ya, hilalin neresinde? Dışında. Ama onların birleştiği yere çok yakın. İşte orada 3 kişi bulunur. O el öpenler birer birer el öper ve bir daire, bir daire değil, ay meydana getirirler. Bir hilal meydana getirirler. Böylece hilalle yıldız orada tahakkuk eder. Her gün, her gün bu 3 kişi onlara sohbette bulunur. Bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlamıştır. İşte o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmak için ehildir. Tek başına oradan yükselir. 7. alem olan Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Sitret-ül Münteha'yı aşar. Aşınca ne olur? Yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın veçine, Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merce olur. Allah-u Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki zâliker yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yola ulaşır. O yolunu Allah'a ulaştırır. O zaman Allah o kişinin ruhuna merce olur, sığınak olur diyor. İşte burada ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna merce olmuştur. Vuslat işlemi burada tamamlanmıştır. Nefs 7 tane kademe geçirdi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ruh her kademede bir gök katı yükseldi. 7. katın 7 tane alemini açtı. 7. alemden sonra yokluğa geçti. Allah'ın zatına ulaştı. Vuslat işlemini tamamladı. İşte vuslat dediğimiz olay böyle tahakkuk ediyor. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı, size özet olarak anlattığım bu yolculuk seyri sülük adını alıyor. Seyri sülük. Allah'a doğru insan ruhunun yaklaşması ve Allah'a vasıl olması. Vuslat burada tamamlanır. Kişi vuslatı tamamladığı için Allah'ın cennetine ehil olur. Öyleyse burası bütün insanlar için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir yerdir. Biliyorsunuz ki Türkçe'de veliye, evliyaya ermiş denir. İşte ermiş, Allah'a ermiş, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. Burada ruhunu Allah'a ulaştıran biriyle karşılaşıyoruz. Hepinizin ruhlarınızı Allah-u Teala'ya ulaştırarak Allah'ın cennet saadetine sahip olmanızı ve Allah'ın evliyasından olmanızı, Allah'ın velileri olmanızı dileyerek bu sohbete burada inşallah son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Elhamdülillâhi aleyhim gâilel makbûl aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikreden bir sohbet. Allah için yapılan bir sohbet. Konumuz Kur'an eşittir tasavvuf. Birçok insan zanneder ki tasavvuf Kur'an'ın dışında farklı bir şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim okuyoruz ki Kur'an ve tasavvuf birbirine tam olarak tetabuk etmektedir. Tam olarak birbirine uymaktadır. Her noktasında. Öyleyse İslam'ın beş şartını din zannettiğiniz zaman elbette tasavvufun dışında tasavvufun bir küçücük parçasını söylüyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla tasavvufun yaşanması elbette mümkün değildir. Ama bir nokta daha var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruları birlikte öğreneceğiz. Bundan 14 asır evvel, burasını hiç unutmayalım, bundan 14 asır evvel Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğretti. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün sahabeye tasavvufu, sadece tasavvufu öğretti. Sonuç, denklem, tasavvuf eşittir Kur'an. Kur'an eşittir tasavvuf. 14 asır evvel sadece iki faktör söz konusu. Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 14 asır sonra bugün gene sadece iki faktör devrede. Kur'an ve biz. İşte Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman Kur'an ve tasavvuf ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyoruz. İslam İslam'ın beş şartından ibaret değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam Kur'an'dır diyoruz. Şimdi 14 asır evvele dönelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün söyledikleri Kur'an'dandı. Hadisleri konusunda şöyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse tartışmanın alemi var mı? Hangi konu Kur'an'a vurulursa doğru ve yanlış hemen ortaya çıkar. Konunun en korkunç tarafı, insanın tüylerini ürpertecek kadar korkunç tarafı, Kur'an'ın tamamen devre dışı bırakıldığı bir İslam dünyasının artık var olması. Ve tabiatıyla Kur'an'dan ayrılmış bir İslam dünyası. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Kur'an 7 Safa ve 4 tane Teslim içerir. Daha başka bir ifade kullanalım. Tamamen tasavvufu içerir, muhtevasına alır, ihtiva eder. İçermek, biz eskilerin tabiriyle ihtiva etmektir. Sevgili kardeşlerim, kaç kişi kaldık eskilerden? Aslında netice itibariyle biz bu yaşımızda eskilerden sayılıyoruz ama gene de Cumhuriyet çocuğuyuz. Yani dinin insanların aklından silinmeye başladığı yılların çocuğu. İlkokulun kütüphanesine gidip kitaplara bakardım. Bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığını ispat etmek üzere oraya konulmuştu. Sevgili kardeşlerim, işte Osmanlı İmparatorluğu boyunca bütün dünya üzerinde en az suç işlenen ülke Osmanlı İmparatorluğu'ydı. Ve suçlar hiçbir zaman Müslümanlar tarafından işlenmemiştir. Kozmopolit bir toplum yapısı söz konusu. Osmanlı memaliki sadece İslam'dan oluşmuyordu. Ve suçu işleyenler. Fakat öylesine güzel, öylesine muhteşem bir idari teşkilat, bir zabıta teşkilatı ve özellikle insanlara hürriyeti bütün boyutları sunan bir İslami tatbikat söz konusuydu ki, öyle bir ortamda çevresindeki insanların suç işlemekten, çevresindeki İslam olanların suç işlemekten ne kadar uzak olduğunu gören diğerleri de, İslam olmayanlar da suçu oluşturmakta zorlanırlardı. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde şimdi gözlüklerimizi takıp Kur'an'a bakacağız. Kur'an ne söylüyor? Tasavvuf ne söylüyor? Kur'an diyor ki İslam 7 safa ve 4 tane teslimden ibarettir. 1. safa Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemek, evliya olmayı dilemek, ermiş evliya olmayı dilemek. Evliya dediğimiz zaman eğer bu konuda bir kültürün sahibi değilse kişi, insanüstü bir varlık zanneder evliyayı. Halbuki herkes bir dilekle evliya olabilir. Bir tek dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dileyen ne olur? Veli olur. Evliya kelimesi çoğul bir kelime ama dilimizde tekil olarak daha çok kullanılmaktadır. Ve insanlar, sevgili kardeşlerim, gönülden ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Nasıl onlar ruhlarını hayattayken sana ulaştırdılarsa, ermiş oldularsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda bir kişi, eğer bunu şuradan kalpten bir taleple söylemişse, Allah'ın evliyası olmuştur. Yani Allah'ın dostu olmuştur. Hem de ermiş evliyası olmuştur. 7-8 aylık bir ömrü var ise. Ermiş evliya demek ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış birisi olmak demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'tan böyle bir talepte bulunduğu zaman, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin evliyalarından, hani şu ermiş olan evliyalar var ya, onlardan birisi olmak istiyorum. Beni de onlardan biri eyle Ya Rabbim. Benim de ruhumu kabul et. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. İşte bu kadar. Bunu söyleyen kişi ne olur? Bunu söyleyen kişi eğer kalpten söylemişse evliya olmuştur, evliyalığa ilk adımı atmıştır. Ama ilk adımı atan kişi de evliyadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de evliyadır. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş, yolun sonuna ulaşmış olan kişi de evliyadır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, o kişi mutlaka Allah tarafından bu hedefe ulaştırılır. Allah'ın sözü var. Diyor ki, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimi seçer? İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri kesin olarak Allah'a, insan ruhunun ulaşacağına inanmayan yetmez. Kendisi inanmadığı gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Sadece onları seçmez. Öyleyse herkesi seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse insanların %90'dan fazlası seçilir. Ama seçilenlerin de %90'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. %90'dan fazlası seçilmelerine rağmen Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemedikleri için de evliya olmaları söz konusu olmadığı gibi cehennemden kurtulmaları da söz konusu değildir. Bunları söylemekten dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Ama şu insanlara denemedik, metot bırakmadık ama hala ulaşamadık. Hala insanların %90'dan fazlası. Bırakınız başka İslam ülkelerini, sadece bizim ülkemizde Türkçe konuşmamıza rağmen, Amerika'da İngilizce yayın yapmamıza rağmen, insanlar kitle halinde cehenneme doğru yürüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, şu içinde bulunduğumuz noktada bizi en çok hüzne düşüren, hüzünlendiren, en çok üzen şey, sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve din adamları onları kurtarmak istikametinde kendilerine düşeni yapmıyorlar. Allah'ın gerçeklerini bilmiyorlar. Ama büyük bir uyanış var sevgili kardeşlerim, din adamları arasında. İşte bu uyanışa güveniyoruz. En azından bizim ülkemizde Allah'ın hakikatleri yakın bir gelecekte sadece öğrenilmeyecek, tatbik alanında konulacaktır. Böyle olacak sevgili kardeşlerim. Son konferanslar onu gösterdi ki, din adamlarımıza hakikatler anlatılabildiği takdirde onlar reddetmiyorlar. Son günlerdeki olaylar bunu ispat etti. Öyleyse hatayı bizim kabullenmemiz lazım. Biz bugüne kadar din adamlarına yaklaşmanın, onlara hakikati anlatabilmenin yolunu bulamamışız. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Gördünüz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne diyor? Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine. Men o kişiyi, yünip, münip olan, yönelen kişi kime yönelmiştir? Allah'a yönelmiştir. Allah'a yönelen kişinin Kur'an-ı Kerim'de ifadesi için kullanılan tabir münip olmaktır. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi, enibü kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği münibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Bana yönel, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Gizli şirkin sahipleri. Şirkten kurtulabilmenin herkes doğuştan itibaren gizli şirktedir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe o fırkalara ayrılan insanların bir fırkasına dahildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bundan kurtulabilirler. İşte bu standartlar altında olayımıza bakıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu Allah'ın farz emridir. Açıkça diyor ki hatta münibine ileyhi ve yeteku, ona yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile. Ve enibi ila rabbikum ve eslimu lehu. Zümer 54. Ve Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Min kablen yetekümül azabı, üzerine azap gelmeden önce. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in elifbası budur. Kur'an-ı Kerim'e giriş, İslam'a giriştir. Ama İslam, Kur'an'ı sadece okuyarak yaşanmaz. Kur'an'ı hayatına kişinin tatbik etmesiyle yaşanır. İşte gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Güzel. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette. Bu konuşma bunun ispatı için yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in tasavvufun ta kendisi olduğunu ispat etmek için. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Evvela ne söylüyor Allah-u Teala? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a münip oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kuluymuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bu tasavvufun başlangıcıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tasavvufta olamaz. Ama Kur'an'da da olamaz. Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerine baktığımız zaman açık bir şekilde tasavvufun Kur'an'ın bel kemiği olduğunu görürüz. Kur'an tasavvuftur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, burası 28 basamaklı İslam merdiveninin 3. basamağıdır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. 1. basamakta olaylar yaşanır. 2. basamakta kişi tavrını koyar. İmtihan edilir, tavrını koyar. Onlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşabilirler. 1 ve 2. basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o 3. basamakta olur. Sonra Allah Teala bu kişiye yardımlar yapmaya başlar. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle fazla göğsünden kalbine ulaşır, o yolu takip ederek kalbe %2 rahmet girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini sorması mümkün olur. Hacet namazını kılar, mürşidini sorar ve Allah Teala ona mürşidini gösterir. Allah Teala mürşidin farz olduğunu söylüyor. Ayet 35. Ya eyyellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı size mümkün kılacak olan, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun. Allah'tan mürşidini isteyen kişi ikinci takvanın sahibidir. Sadece takva sahipleri cennete gidebilir ve gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre ve kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o da takva sahibi, ikinci takvanın sahibi oluyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur kişi? İkinci takvanın sahibi olur, ikinci kat cennetin sahibi olur. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlere ulaşıp tabi olmuşlar mı? Allah Teala buyuruyor ki fetihunda, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mümtehinde 112'de de Allah Teala mümin kadınların Allah'a inanan ama henüz Allah'a ulaşmamış olan, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kadınların tövbelerini kabul ediyor, şartları vermiş. O, oradaki şartlarla Hazreti İsa'ya verilen on emir birbirinin tam bir benzerliği içerisinde. Sevgili kardeşlerim, mürşide ulaşmak farz. Bütün sahabe Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi gereğince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Burası 14. basamak. Ne olur? Mürşidine ulaştıktan sonra kişi tabiyetinde tih ile beraber Allah-u Teala'dan birçok ihsan, nimet alır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Ruh Allah'a doğru yola çıkmak üzere o devrin imamının dergahına ulaşır. Ve diğerleriyle beraber zikirlerini giderek arttırmak suretiyle ruhunu, onun ruhu birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer ulaşır. Yedinci katın yedinci alemi olan zikircilerinden sonra ruh Allah'a doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Uslattır bu olay. Fenafillah olur kişi. Allah'ın zatında yok olmak. Burası tasavvufun üçüncü kademesidir. Ve sahabeye baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya ulaştırıp hidayete erdiklerini görüyoruz. Hidayet tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda, Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İşte bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlara müjdeler vardır. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabidirler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Burası 21. basamak. Sonra ne olur? Kişi zikrini arttırır. Günün yarısından daha öteye geçer. Zahit olur. Sonra da 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış mı? Evet, kılınmış. Allah Teala buyuruyor ki: "Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım." Yasin 60-61. "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ben sizlerden şeytana kul olmaktan, ey Ademoğulları ben sizlerden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanız konusunda ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımızdan Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen sadece fizik vücutlarımızın ne ruhumuz ne de nefsimiz bu istikamette bir hüviyet taşımaz. Ama fizik vücutlarımız kesin olarak Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Öyleyse bütün fizik vücutlara Allah Teala Allah'a teslim olmaları için kesin emir vermiş. Peki bütün sahabe dediklerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup da görevlerini yapanlar, onlar sahabe. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi veçlerini? Elbette. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey sahabe, ay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutları geçiyor burada. Veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Eğer teslim etmişlerse, onlardan teslim edenler varsa, onlar daha evvel mutlaka hidayete ermiş olanlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufun ikinci teslimi, fizik vücudun teslimi Kur'an'da farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe bu farz olan ikinci teslimi de gerçekleştirmişler. Hadi gelin daha öteye geçelim. Daha ötede ne var? Daha ötede ullerbap olmak var. Yani daimi zikrin sahibi olmak var. Yani nefsin kalbindeki bütün afetlerin silinmesi, bütün afetlerin yok edilmesi yerine Allah'ın nurlarının %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 kalbi doldurması söz konusu. Kimdir Ullelbap? Allah Teala tarif veriyor. Ali İmran 190-191. Li Ulülelbap Yeskürullâhe kıyamen yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek vardır diyor. Sadece üç halde bulunabilir bir insan: ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Üç halin üçünde de zikretmek daimi zikri tam olarak anlatıyor. Ulul elbab onlar ki gece uyurken de içlerindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor kalplerinin her atışında. Peki bütün sahabe ulul elbap olmuşlar mı? Elbette olmuşlar. Allah Teala Zümer suresinin gene 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün asıl olanına tabi olurlar, onları hidayet erdiler dedikten sonra şunu da söylüyor: onlar ulul elbap da oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Lüplerin, sır hazinelerinin sahipleri olmuşlar. Kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Ulul elbap olmuşlar. Yani kalpleri %100 aydınlanmış. Hangi sebeple? Evvela birinci özellikleri daimi zikre ulaşmışlar. Kalpleri %100 nurlarla dolmuş. İkinci özellik. üçüncü özellik, kalp gözünü açmış Allah-u Teala onların, kalp kulağını açmış, dördüncü özellik. Bu dört tane özelliğin neticesi olarak da onlar ehli hikmet olmuşlar, ehli hayır olmuşlar ve ehli tezekkür olmuşlar. Allah ile her an müzakere etmek, konuları konuşmak imkanının sahipleri. Daimi zikirde oldukları için, zikirde kişiye hayır kazandıran bir olay olduğu için ehli hayır, yani daimi hayır kazanan birileri olmuşlar. Buradaki hayır kazanmak da her saniye bir derecelik bir sevap yazar. Eğer kiramen kerim temim melekleri bunu 700'e çarpınca her saniye 700 derece mükafat almaları söz konusu bütün sahabenin. İşte bakıyoruz ki Nisa 103'te Allah Teala bütün sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiğini, Allah'ı zikretme emrini veriyor Allah Teala. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerden olmuş. Çünkü Allah Teala bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki muhtevaya baktığımız zaman gördük ki ulu'l-elbab olmak üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Feskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılmış. Ve gördük ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Nisa 103'teki emri, farz emri hepsi gerçekleştirmişler. Öyleyse muhlis olmak 27. basamağa ulaşmak da üzerimize farz mı? Bütün insanlara farz kılınmış mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi öyle söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullahe lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak Allah'a kul olma istikametinde muhlis kalplerini muhlis kılmakla hanifler olarak emrolundular diyor Allah Teala. Kalplerini ihlasa ulaştırmakla. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, gene Kur'an'dan sonuca bakıyoruz. Allah Teala bütün sahabe için bu hedefin gerçekleştirildiğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Bütün sahabe bunu başarmışlar. Allah ile olan dizaynımıza baktığımız zaman Allah Teala'nın en güzeli vücuda getirdiğini görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. O ümmileri ve kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu makama ulaşmışlar. Muhlis olmuşlar. 27. basamağı tamamlamışlar. 27. basamağa ulaşmışlar. Peki 28. basamağa da ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, bunu da gerçekleştirmişler. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor ki bütün sahabe için siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. Ali İmran 102. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Bu makamı gerçekten işgal ettikleri açık bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki Tövbe 100'de o sahabe Künel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'indendi. Bir de Ensar'a ve Muhacir'e İhsan'a tabi olanlardandı. İster Ensar olsun ister Muhacir'in hepsine tabi olunmuş. Hepsi bu makamın sahibi olmuşlar. Öyleyse İslam'ın 7 safhası hepsi bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Tasavvuf neyi ifade eder? Tasavvuf, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir bütündür. Kimi görüyorsanız, üst seviye evliya olarak kimleri tanıyorsanız, Hacı Bektaş Veli mi, Hacı Bayram Veli mi, Yunus mu, Mevlana mı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi, Eşref-i Umi Hazretleri mi, kimi aklınıza getiriyorsanız hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki şunu görüyoruz. Kur'an ve tasavvuf aynı muhtevayı taşır. Kur'an 7 safa 4 teslimi farz kılar ve bütün sahabenin ulaştığını söyler. Tasavvuf da bunların hepsidir. Öyleyse Kur'an eşittir tasavvuftur. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzübillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah-u Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep
çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir.

huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak. Vicdanı nasıl atacak? Olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte riya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar rüzgar nereye götürürse

oraya gider. İşte nefsinin afetlerinin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim, mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o, cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirli Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla iç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Yevmi deyni yâke nâvudu ve yâke Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan ikinci dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması, mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah Teala hamdolsun ki sizlere de bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan, yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır, şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç temrin yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir huzur namazı var ya, o namazda sünnetler de farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rüküye eğilirler. Aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra İmam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz de nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diş çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik hattı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asıl saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyet olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın yedi safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek müşrikler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öyle de gündüz gününe nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir, Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanetin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor, üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek Farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Adeta Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetini

yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar aranızda sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı dilediği hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyenler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi bir hakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Ve bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı

0: bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar mışmış diyorsan da, çıkmışlar diyorsan da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetindeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı. Bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz? Nasıl bir insandınız? Tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar, sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise, bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün, ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün, üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah Teala. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Sonra mı? Sonra manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizdeyse benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor. Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın haçinidir, yeridir diyor. Alemlerin haçiridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, Birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın ama gördün ki mutlu olamadın. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Hele diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış insanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 7 safhasını da iblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için. Gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı bilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki icab-ı mesreyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizdeki ekinleti aldı. Yerine ihbar koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve sizi huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıleti ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bir bilseniz o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor İblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahlara ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızda ve dileklerimizde inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 3. bölümü. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Vel asri, asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, illâ ellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihâti ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç. Ettevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Yani hakka ulaşıp da, ruhlarını hakka ulaştırıp da, başkalarına da ruhu hakka ulaştırmayı tavsiye edenler de hariç. Ettevasa bis sabr. Sabrı tavsiye edenler de hariç. İlk iki konuşmamızda iki bölümü anlatmıştık. Amin olanlar hariç, birinci bölüm, Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Nasıl bir olaydır bu? Onu anlattık birinci bölümde. İkinci bölümde nefsi ıslah edici amel işleyenlerin seviyesini ve durumunu anlattık. Ve 14. basamağa kadar geldik. Şimdi 14. basamaktan 21. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler bölümündeyiz. Bel-Azr suresinin hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Kişi cehennemden o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada kurtulmuş oluyor. Sonra bu kişi Allah'ın nimetler evvela 12 tane ihsanına muhatap oluyor. Sonra da 7 tane nimetine muhatap oluyor. Ve bu noktada nefs tezkiyesi başlamış oluyor. Nefs tezkiyesi konumuz bu safhada çok önemli bir husus olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü hakkı tavsiye edenlerin hakka ulaşarak hakka tavsiye etmeleri gerekir. Hakka ruhunu hayattayken ulaşabilenler, sadece onlar hakkı tavsiye edebilirler. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki o Vel-Asr Suresinin muhtevasında İmam-ı Şafii Hazretleri var. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil ama böyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa, Vel-Asr Suresi tek başına bütün Kur'an'ı mutlaka ihata eder. O bir ayrıcalıkla devreye girmiştir. Şafii mezhebinin kurucusudur. Ve ona sordukları zaman sen bir mezhep ortaya koymuş kişisin. Nasıl oluyor da Şeyban-ı Rai gibi bir çobanın elini öpüyorsun, ona tabi oluyorsun? O da diyor ki bana dinimi o öğretti. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda da şeriatı öğrenenler, hatta şeriatı demek doğru değil, şeriatın sadece kaideler bölümünü öğrenenler, dinin şeriattan ibaret olduğunu zannediyorlar. Yani buradaki şeriat tabiriyle onların kastettiği şeriat hükmünü kullanıyoruz. Yani kaideler demeti. Oysa ki şeriat dinin tamamıdır. Dinin ayakta tutulması da şeriatın bir hükmüdür. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de şeriatın bir hükmüdür. Öyleyse şeriat dediğimiz şey birçok insanın zannettiği gibi bir kaideler demeti değildir. Kaideler akaidi ifade eder. Ama şeriat onunla beraber yedi safa dört teslimden oluşan dinin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, ihlasa ulaşmak, muhlis olmak altıncı safa, iradeyi Allah'a teslim etmek yedi safa, yedinci safa. Yedi safada dört teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hepsi farz. Yedi safanın yedisi de farz ve bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Öyleyse buyurun beraberce ruhun Allah'a ulaşmasını ve bir kişinin böylece hidayete ermesini ortaya koyalım. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci bölümüdür. Mürşide ulaşmak, 14. basamak, hidayetin ikinci bölümüdür, safhasıdır. Şimdiye kadar bu ikisini anlattık. Şimdi üçüncü safhayı, ruhun Allah'a ulaşmasını beraberce tezekkür edeceğiz. Mürşide kişi ulaşmıştı. Yedi tane nimet almıştı ve nefs tezkiyesine başlamıştı. Nefs tezkiyesi nedir? Nefsinizin %100 kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurlarının Allah'ın katından gelerek iman kelimesinin etrafında toparlanarak yerleşmesidir. Allah Teala mürşide ulaştığı zaman kişi onun kalbinin içine imanı yazıyor. Ve bundan sonra kişi zikir yaptığında iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine yapıştıracak olan bir manyetik alanın sahibi ve fazıllar nefsin kalbine yapışmaya başlıyor. Orada yerleşmeye başlıyor, kalbi işgal etmeye başlıyor Allah'ın nurları. Kapkaranlık olan nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla adım adım daha çok, daha çok, daha çok aydınlanıyor. Şimdi bu üçüncü bölümde ruhunuzun hasletlerine muadil olan, eşit olan, paralel olan fazılların kalbinize nasıl yerleştiğini beraberce izleyeceğiz. Yedi tane gök katının aşılmasını da bu arada söyleyeceğiz sizlere. Öyleyse nefs tezkiyesi, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin zikretmesi. Bu zikir ne yapar? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur indirir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde rahmetle fazıldan bahsediyor. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmasaydı, üzerinizde olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi olayı Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize olmasıyla mümkündür. Yani Allah'ın katından rahmetin ve fazlın kalbinize ulaşmasıyla mümkündür. Bunun ötesinde rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki nur daha var. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde 155 ve 156. ayetlerinde diyor ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki, kendilerine musibet isabet edenler derler ki, biz muhakkak ki Allah içiniz ve muhakkak surette Allah'a ulaşacağız. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Rahmetle salavat isimli iki tane nur burada geçiyor Bakara 155 ve 156'da. Rahmetle fazlasa Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Kişi mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, Allah kalbine imanı yazmış. İman kelimesi fazlaları kendinde toplayan bir özelliğin sahibi, manyetik alan, kalbe giren, kalbi dolduran fazlaları kendisine çekip yapıştırıyor. Nefsin kalbini fazlaların işgal etmesini sağlıyor. Kişi zikir yapıyor. Artan bir zikirle kişi zikretmekte. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğse geliyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yolu takip ediyor. Bu nurlar. Allah Teala diyor ki femen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Niçin? O kişinin hidayete ermesi için. O kişinin Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini teslim için. İslam olması için Allah'a bu dört emaneti, ruhu ve çini, nefsi ve iradeyi teslim etsin diye. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikir bu kademede, yani kişi 14. kademede, 14. basamakta mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş. Bundan sonra ne olur? Kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ana dergaha ulaşır. Buradan Seyr-i Sülk isimli bir yolculukla Allah'a doğru yolculuğa başlayacaktır. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye yaptığı bu zikir nefsin kalbine rahmetle faz, rahmetle ve salavat nurlarını ulaştırır. Buradan fazıllar başlangıçta %2 rahmet girmişti kişinin kalbine. Ondan sonra girmesi mümkün değildir. Bundan sonra kalbi dolduracak olanlar fazıllardır. Ve kişinin nefsinin kalbine gelen fazıllar nefsin kalbini işgale başlar. %1, %2 derken %7 rahmet birikimi bu kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata ulaşmasını sağlar. Burası nefsi emmaredir. Şerri emreden, henüz şerri emreden bir nefs kademesi. Allah Teala bu konuda Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesini söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefsele emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala o kişiye bu noktada rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları bu noktada hem rahmetle faz nur 21'e göre hem rahmetle salavat Bakara 156'ya göre o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşmaya başlar. Ve de fazıllar iman kelimesi tarafından çekilir. %1, %2, %3 derken %7'ye kadar ulaşır. Vücuttan ayrılmış ve ana dergâhı, devrinin dergâhına gelmiş olan ruh, orada insan ruhları sırasında zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisini kazanır. Daha bu noktaya ulaşmadan evvel, mürşidine tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılmıştı. Ve ait olduğu, tabi olduğu mürşidin dergâhına ulaşmıştı. Oradan da mutlaka ana dergâha ulaşır. Onlarlık sıralar halindeki insan ruhları sırasında kendisine ait olan yerini alır. Her birinin de rahleler vardır, üzerinde de Kur'anlar. Ve seyr-i sülük başlar. Onlarlık sıralardan insan ruhları ana dergâhta altın kapıya ulaşırlar. Altın kapının önünde bir sıralanma olur. Sağ başta sağ kanat velisi, sol başta sol kanat velisi ve en sonda hanım sultan yer alır. Önce erkekler sağdan sola doğru sıralanırlar, secde ederler altın kapının etrafında, sağından soluna kadar. Sonra cinler devreye girer. Onlar yukarı kat, üst katlara çıkamazlar ama orada bulunurlar. Ana dergâhta. Sonra da insan ruhlarının hanımlara ait olan bölümü, onlar da seyredilirler ve seyr-i sülük başlar. Sağdan itibaren önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan yükselir. Boşlukta, ayakta vaziyette dizelenirler. Sağdan itibaren erkekler, erkeklerin sonunda sol kanat velisi, ondan sonra hanımlar, hanımların sonunda da hanım sultan bir ayakta bir diziyle yerden 10 metreye yaklaşık yükseklikte boşlukta bir sıra haline gelirler ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde yapılır sadece boşlukta. Otlar üzerinde, boşlukta değil, otların üzerinde bir secde yapılır açıkta. Ve birinci katta kadar çıkabilenler orada kalırlar. Şimdi bizim bahsettiğimiz kişi henüz birinci kata çıkabiliyor, burada kalacaktır. Geri kalanlar üst katlara çıkar. Sonra bu kişi nefsinin kalbinde ikinci bir %7 fazla birikimi gerçekleştiği zaman ikinci kata çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve o günden sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlar. İkinci kata ulaşınca ikinci katın iki tane büyük salonundan soldakinin önünde sıralanırlar. Ve orada devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürürler. Elefenler sağ taraftaki su arılma havuzlarının bulunduğu yere girerler. Orada sıralanırlar secde halinde. Sonra da su arılma havuzlarına sağdan sola doğru birer birer yerleşirler. Sağ kanat velisi su arılma havuzlarının üst tarafında sağda, sol kanat velisi ortadan biraz daha sol tarafta ve hanım sultan da en sonda yer alır. Ve su arılma havuzlarında bu sıra devam eder. Sonra burası ikinci gök katıdır. Ne olmuştur da buraya ulaşmıştır kişi? Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur oluşmuştur. Burası nefsi levvamedir. Allah Teala Kıyamet Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki: Ela Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor. O levvame nefse kasem ederim. Ne demek levvame nefs? Kınanan bir nefs. Kişi günah işlemek istemiyor. Bütün gayretini de sarf ediyor ama buna rağmen nefsi gene hatalar işlemeye devam ediyor. Kişinin bu hakim olamadığı, nefsi dolayısıyla işlediği günahlar söz konusu. Ve bunun için nefsi levvame deniyor bu kademedeki nefse. %7 fazıl birikimi kişinin ruhunu ikinci kata ulaştırır. İkinci gök katına, söylediğimiz sorulma havuzlarına yerleşirler. Ve bunların zikirleri daha çok artınca üçüncü defa %7 nur birikiminde ruh üçüncü kata çıkabilenlerle beraber üçüncü kata yükselir. Üçüncü katta işleme baktığımız zaman burada bir köşk vardır. Bir mescit aslında, fakat dışarıdan görünüşü köşk küviyetinde, iki katlı, iki katta gelen ruhlarla dolar. Ve burada bir secdeden sonra ruhların üst kata kadar olan çıkabilecekleri, ki üçüncü kata kadar çıkabilenler burada kalırlar, dördüncü kata çıkabilenler buradan ayrılarak yukarıya doğru yükseleceklerdir. Burası nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetlerde Allah Teala diyor ki: "Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha." Diyor ki Allah Teala o nefse ve onu seva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Şeytandan fücur, Allah'tan takva. Yani güzel bir müessese. Kim nefsini tezkiye ederse diyor Allah Teala, o felaha erer sadece. Felaha erenler sadece nefslerini tezkiye edenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, burası üçüncü gök katı. Üçüncü gök katında söylediğimiz tarzda bir secde yapılıyor. Buradan dışarı çıkan ruhlar dördüncü kata yükselebilmek için mihenk menfezelerinden bir yükseltici sisteme ulaşırlar. Bir nevi sonsuz hızla hareket eden asansör diyebiliriz. Ama içeri giren kişi boşlukta yukarıya doğru süratle yükselir, bir sonraki ondan daha aşağıda yola çıkar. Böylece yola çıkanlar arasında bir üsttekinin ayakları daima bir evvelkinin üzerindedir. Hiçbir zaman birbirlerine değmezler. Ama yolculuk bu standartlarda gerçekleşir. Bir kişilik bir menfez üzerinden yukarıya doğru yükselinir. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır mihenk menfezi. Dördüncü kata ulaştırır herkesi. Dördüncü kat Beyt-i Makdes'in aslıdır. Orada secde edilir. Dördüncü katta kalanlar kalacak, geri kalanlar oradan bir sonraki kata çıkacaklardır. Dördüncü kat nefsi mutmainneyi ifade eder. Kişinin kalbinde

Sadece Allah'ın zikri bir kalbe mutmain olmak yetkisini verir. Nedir mutmain olmak? Doyuma ulaşmak demek. Bir kişi Allah'ın kendisine uygun gördüğü ücreti kendisine en uygun, optimal bir dizayn içinde görmeye başlar. Şöyle düşünür. Eğer ben Allah Teala bana daha az bir para verseydi onunla geçinemezdim. Ama bundan, bu elimdeki paradan daha çok para da bana ulaşsaydı, belki ben o parayı barlarda, pavyonlarda yerdim ve de sevap yerine günah işleyip dururdum, beni azdırırdı. Öyleyse Allah'a hamd ederim, şükrederim. Bu bana neyi nasip görmüşse bu benim nasibimdir. Benim için bu yeterlidir. İşte o paradan bereket görülür. Böyle bir kişi mutmain olmuştur. Nefsi mutmainne kademesi, dördüncü gök katı, Beyt-ül Makdes'in aslı. Buradan sonra yukarıya doğru beşinci kademeye çıkabilenler için gene yolculuk devam eder. Dördüncü katta kalanlar kalırlar. Bir kişinin ne zaman beşinci defa %7 nur birikimi sağlanmışsa nefsinin kalbinde, orası nefsi radiyedir. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Bu husus mutmainne de birlikte olmak üzere bir sonraki kademede belli olmak üzere Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti." Diyor ki: "Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan." Ruha hitap ediyor Allah Teala: "Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş." Fizik vücuda hitap ediyor: "Kullarımın arasına gir," diyor.

Ve arkadan da gene fizik vücudumuza ve cennetime gir diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir bütünü görüyoruz sevgili kardeşlerim. Kişi Allah'ın dizaynı içerisinde beşinci gök katına ulaşıyor. Burası Beytül Haram'ın aslı. İşte hacın büyüğü oradadır. Göklerdeki Beytül Haram, Allah Teala'nın en üstün seviyesini ifade eder. Yani oraya varabilen kişi Beytül Haram'a ulaştığı zaman Beytül Makdis'in ötesinde bir dizaynla oraya ulaşır. Beytül Haram'a ulaşanlar orada secde ederler. Burası beşinci gök katını ifade eder. Beytül Makdes ve Beytül Haram Allah-u Teala'nın dizaynında iki uğrak yeridir. Seyr-i Sülük'ün üçüncü katı söylediğimiz köşktür. Dördüncü katı Beytül Makdes'tir. Beşinci katı Beytül Haram'dır. Sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında bir mihenk menfezi vardır. Özel bir şekilde üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Onun dışında ne evvelinde ne sonrasında mihenk menfezi gibi bir müessese mevcut değildir. Sadece boşlukta

uçularak bir üst gök katına ulaşılır. Birisi Beytül Makdis'in aslıdır. Birisi Beytül Haram'ın aslıdır. Beşinci ve dördüncü gök katları. Buradan sonra yükselen ruhlar altıncı katta bir özel işleme tabi tutulurlar. Bütün katlar pırıl pırıl bir güneş ışığıyla, bir aydınlık nurla tamamen aydınlatılmışlardır. Fakat bu beşinci kattan sonraki altıncı kat karanlıktır. Loş bir ortam vardır, karanlık. Sadece aydınlık bir kesimden dışarıya ışık sızmaktadır. Burası o sistemin içine giren son kişinin vücut yapısını ifade eder. Büyük bir insan ruhu oraya girdiği zaman, o ruh oradan geçerken onun çevresindeki süliyet neyi ifade ederse kapı onun şeklini alır ve evvel girenler, sonra girenler devamlı olarak kapının değişmesine sebebiyet verirler. Kapının aslında kanadı falan yoktur. Sadece bir açıklıktır bu. Sonradan gelen herkesin çevre şeklini mutlaka bu kapı alır. İçerisi daha da enteresandır. Orada bir bizim bildiğimiz buz kalıplarına benzeyen bir nur yaklaşık bir metre çevresinde yukarıdan beyaz, çok açık yeşil renkte, fosfor yeşili renginde ama beyaza çok daha yakın bir ışık salar. Ama yeşilimsi bir rengi vardır bunun. Bu aşağı gelen nur, aşağıdaki, oradaki, salondaki ruhların yüzlerini ve ellerini, dışarıda kalan kesimlerini kendi rengine çevirir. Kişilerin rengi kaybolur, onun rengine bürünürler. Ve işlem tamam olduktan sonra kişilerin rengi adım adım tekrar kendi renklerine dönecektir. Ama bir gün bunlardan bir tanesinin yüzü o renge bürünür ve bundan sonra artık o kişinin rengi değişmez. Yani bir daha geldiğinde onun rengi gene eskisi gibi kendi renginde kalır. İşte o kişi oradan yedinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Bunlar bir sıraya girerek yedinci gök katına ulaşırlar. Yedinci gök katına kadar ulaşabilenler bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Burada o altın kapının altında yedi tane mermer, beyaz mermerden mermer merdiven vardır. İki tarafı trabzandır. Ve altın kapı devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynıdır. Devrin imamının dergahındaki altın kapı sıratımızdaki kimin girişidir. Yedinci kattaki altın kapı sıratımızdaki kimin çıkışıdır. Sıratımızdaki kimden çıkılarak yedinci gök katına girilir. Altın kapıya ulaşınca gelenler altın kapı otomatik olarak açılır ve sağ tarafta
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol tarafta devrin imamı olarak aradaki bütün kişiler hepsi beraber 7. gök katının kapısından girerler. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sonra devrin imamı, sonra bütün 7. kata kadar çıkabilenler büyük bir salona girerler. Bu salonun çıkışı yoktur. Ama aslında tavan kapalı olmasına rağmen çıkışa müsait bir özellik taşır ve aynı sıra içinde çıkarlar yukarı, zikir hücrelerine, kader hücrelerine affedersiniz, ulaşırlar. Burada herkesin altıgen kader hücreleri bir geçmişten geleceğe uzanan bir sırayı ifade eder. Herkes o günün o saatinde oraya ulaşabilir. Sol tarafı geçmiştir, sağ tarafı gelecektir. Sağ tarafa dönerek orada sıralanırlar. 7. kata kadar çıkabilenler. 7. kata kadar çıkabilenler de burada 7 defa gene bir bekleme devresine gireceklerdir. Önce Ümmü Kitab'a ulaşırlar. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap söz konusu boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık. Altında devrin imamının ruhu var. Ve gelenlerden onun sağından başlayarak 60 kişilik bir ruhlar grubu onun önündeki kocaman kürsünün etrafında sıralanırlar, otururlar. Ve Ümmü Kitab hakkında gerekli ilmi almaya başlarlar. Daha öteye geçebilecek olanlar, onlar kudret denizine girecek olanlardır. Uçarak kudret denizine dalarlar. Daha sonraya geçebilenler, makam-ı ahmıda ulaşanlardır. Onlar orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onun sahabesini göreceklerdir. Devrin imamı da orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte kalacaktır. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılır. Orada Gavs vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya ulaşarak Gavs'taki görevi devralır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken görev onundur. Burada da bir kısım yola çıkanlardan bir kısmı da burada kalır. Her ulaşılan yerde bir kısmı mutlaka kalır. Ve nihayet indiye ilahiye varılır. Oradaki zikir hücreleri son ulaşılacak yerdir. Orada 2 metreden daha yüksek deniz anası gibi şeffaf olan bir zikir hücrelerinde kişiler özel vaziyette oturarak, zikir vaziyetinde oturarak zikirlerini yaparlar insan ruhları ve muntazam bir sıra içinde yerleştirilmiştir o şeffaf hücreler. Hem önden arkaya doğru hem de soldan sağa doğru aralarında 1 metrelik belki 1,5 metrelik aralarla aralıklı olarak dizayn edilmişlerdir. Ve bu zikir hücrelerine ulaşabilenlerin bir kısmı dışarıda özel bir eğitime tabi tutulurlar. Bir yıl, ay oluştururlar, hilal oluştururlar. Bu hilalin ortasında, ön tarafında huzur namazının imamı ve arkasında 2 kişi, 3'lü bir üçlü olarak gelirler ve orada her gün zikir hücrelerinin içinde olanları, orada dışarıdaki o hilal şeklindeki sıralanmaları ile onlara devamlı dersler verirler. Zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayan kişi tek başına zikir hücresinden ayrılır.
Sitetil Münta'ya ulaşır ve Sitetil Münta'dan direkt bir dikey yükselmeyle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu müessese seyr-i sülük adını alır. Seyr-i sülük, bir insanın ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Ve kişinin zikri 15 bin sol göğsün altındadır, 2 bin sağ göğsün altındadır, 2'şer bin sol göğsün üstü, sağ göğsün üstü, köprücük kemikleri, kaşların birleştiği yer ve saçla alnın birleştiği yer olarak 7 ayrı kademede zikir yapılarak insan ruhunun Allah'a ulaşması sağlanır. Bu işlemi yapan kişi Hakk'a ulaşır. İşte Hakk'a, Allah'a ulaşan kişi odur. Hakk'ı tavsiye eden kişi, bu güzel yolculuğu yapan, bu muhteşem yolculuğu yapan kişi Rabbine büyük bir sevgiyle bağlanmıştır. Rabbine ulaşmıştır ve yaptığı şey Hakk'a ulaşmaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Fel-Asr suresinin bir defa daha ifadesine bakalım. Vel-Asr'ı, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar, illellezîne âminû, ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, ve amelü salihati, nefsi ıslah edici ameller yapanlar hariç. Amelü olanları birinci bölümde anlattık. Amelü salihat yapanları, nefsi ıslah edici amel yapanları ikinci bölümde anlattık. Ettevasav bilhak, hakkı tavsiye edenleri, yani hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenleri şimdi bu bölümde anlatmış olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir insan ruhunun Allah'a nasıl ulaşacağını bütün detaylarıyla sizlere anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bu söylediğimiz şeyleri herkes göremez sevgili kardeşlerim. Sadece Allah gösterir. Ve de kişiyi liyakat sahibi yapan da Allah'tır. O liyakatın karşılığında göstereceğini gösteren de gene Allah'tır. İşte insanlar ne zaman Allah-u Teala kendilerine bütün bunları gösterirse, o zaman üst seviyede bir Allah'ın evliyası olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk ve Vel-Asr suresinin 4 bölümden oluşan Vel-Asr suresinin 3. bölümünü de Yüce Rabbimiz bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize Allah-u Teala'ya şükrederek hepinize Allah razı olsun diyoruz. Ve hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu odur ki, mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti, diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse, Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah-u Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez, ruhunuzla nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah-u Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki, insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat, başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buralar avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah-u Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, insanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize
ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız başkalarını da sevensiniz. Sevensiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa ulaşırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden. Ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranışın karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin
Odada yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü, kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muver görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Ve bunu yüzünden gözlerinden okuyorum. O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. Bu hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı soğuksun. Davranışlarında bir kırgınlık görüyorum. Bana kendimi affettirmek fırsatını tanımalısın. Senden bunu rica ediyorum. Yaptığım yanlışlık her neyse, her şeyden evvel onu bilerek yapmadığımı ifade etmek isterim. Ben seni çok seviyorum. Sevginin ışığında seni kıracak bir damlanın için benim indimde oluşmaması lazım. Yoksa kendimi affedemem. Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum.
Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde farklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır. Sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler. Sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa o zaman kıskanılırsınız. Bu o kişinin size biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler, surat asabilirler. Ne olur? Sanki onlar size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim, her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradan her şey öyle güzel görünüyor ki şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim,
Öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler. Çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler, onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez. Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak, nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz o arada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız, o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden
rahatsız olabilirler. Oysa ki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları mutlu kılmak ve böylece bu sebeple buna dayalı olarak onlardan daha fazla mutluluğu yaşamaktır. İsterseniz bencillik edin. Sadece mutluluğu yaşayabilmek için başkalarını mutlu edin. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığınız zaman sonuç sizin ondan daha fazla mutlu olmanızdır. Başkasına ister onu mutlu etmek istikametinde güzel bir şeyler yaparsanız, isterseniz farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona bu mutluluğu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız. Sev beni, seveyim seni. Bu şeytanın bütün insanlar üzerindeki tesiridir. Sevgili kardeşlerim, hayır. Biz diyoruz ki, Allah bize diyor ki, sevin ki sevilesiniz. Diyor ki severseniz sevilirsiniz. Diyor ki siz karşılıksız olarak sevginizi verin. O karşılıksız sevginin size ne kadar sevgiyi geri getirdiğini hayretle müşahede edeceksiniz. Bir şey bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz. Hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla siz terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten

Sizin gurur afetini, kibir afetini, başkalarını tahkim etme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz, nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden? Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız ona belki sorarsınız, ne oldu sana, nasıl yardım edebilirim, seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara

Her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına. Sorun. Ona bir yardımınız mümkün olabilir mi diye gayret içinde olun. Yardım isterse mutlaka yardım edin. Onu sevdiğinizi, onun arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunuzu davranış biçimlerinizle ifade etmelisiniz. O zaman onun da elinde olmayacaktır. Farkına bile varmadan o da sizi sevmeye başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Hiç kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlarla mesela aynı odayı sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın. Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah-u Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. sabaha dinleyin. Allah'ın söylediklerine inandırın, mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasretleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: Demek ki insanın huşuya ulaşmasından bahsettik. Bu kaset tasavvuf anlattığımız kaset. Ve basamaklardan 11.sindeyiz. Kişi zikir yapmaya başlamış. 12.sindeyiz. Kişi huşuya ulaşmış. Nefsinin kalbinde %2 çevresinden biriktirerek. 13. basamaktayız. Kişi Hazreti namazını kılmış. Mürşidini Allah-u Teala'dan sormuş. Mürşidini Allah-u Teala göstermiş. Ve şimdi bundan sonra ne olur? Onu görürüz. 14. basamaktayız. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış. İşte hayatımızın belki en önemli olayı budur. Neden önemli olayı budur? Çünkü burası mutlak kurtuluştur. Kim mürşidine ulaşırsa bir, dalaletten kurtulur, hidayete erer. Kim mürşidine ulaşırsa iki, küfürden kurtulur, mümin olmak şerefine erer. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça o kişi küfür bataklığındadır. Ondan kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bu iki olayı Allah'ın açıkladığı standartlarda sizlere açıklayalım. Mürşidine ulaştı kişi ve ulaştı mürşidine. Mürşidine dedi, çıktı, tövbe etti. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedi. Ve Allah'ın yoluna girdi. Acaba ne olur? Kim mürşide ulaşmışsa, önünü dizi çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammed'in Resulü'nü askerek el öpmüşse, o kişi dalaletten kurtulur ve hidayete adım atar. Sözüme dikkat edin, hidayete ermez. Ama dalaletten mutlak olarak burada kurtulur. Hidayete ermek üzere artık hidayettedir. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Bu olgu şunu gösterir. Kim mürşidine ulaşmışsa, mürşidine ulaşan kişi bunu yaptığı anda Allah-u Teala o kişiyi dalaletten hemen kurtarıyor. Gerçek mi? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalet olduğunu söylüyor. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa Allah'ın buyurduğu gibi o kişi mutlaka dalaletten hidayete adım atar. 10 ayet-i kerimeyi beraberce görelim. Kimler dalalettedir? Kimler hidayetlidir? Bunun ayrımını 10 ayet-i kerimede yapmış Allah-u Teala. 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sen Allah'a çağırıyorsun, onlar da gelmeyi istemezlerse Allah-u Teala'ya çağırmanı, o zaman bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse 2. ayet-i kerime bakalım. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetçilerimiz gelecek. Hidayet getirecekler. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Şakide olmazlar. Onlar cehenneme gitmezler. Gidecekleri yer cennette diyor Allah-u Teala. Kimmiş bunlar? Allah'ın hidayetçilerine tabi olanlar. Sadece onlar. 3. ayet-i kerime Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi buyuruyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Neden? Kişi mürşidini aramamıştır. Aramadığı için dalalettedir. Onun için mürşid, evliya mürşid yoktur. Anlıyoruz ki bütün mürşidler mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu evliyalar ancak mürşid olabilir. 4. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın ifade buyurduğu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, hevalarını kendisine ilah edinenleri, yani mürşitlerine ulaşmadıkları için hevalarına, nefslerine tabi olanları, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre. Görmüyor musun? Allah onları ilim üzerine dalalet bırakmıştır. Onların ilimleri üzerine, tağutun onlara öğrettiği ilim üzerine dalalet bırakmıştır. Allah'ın ilmi üzerine değil. Onların kalpleri mühürlenir. Yani kalplerinde küfür yazılır. Onların kalplerindeki Semî isimli işitme hastası da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastasının üzerinde rüşvet tatlı bir perde vardır, göremezler. Kim bu insanlar? Dalaletli olanlar. Neden? Mürşitlerine tabi olmadıkları için, nefslerine tabi olduklarına için, nefslerin de kendilerine ilah yapacak kadar çok önde tuttukları için. 5. ayet-i kerime Cuma 2 Ümmilerin arasında Resul bayat eden o Allah'tır. Onların Allah-u Teala'nın ününde o insanların neslerini tezkiye etmekle tezkiye etmeleri istikametinde Allah'ın onları bir yardımı söz konusu. İşte onu söylüyor Allah-u Teala. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların neslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Burada peygamber olmayan bir Resul'den bahsediyorum. Mesela dört işlem var. Birinci işlem, Allah'ın ayetlerini okumak. İkincisi, nefsleri tezkiye etmek. Üçüncüsü, kitap öğretmek. Dördüncüsü, hikmet öğretmek. Hikmetin ötesi bu ayeti geçmiyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şekilde 5 tane işlemden bahsediyor. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, nefsleri tezkiye etmek, 2. kitap öğretmek, 3. hikmet öğretmek, 4. hikmetin ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretmek, 5. Öyleyse iki Resul çeşidi burada kesinlikle ortaya çıkıyor. 4 görevli olanlar peygamber olmayan Resuller, 5 görevli olanlar peygamber olan Resuller. İşte peygamber olmayan Resullerden Allah-u Teala Bakara Âl-i İmrân Suresinin 164. ayet-i kerimesinde de yeniden bahsediyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde, yeryüzünde ne kadar kavim varsa hepsinde Resuller rahatsız ederiz. Resulleri vücuda getiririz. Resulleri vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O kavimlerde yaşayan insanların üzerlerine nimet olan ruhlarını ulaştırsınlar diye. Onların üzerine nimet olsunlar diye. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, onların neslerini tezkiye ederler, onlara kitap öğretirler, onlara hikmet öğretirler. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resul'e tabi olmak, Hürşe'ye tabi olmak, dalaletten kısmının birinci yolu. Tabi olmayanlar mı? Onların hepsinin dalaleti olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 6. defa. 7. ayet-i kerime Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını zannediyorlar. Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse 7. ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'ın davetçilerine tabi olmayanların kesinlikle dalalet içinde olduğunu söylüyor. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller beat ederiz, vazifeli kılırız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine felayete koldu. Neden? Hak mürşit geliyor, Allah'ın Resulü geliyor. Diyor ki, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım ve tabi olmuyorlar. Tabi olmayanların üzerine dalalet hak oluyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü fîmen yeşâyü. فَمَنْ يُدْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَالِلْ Allah kimi? İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse o kişi için bir hidayetçi yoktur. Sonra 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onları hidayete erdirecek kimse yoktur. Allah onları İslam'ın içinde şaşkın bir halde bırakır. Neden bu insanlar için hidayet yok? Çünkü onlar mürşitlerini aramamışlar. Onlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Dilemezse Allah-u Teala böyle bir şeyi kimse üzerinde vücuda getirmez. Mutlaka insanoğlunun Allah'ın zatına ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. İlk Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, siz ölmeden evvel ölün ki Allah Teala size 10 kat değil 700 katı kadar ihsanda bulunsun. Ne gördük? 10 tane ayet-i kerime açık ve kesin bir dizayn içerisinde mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söyledik. Ne olur dalalette olurlarsa 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Birkaç grubunu burada serdedelim. Birincisi Araf suresinin 178. ayet-i kerimesiyle Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o dalalettedir. Dalalette olanlarsa hüsrandadırlar. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların tanımlaması yapılmış. Buyuruyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onları cehenneme koyarız. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki kim cehenneme girerse, cehenneme girenlerin hepsi hüsranda olanlar. Ve görüyorsunuz ki Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde hüsranda olanlar söz konusu. Bunlar kim? Dalalette olanlar. Ve dalalette olanların gidecekleri yer kesin olarak cehennemdir. Sadece bir ayette mi? Hayır. İşte Allah-u Teala bir sonraki ayette bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır. Fuat hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde gözler vardır. Ama o gözle göremezler. O gözler basiretin sahibi değildir. Onların gözlerinde, kalplerinde kulaklar vardır. Ama o işitme hastasıyla işitemezler. Yani Allah Teala demek istiyor ki onlar sağırdırlar, dinsizdirler ve kördürler. Kalpleri sağırdır, kalpleri kördür. Kalpleri dinsizdir. Allah ile konuşamazlar. Öyleyse böyle bir dizaynı ait olduğu oturttuğumuz an geri kalanıyla aydınlanıyoruz. Diyor ki Allah Teala bu tür insanlar için onlar hayvanlardan daha çok zararlıdırlar. Zararlı olanlar görüyorsunuz ki cehennem kendileri için hazırlanmış olanlar. Öyleyse cehennemin onlar için hazırlandığı insanlara dikkatle bakın. Allah-u Teala ne diyor? Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Öyleyse insanların çoğu için hazırladığı cehennemi insanların çoğuyla mutlaka dolduracak. Cinlerin çoğu için hazırladığı cehennemi cinlerin çoğuyla mutlaka dolduracak. Onlar kim? Dalalette olanlar. Üçüncü grup dalalette olanların cehenneme gideceğine dair olan ayet-i kerime grubu Nisa 167-168-169. Allah Teala buyuruyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi katlani dalalen bayida. Onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Kalplerinde Allah'a imanı yazacak, mümin olacaklardı. Ulaşmadıkları için kafirdirler. Ulaşmadıkları için nefslerinin kalbinde küfür yazıyor. Nefslerinin kalbinde küfür yazdığı için de hiçbirisi mümin olmak şerefine eremezler. Hepsinin kalbinde küfür yazdığı için onlar küfür üzeredirler diyor. Kafirdirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Ve açık hükmünü kolunu koymuş. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimler? Allah'ın yolunda olmayanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlar. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum. Onlar ki hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Allah onları asla sırasınızda kimine Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını asla sevaba çevirmez. Kişi mürşidine ulaşsaydı, Allah'ın yolunda olsaydı ne olacaktı? Allah onların günahlarını Furkan Suresinin 69 ve 70. ayetlerini kileyince sevaba çevirecekti. Ne diyor Allah Teala orada? Diyor ki şunlar şunlar cehenneme giderler. 69. Furkan 70. Kim tövbe ederse, yani mürşidlerine tövbe ederse ve böylece mümin olursa Allah onların bütün seyyiatını salihata çevirir. Bütün günahlarını sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Burada gördüğünüz şey Allah-u Teala'nın güzelliklerini insanların yaşaması. Hangi standartlar içinde nasıl? İşte bu güzelliğin yaşanması bir bütünü oluşturuyor. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Ama Allah'ın yoluna girmek kaydıyla. Eğer Allah'ın yoluna giremezlerse onların gideceği yer cehennem. İşte ayet-i kerimelerin bundan sonraki bölümünde Allah-u Teala konuyu açıklığa getiriyor. وَلَا لِيَهْدِيَهِمْ تَر۪يكَ Allah onları tarika, tarika müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. اِلَّا تَر۪يكَ cehenneme. Cehennem yoluna ulaştırır. حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada ebediyen kalacaklardır. Kim insanlar? Allah'ın yoluna girmeyenler bir, girmedikleri için başka insanların da girmesine mani olurlar. Girmedikleri gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, onlar dalalette olanlar. Öyleyse böyle bir nizayını dalalette olanların vücuda getirmesi muhteva itibariyle Allah-u Teala'nın bir güzelliğini sergilemesidir. Eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa velayete değiller. Kalplerinde küfür yazmadığı için küfür üzere değiller. Ve mürşitlerine ulaştıkları için velayetten hidayete adım atmış durumdalar. Günahlarını sevaba çevirmesi de söz konusu. İşte kim mürşitlerine ulaşamazsa görüyorsunuz ki onlar velayette. Üç grup ayeti kerime gelince de ki yedi grupların nefsi, biz sadece üç grubunu söyledik. Mürşitlerine ulaşamayan bu insanlar, daveti olan bu insanlar cehenneme gidecekler. Hiç kurtuluş söz konusu değil. Öyleyse sözümde dikkat edin. Bu kadar zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilemek ve bütün bu sıkıntılardan kurtulmak. İnsanlar hep bir hayal peşinde dolaşıyorlar. Allah Teala bizi mutlaka affeder. Af olmayı gerektiren şartları kazanmadığınız sürece söyleyelim ki Allah Teala bizi affetmez. Affetmek Allah'ın elinde olan bir müessesidir. Ama ne var ki Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Onlar kim küfür üzereyse diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Buradan mana ne? Ben onları affetmem manası var burada. Öyleyse kim küfür üzereyse, kafirse onların gideceği yer cehennemdir. Kurtulmaları söz konusu değil. Hep bize sorarlardı. Edison cehenneme mi gider, cennete mi gider? Bu kadar insanlara faydası olduğunu göre cennete girmesi gerekmez mi? Bir önce çözüldü. Çünkü Edison hatırasında İbn-i Arabi'nin kendisinin mürşidi olduğunu söylüyor. Veysel Muhyiddin Arabi Hazretleri Edison'un mürşidi. Anlaşılıyor ki ondan aldığı feyizle Allah'ın yardımını almış ve insanlığa büyük hediyelerde bulunmuş. Bu başka dinlerin mensubu olduğunu zannettiğimiz birçok insanın İslam standartlarına ulaştığını görüyoruz. Bu da mutlaka mutlu edici bir olay. Öyleyse Allah-u Teala'nın rızayla burada şekilleniyor. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalette, bütün dalalette olanların gideceği yer cehennem. Şimdi bir adım daha atalım. Dalalette olanların aynı zamanda kafirler olduğuna dikkatle parmak basalım. Hiç kimse kalbinin içine Allah'a imanı yazmadıkça mümin olamaz. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamaz. Hiç kimse nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamaz. Mümin olamazsa ne olur? Kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Zaten açık olarak velayette olanların cehenneme gideceğini Allah-u Teala vurgulamış. Şimdi 14. basamak bir insanın küfür karanlıklarından mümin olmanın uğruna kavuştuğu yeri ifade eder. Gerçekten insanlar burada mı mümin olurlar? Burada mümin olurlar. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi Allah-u Teala'dan tam 7 tane hediye alır. Birinci hediye o kişinin başının üzerine mürşidin ruhunun gelip yaklaşmasıdır. Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Ne olmuş? Kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelmiş ve yerleşmiş. Şimdi beraberce Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bu ayette birçok detay verdikten sonra öz olarak şunu söylüyor. Onların başlarının üzerine emrimizden bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz. Yedirir. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kimdir mümin? Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazarak kalbin içine Allah'ın imanı soktuğu kişiler. Peki kalbinin içine iman girmemişse, Allah o kişinin kalbine imanı yazmamışsa ne olur? O kişi mümin olmaz, o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Münafıklarla gitmişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Onlar da sahabe gibi elini öpmüşler, diz çökmüşler, öyle öpmüşler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve sahabe biz müminiz diyorsa onlar da çıkmışlar ortaya, biz de müminiz demişler. Allah Teala diyor ki onlara de ki Habibim, hayır siz mümin değilsiniz. Mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. kalbinizin içine iman girmedi. Ama bize tabi olur göründüğünüz için İslam dairesine girdik diyebilirsiniz. Dikkat edin, hiç değilse bu münafıklar sahabe gibi gitmişler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biat etmişler. Ama gösteriş, ama sahte bir biat, her neyse ama biat etmişler. Diğer zamanımızdaki akıl fıkaraları, onlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmak gereğini duymamışlar, duymuyorlardı. Hiçbir zaman kalplerine iman yazılmayacak, kalplerindeki o küfür kelimesiyle mezara öyle gidecekler. Neticesini mutlaka cehenneme gitti. Allah-u Teala bizi affeder. Allah-u Teala sizi affetmek için dünyadaki en kolay çareyi göstermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, ben sizi cennetime ulaştırayım. Neden dilemiyorsunuz? Allah-u Teala bizi affeder tarzındaki bir sözü size kim söyletiyor biliyor musunuz? Şeytan söyletiyor. Onun kurtuluşundan sizi men etmek için söyletiyor bunu. Ve diyorsunuz ki bir yolu vardır muhakkak. Evet, bir yolu var. Son derece kolay bir yolu var. İşte biz o yolu size söylemekle vazifeliyiz. O yol Allah'ın mürşidine tabi olmak ve böylece kalbinize imanın yazılması. Bırakınız mürşide tabi olmayı, siz Allah'a ulaşmayı dileseniz zaten kurtuldunuz. Mürşide ulaşmadan da ölseniz yine kurtuldunuz. Çünkü kulağınızdaki vakıa, kalbinizdeki ikinet otomatik olarak alınır. Mutlaka Allah'ın cennetine gidersiniz. Öyleyse naçizane tavsiyemiz, hayallerle yaşamayın. Allah'ın hakikatlerinden hareket edin. Zannettiğinizden çok daha kolay bir şekilde Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Sizi bundan men eden ne? Men eden nefsiniz ve kör şeytan. Şeytan sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyor. Mutlaka bir kurtuluş vardır dedirtmekle. Hiç kimse bilmiyor da Allah'ın hakikatlerini bu adamı biliyor diye bizden bahsettiğiniz zaman çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü biz size şu dünyadaki en kolay şeyi gösteriyoruz. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Geri kalanını Allah yapacak. Bakınız ne diyor Allah Teala. Onlar diyor, derler ki ya Rabbi, bizi bu hidayet yoluna ulaştırdın. Sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Eğer Allah bizi bu hidayete ulaştırmasaydı, biz kendi kendimize bu hidayete eremezdik. Demek ki Allah ulaştırıyor. İnsanların söylediği şey bu. Eğer Allah bizi bu hidayet yoluna ulaştırmasaydı, biz kendi kendimize hidayete eremezdik diyorlar. İşte böyle bir dizayn, işte Allah-u Teala'nın kalplere imanı yazması veya yazmaması. Öyleyse sözlerimize devam edelim. Bir muhteva içerisinde bir insan hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, önünde diz çekmiş, tövbe etmiş. Ama o kişi mutlak olarak kurtuldu. Daha öteye geçemese, ruhunu Allah'a ulaştıramasa bile Allah ona söz vermiş, garanti etmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kim ulaştıracak? Allah'a ulaştıracak. Bu sebeple ölüm bir kaderdir. Allah-u Teala o kişinin hayatını vuslata ulaşmadan alırsa diyor ki benim sözüm var. Ben bu kişiyi yaşatsaydım mutlaka ruhunu ben kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı. Öyleyse ben emanetimi aldığıma göre geri onu mutlaka görevini yerine gelmiş, getirmiş sayarım. Ve o görevin sahibi olarak vazifelendiririm. O kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Şimdi kişinin mürşidine ulaşması halinde neler olur? Bakıyoruz mürşidin ruhu kişinin mürşidine geliyor. Bir, kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi mürşidin önünde yapılan bir tövbeden bahsediyor. arşı tutan melekler orada, zamanın halifesinin ruhu orada, tövbe eden kişi orada, tövbe ettiren kişi orada, kendisine izin verilenler, iki kişi konuşur. Biri tövbe sözlerini söyler, öteki de tekrar eder. Ve dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu kesinleştiriyor. Zalike yevmül hakkı فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. İşte olay bu. Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması için mutlaka ruhunun vücuttan ayrılması lazım. Ve mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşiyor. Kişi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan

Batı doğrudan. Bütün fırkalar Enam suresinin 125. 152 ve 153. ayet-i kerimelerinde de anlatılmış. Ve bir asıllahi efu diyor Allah-u Teala, Allah ile olan ahdinizi yerine getirin. Hazan sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Arkasından diyor ki sakın sırat-ı müstakimin dışında başka bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar size şeytana kul ederler. Öyleyse sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar şeytana kul olacaklar. Deve suresinin 20. ayet kelimesiyle Enam suresinin 153. ayet kelimesi tam bir uyum içerisinde. Kimler onlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar müminler. Durumları ne olacak? Kurtuluşu sadece onlara ulaşacak, müminlere ulaşacak. Öyleyse ne gün doğumuz yüzümüzden ayrılıyor? Mürşidimize ulaştığımız gün. Peki başka ne oluyor aynı gün? Aynı gün nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bu sebeple de müminim. Gerçekten mürşidimize ulaştığımız gün zikretmeye başladığımız zaman bakarız ki Allah'ın rahmeti fazla değil sadece, rahmetiyle salavatı da bize geliyor. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. İşte Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerindedir diyor Allah Teala. Öyleyse rahmet lafaz Nisa 175'te veriliyor. İki nur. Rahmet ve salavat Bakara 157'de veriliyor. İki nur daha. Bu dört nur, iki grup nur kimin göğsüne ulaşırsa, göğsünden kalbine ulaşırsa, kalpteki açılmış olan mührü, hareketlerle gelen mührü kalbin alt boyutuna inip zilmali kapıyı kapatır. Kapatınca kalbin içine nurlar girer, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bununla kişi hidayet yoluna adım atar ve hidayete doğru yola çıkar. İşte bu nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında iman kelimesinin çekim gücüne uyarak fazlaların yerleşmesi, iman kelimesini süslemeleri. Peki bu nefs tezkiyesi ise Allah Teala ne diyor? İşte Mümin suresi 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerime sorun. Onlar ki ıslah-ı nefse başlarlar, nefsi ıslah edeceğimlere, nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun. Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız ıslandıracaktır. Öyleyse burada ne görüyoruz? Gördüğümüz şey şu. Allah-u Teala'nın müminlerle olan rızayını. Kimdir mümin? Kalbine iman yazayım anlar. Kimdir mümin? Nefs tezkiyesine başlayanlar. Nefsin içine, nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları girenler. Gerçekten öyle mi? İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim öveden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbinden içeri girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kişi bunun için Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin nefs tezkiyesine başladığı için. Kişi Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Enam Suresinin 153. ayet-i kerimesi gereğince yine mümin ruhu yüzünden ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için. Bir üçüncü sebepten dolayı kişi mümin, nefsinin kalbine Allah imanı yazdığı için. Görüyorsunuz ki üç olayda orada cereyan ediyor. Kişinin mürşidine ulaştığı takdirde cereyan ediyor. Böylece Allah'ın güzellikleri o kişinin mümin olmasını sağlıyor. Şimdi insanların ölçülerine göre mümin olmak Allah'a inanmakla paralel bir olgu olarak görünüyor. Kim Allah'a inanırsa o mümindir diyorlar. Biraz daha ileri düşünenler diyorlar ki ya bir tek Allah'a inanmak olmaz bu. Amentü billahiye biz inanalım. Yani Allah'a inananlar, Allah'ın Resullerine

0: İnananlar, meleklerine inananlar, kitaplarına inananlar, basibadelmezse, yani ölümden sonra tekrar hayata döndürmeye inananlar ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inananlar, ha diyorlar, bunlar mümin olabilir. Halbuki bunlar da inanç şartıdır. Bunlar da kişiyi mümin kılmaz. Kaldı ki bu altıncı şart yanlıştır. Hayır Allah'tandır. Fakat şer kişinin kendi nefsindendir. Yetmez, yedincisi de var. Allah'a ulaşmaya inanmak. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ikna olacağına inanmak. Bu yedi tane inanç şartı kişinin mümin olması için yetmiyor. Yedi tane vasıf şartının, üç tane vasıf şartının oluşması lazım. İşte o üç tane vasıf şartı, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmesi. Bu da yetmez. Yedi tane kalp şartı gerekiyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ve bütün bu olayların gerçekleşmesi için, kişinin mümin olması için yedi tane kalp şartı gerekiyor. Bir, o kişinin nefsinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyor. İki, yerine ifadı koyuyor. Yani kişinin nefsinin kalbinde idraki önleyen müesseseyi ekinleti alıyor. İdraki sağlayan sünnetullah müessesesini oraya yerleştiriyor Allah Teala. İki. Üçüncüsü, o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah. Üç. O kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört. Kişi huşu sahibi oluyor. %2 nur birikimi yaparak. Beş. Sonra mürşidine ulaşınca kalbin mührünü Allah-u Teala açıyor. Altıncı kalp şartı gerçekleşiyor. Ve kalbin içine Allah-u Teala küfür kelimesinin üzerine iman kelimesini yazıyor. Artık kalpte küfür kelimesi mevcut değil. O yok olmuş. Yerine Allah'ın yazdığı, sünnetullah'ın yazdığı iman kelimesi gidip yerleşmiş. Kimin kalbine Allah imanı yazmışsa ancak o kişi imanın sahibidir. Allah-u Teala o kişiye imanın sahibi olan gerçek mümin diyor. İnsanlar inanç şartına göre mümin olmaya inanıyorlarsa onlar ona inanmakta devam etsinler. Ama inanç şartları sebebiyle kimse mümin olamaz. Kimse Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak yeterli değil. Bir tane kalp şartı, üç tane vasıf şartı ve yedi tane de iman şartının bir araya gelmesi gerek kişiyi mümin kılmak üzere. Kim cennete girer? Sadece müminler. Tekrar ediyorum, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki ıslah-ı nefse, nefsi ıslah edeceği amellere başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bu kalplerine nefs tezkiyesine başlayanları, kalplerine iman yazılarak nefs tezkiyesine başlayanları, müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracak. İşte görüyorsunuz ki mürşide ulaşan bir kişi bir, dalaletten kurtulduğu, hidayete erdiği için Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü dalalette olan herkesin cehenneme girdiği kesin. İkincisi, o kişi gene Allah'ın cennetine girecektir. Küfürden kurtulup mümin olduğu için. Yani mürşide ulaşmak her kişiyi dalaletten kurtulup hidayete eğil kılıyor, hidayete adım attırıyor, hidayet yoluna ulaştırıyor. Hem de o kişiyi küfür bataklığından kurtarıp mümin standartlarına ulaştırıyor. Allah'ın burada verdiği yedi tane hediye de acaba. İnsanlar sizlere sesleniyor. Hep günah işlersiniz. Arkasından da Allah-u Teala'ya günlerce yalvarırsınız. Ya Rabbi bu günahı affet, Ya Rabbi bu günahı affet diye. Hiç düşünemiyorsunuz. Hiç düşünemiyor musunuz ki
1: Allah.
0: Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize mutlaka ulaşırsınız. Mürşidinize ulaştığınız günde bütün günahlarınız sevaba çıkarılır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kim mürşide tabi olup tövbe edip özünde de söküp el öperse, biz o kişi mümin olduğu için o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde. Öyleyse Allah'ın 7 tane hediyesine dikkatle bakalım. 1. Mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor, yerleşiyor. 2. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımızda kim ulaşıyor? 3. Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. 4. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. 5. O güne kadar Allah Teala bir sevabımızda 10 katını verirken o güne itibaren 100 katını vermeye başlıyor. 700 kata kadar bunları çoğaltacağını da kesinleştiriyor. Altı, Allah-u Teala rahmet ve fazlın ötesinde rahmet ve selavat altında iki tane nuru daha göndermeye başlıyor bize. Ve 7 nefs tezkiyesine başlıyoruz. İşte mürşidine ulaşan kişinin mutlak cennete gideceğinin kesin işaretini Allah-u Teala bu standartlarda yazmış ve hepinizi kurtuluşa davet ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Bizim görevimiz size kurtuluş yollarını açıklamaktır. Mümin olan kişi dedi ki diyor Allah Teala bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Allah Teala diyor ki yolun kenarından gelen kişi kavmine dedi ki ey kavmim sizi bu Allah'a davet edenlerin sözlerine inanın ve onlara tabi olun. Çünkü onlar sizi hidayete, irşat yollarına ulaştıracaklardır. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları, cehennemin en derin kuyusuna inen yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tabutu devre dışı bırakırsa asırlardan beri insanların yazdığı yanlış kitapları okuyup dini oradan öğrenmeyi vazgeçerse, tağutan kendini kurtarırsa ve Allah'a amel olursa, o tağutun insanların yazdıklarını kenara bırakıp da Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılır. İşte bu kul mürşittir. Ve kişiyi mutlaka hidayet yollarına, irşat yollarına ulaştırır. Öyleyse sözlerimizi bakın ne kadar ayrı ayrı cephelerden Allah-u Teala birleştiriyor. Bunu biz yapmıyoruz. O yapıyor. Hepinizin kalbine Allah'ın bu güzelliklerini yerleştirmek için bizim ağzımızla söylüyorsunuz bunları. Ki o kadar çok misali bir araya getiriyor ki aklınıza ve kalbinize tamamen yapsın da tağutu dinlemeyin. Bırakın o yazılan kitapları. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bakın. O Allah'ın söyledikleri onlarla amel edin. Biliyorsunuz ki her devirde Allah Teala mutlaka bütün kavimlere hidayetlerini gönderir. Bugün bu görev bize verilir. Bakın tekrar ediyorum. Eğer sözlerimizi dinlemezseniz cehenneme gideceksiniz. Ve orada size cehennem bekçileri diyecekler ki gerek Mülk Suresi'nin 89. ayet-i kerimelerinde gerek Zümer 71'de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Cehennemin kapıları açılır, cehenneme girerler onlar diyor. Cehennem bekçileri onları der ki size sizin aranızdan birileri buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi ikaz etmediler mi? Allah'ın ayetlerini unuttunuz, tağuta tabi oldunuz demediler mi size? Onlar da derler ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini anlayabilseydik, manasına varabilseydik, yani kulaklarımızdaki makam alınsaydı, onların söylediklerini idrak edebilseydik, kalbimizdeki ikimet olunsaydı, burada cehennemde mi olurduk? İşte cehennemde bu sual hepinize sorulacak. O sualin muhatabı olmanız için sizi uyarıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisine karışmayın. Gerisini Allah halleder. Öyleyse mürşide ulaşan kişi bir hidayet üzere bir ve Allah'ın yoluna adım atmak istikametinde ilk hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişinin yaptığı zikir üzere o kişinin kalbinde Allah'ın nurları toplanmaya başlayacaktır. İlk yedi basama Allah Teala Bel Asr suresinde anlattığı zaman diyordu ki Bel Asr, Asr'a yemin ederim innen insane nefri fesr, insanlar muhafif insanlarlar illen lezine amelü. Ama amel olanlar hariç, biliyorsunuz ki Hristiyan'da olanlar cehenneme gidecek olanlar, amel olanlar hariç, onlar Allah'ın cennetine gidecek olanlar diyor Allah Teala.
1: Allah.
0: Şimdi ulaştığımız bu 14. basamakta ikinci 7 basamağı söylüyor Allah Teala. Ve amelü salihati, nefsi ıslah edici ameller işleyenler de diyor cehenneme gitmezler. Onlar da kurtuluşa ulaşanlardır. Yani kişi ameni oldu, mürşidine ulaşamadan öldü, Allah onu mutlaka cennetine gönderiyor. Ama kişi yaşadı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Öldüğünü düşünelim, hem mümin olduğu için cennete girecektir, hem de dalaletten kurtulduğu için cennete girecektir. Ama yaşarsa bu kişi mutlaka hidayete erecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse dizaynı ona göre yapıyor Allah-u Teala. Burada kişinin bundan sonraki bölümde nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Öyleyse nefs tezkiyesi yeni bir bölüme ulaştırıyor bizi. Bu 14. basamaktan sonra daha 7 basamaklık bir yolculuğu ifade eder. Burada çok şeyler var. Burada hidayet var. Burada vuslat var. Burada ruhun Allah'a teslim olması var. Burada kişinin evliya olması var. Burada kişinin cennet saatinde mutlaka ulaştığı hedef itibariyle vasıl olması söz konusu ve Allah'ın kurtuluş için bizi burada mutlakiyetine kazanıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren ne olur? İşte mürşide ulaşmak bir bütünü anlatıyor. Kişinin hidayete adım atması. Ne olur hidayete adım atarsak? Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedirüküm mendalle izakedeytüm sümme mercüküm dünya. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Bakınız burada Allah-u Teala kişinin nefsini tezkiye etmenin üzerine borç olduğunu söylüyor. Mutlak bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Onunla yetinmiyor. Hemen bir işaret koyuyor oraya. Nefsini tezkiye ederek dalaletten kurtulup hidayete adım atmak. Hidayete ermek. İşte Demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır diye Allah-u Teala'nın anlattığı hidayet meselesi burada nefsin tezkiyesiyle de aynı ismi almış. Öyleyse Allah'ın ayetleri kainattaki en sağlam zincirlerle birbirine bağlı tarzsız kaleler oluşturuyor. İşte bu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi hepimize yeni bir noktayı açıklığa kavuşturuyor. Bu nokta bütün insanlar için muhteşem bir hedefi ihtiva eder. Hidayete ermek. Nedir hidayete ermek? Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. İşte burada ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuğun neticesinde Allah'ın zatına ulaşmasına Allah sana hidayet diyor. Ama Nisa suresi, söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsin tezkiyesine de Allah-u Teala hidayet diyor. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı kesin bir ölçü içinde bütün söylenenlerin aynı kapıya ulaştığının tersimlenmesidir. Nefsin tezkiyesi hidayet oluşturduğu gibi asıl ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama insan ruhunun İnsanın fizik vücudunun şeytanı kovulmaktan kurtulup Allah'a kul olması da hidayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuğu ifade ettiği için sırat-ı müstakimi ifade eder. Ama fizik vücudun şeytanı kovulmaktan kurtulup Allah'a kul olması da hidayettir. Sırat-ı müstakimi işaret ettiği için. Aynı zamanda nefsin tezkiye olması da gördüğünüz gibi Maide suresinin 105. ayet-i kerimesine göre o da hidayettir. Öyleyse üçü de sırat-ı müstakimdir. Üçü de hidayettir. İşte Allah-u Teala'nın güzelliklerinin birbirini nasıl tamamladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Ya eyyete en nefsin mutmainnete irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi vadi ve tfuli enneti diyor. Ne görüyoruz? Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a kul olması, üç ayrı hidayet meselesi ve sonuç Allah'ın cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini yerine getirir. Ey ruh, sen de Allah'a verdiğin misak yerine getir. Ölmeden, fizik vücudun ölmeden Allah'a ulaş. Ey fizik vücut, bu takdirde sen bana kul olabilirsin. İşte bu kulluğunu yerine getir. Sen de bana ulaş. Ve böylece bana kul ol. Ve cennetime gir. Ne oluyor? Nefs tezkiye olmuş, hidayete ermiş. Fizik vücut, ruh Allah'a ulaşmış, hidayete ermiş. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Allah'a kul olmuş. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Hepsi hidayete ermişler. Hepsinin de gideceği yer Allah'ın cenneti. Öyleyse demek ki bunları gerçekleştiren kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah-u Teala'nın tabiatıyla hepinize o cennetin ulaştırması bizim en büyük dileğimizdir. Well, Asr suresi 4 tane 7 basamaklı bölümden oluşuyor. Birinci basamak, birinci 7 basamak. Ben Asr suresini şöyle anlatılıyorlar. Asr'a yemin ederim. İnden insan bile fikir, insanlar muhakkak insan bilirler. İnden lezine amelin. Ama amel olanlar hariç. Gördük ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği nokta amel olduğunu. Ve ikinci kesimde anlattık. İkinci 7 basamak. Kişinin düşündüğü ulaşması hali. Velayetten tutulması hali, hidayete adım atması hali. Aynı zamanda kalbine iman edildiği için mümin olması hali. Eğer insanlar böyle ulaşamazlarsa gidecek bir yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Söylediğimiz gibi Velayetten Sürsün 4 istisna vardı. İkincisi de müşride ulaştığımız anda gerçekleşen sonuç. Sonra ne olur? Kişi müşridine ulaştıktan sonra ne olur? Kişinin müşridine ulaşması halinde onun Allah'tan aldığı bir tane hediye söz konusuydu. Mümin olması söz konusuydu. Kalbine iman yazılması söz konusuydu. Nefs etkiyetine başlaması söz konusuydu. Ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması söz konusuydu. İşte ruhun insan vücudundan ayrılması ve Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması müşride ulaştıktan sonraki bir keyfiyettir. Gerçekten Allah-u Teala bilir ki zalikel yevmil hakkı ve men şahitâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir müşride ulaşmaktan bahsediyor. Zamanın halifesinin ruhu orada, arşı tutan melekler orada ve tövbe eden kişiyle tövbe ettiren kişi orada, müşrikle mürit orada. Ve mürşidin söylediğini mürit tekrar ediyor. Bu olayın takip edişinden sonra Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi geliyor. Ve demin söylediğim sözleri söylüyor ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. Neden hak günü? Çünkü mürit, murad eden kişi Allah'a ulaşmayı, hakka ulaşmayı murad ediyor. Onun için hak günü. Ve diyor Allah Teala o gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu Sırat-ı Müstakim'i yol iktaz eder. Kimin ruhu bu yolu aşarak Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse insan ruhu sonsuz uzaklıkta olan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor, merci oluyor. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ne'af oluyor. Böyle bir olayın takip etmesi, ruhsat odalarından bir sonuca ulaşmak, 7 tane gök katının aşılmasıyla mümkündür. Öyleyse mürşide ulaştıktan sonra ne olur? Nefste ne olur? Ruhta ne olur? Ve neticede fizik vücutta ne olur? Bunlara daha yakından bakmak söz konusu. Mürşidimize ulaştık. Başımızın üzerine mürşidimizin yolu geldi. Bizim yolumuz da vücudumuzdan ayrıldı. Nefs etkisine başladık. Zikrimizi giderek arttırıyoruz. Artan zikre paralel olarak nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. %1, %2 derken %7 numara ulaşıyoruz. %7 numara nefs açısından vasıl olduğumuz yer, nefsimizin emmare kademesinin tamamlanmasıdır. Nefs-i emmare Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah-u Teala Yusuf 53'te buyuruyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya şöyle söylüyor: Baba uberu nefsi innen nefsele emmaretin miskin. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. İşte nefsin şerre emrettiği bir kademeden hareket ederek nefsin kalbinde %7 nur birikimini sağlıyor kişi. Bu nefsi emmareyi %100 şerre emreden kademeyi aşması halidir. Artık nefsin kalbi %100 şerre emretmiyor. %7 hayrı emrediyor. Bu ilk hedefe varıştır. Burada nefsi emmarenin %100'üne kurtulmak söz konusu. %93'e indirmek onu söz konusu. Ve böyle bir neticeye varış, insan yolunun 7 katlık bir seyrisülük isimli yolculukta 7. gökyüzüne ulaşması halidir. Yolculuğumuza ana dergâhtan başlayalım. Neler oluyor? Ana dergâhta müderris Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın hükmüdür. İnsan sıraları, insan ruhları onarlık sıralar halinde gerçekleştirilir. İlk sıranın sağ başında sağ kanat penisi, sol başında sol kanat penisi oluşuyor. Her sıra 10 kişiden müteşekkildir. Herkesin önünde bir rahle, her rahlenin üzerinde bir Kur'an-ı Kerim vardır. İnsan sıralarının sol tarafında bir altın para yeri vardır. Ve insan sırasının tam karşısında Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü. Müderris olan, öğretim görevlisi olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh her zaman derslerini o köşeden verir. İşte insan yolunun Allah'a ulaşması söz konusuysa, orada dergâhta bulunanlardan Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmak yetkisine sahip olanlar ilk sıradan başlayarak birer birer el öperler. Önce sağ kanat verirse el öper, sonra sol kanat verirse el öper, sonra ilk sıradaki 10 kişi sağdan başlayarak birer öperler. Sonra ne olur? Sonra Hazreti Ebu Bekir'in köşesinin arka tarafında duvar ve bu duvarın sol tarafında bir altın kapı söz konusu. 4 metre kadar yükseklikte, 1 metre ile 1,5 metre arasında bir genişlikte tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri şu büyüklükte baklava dilimleriyle kaplı. Üzerinde bir toprak, bir el falan yok. Tek kanatlı bir kapı. İşte bu arkadaki duvarın sağ tarafında, en sağında sağ kanat velisi secde eder. Solda da sol kanat velisi secde eder. Araya gelenler birer birer orada secde ederek beklerler. Ve bu bekleyişten sonra evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, yani sultan kapıdan yukarıya doğru ötmeye başlarlar. Kapı yolu açıkları zaman kapı otomatik olarak açılır ve herkes çıkana kadar da kapanmaz. Onun seyircilikten başlangıcıdır. Herkes için söz konusu olan şey, orada Allah-u Teala'nın ilminde 7 katlık bir yolculuğun tamamlanması için bir yolculuk yapmaktır. Bu yolculuk zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatında sonlanır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yolculuğun birinci merdivesi, birinci ulaşım noktası, birinci kattır. Burada sadece secde işlemi yapılır. Bir ruhun birinci bir katına kadar yükselebilmesi, onun mutlaka nefs-i emareyi tamamlamasıyla mümkündür. Ondan evvel yükselmesi mümkün değildir. Kim nefs-i emareyi tamamlarsa, o birinci kata kadar çıkabilir. İkinci kata çıkmak imkanının sahibi değildir. Teresülük adı verdiğimiz bu müessesede iki grup insan var. Birinci grup, Hazreti Ebubekir'e tabi olan ya da her sabah onun elini öperek seyri sülüke başlayan insan grubu olan sıralarda buluşuyor. Bir de Hazreti Ebubekir'e onun kürsüsüne baktığımız zaman biraz daha yukarıda kalan sol tarafta zamanın halifesinin eğitiminde olan başka talebeleri de görüyoruz. Onlar farklı bir statü içindeler. Yola çıktıkları zaman Hazreti Ebubekir'in elini öpmüyorlar. Zamanın halifesinin elini öpüyorlar. Ve altın kapıya ulaşıp doğru yukarı çıkıyorlar. Secde işlemleri de yok. Vakti ilanını tamamlamışlar. Birinci katta bir secde. Bütün katlarda birer secde ederek yedinci gökyüzüne ulaşıyorlar. Öyleyse olayı İki ayrı seyrisülük istikametinde anlatmamız gerek. Birinci kata ulaşan ruhlar orada sadece secde ederler. Ve diğerleri daha üst katlara çıktığı halde nesnel maviye tamamlayabilirler. Yalnız birinci kata kadar çıkmak imkanına sahibidirler. Orada arkadaşlarının dönüşünü beklerler. Altıncı kata kadar çıkan herkes geriye dönerken birinci kata uğradığında birinci katta beklemekte olan nefsi emareyi tamamlayan nefslerin ruhlarını tekrar geriye götürürler. Öyleyse nefsi emare demin söylediğimiz Yusuf Suresi'nde Yusuf Suresi'nde anlatılan standartlarda gerçekleşiyor. Daha sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Ve bu daha çok zikir nefsimizin kalbinde yeniden bir yüzeyinin o birikimini sağlar. Bu birikimin nasıl sağlandığını görmüştük. İman kelimesinin etrafında Allah'ın az olduğu verilen nurları toplanıyordu. İşte bu toplanmanın neticesinde her şey oluşuyor. İman kelimesi bir cazibe merkezi, bir çekim alanı ve buradan çıkan çekim gücü Allah'ın tadından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın arasında fazla uzanan nurları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama işlemi kalbin içine yazılan iman kelimesinin müzeyyen olmasıdır. Kalbin içine yazılan iman kelimesinin süslenmesidir. Allah-u Teala'ndaki bu harekete geçir. Bütün bu nurların görev yapmasını sağlar. Ve nefsin kalbinde aklanma işlemi, nefsin kalbindeki iman cümlesinin hesabında fazlalar ne kadar toplanırsa o kadar gerçekleşir. İşte nefsin kalbinde toplanan ikinci defa %7 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Allah'a doğru yola çıkan ruhlar bu kademenin sahibi olmuşlarsa, ikinci kademenin sahibi olmuşlarsa, nefs-i belâminin sahibi olmuşlarsa ikinci gök katına kadar çıkacaklardır. Nefs-i levame Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسِمُوا bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Lev kınamak demek, suçlamak demek. Kişi yaptığı günahlardan dolayı utanç duyuyor. Hem müjünden utanıyor hem de Allah-u Teala'dan utanıyor. İşte bu utancın stratejisi içerisinde yaptığından büyük ölçüde pişmanlık duyuyor. Allah-u Teala'dan devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor bu kişi. Ve istediği şey Allah-u Teala'nın karşısında utanç duyacak bir şeyleri yapmamak. Buna büyük gayret ettiği halde nefsi gene hakim oluyor, ona günahları işletiyor. Kişi bu sebeple üzgün, perişan, yaptığı şeyin hataların günah olduğunu biliyor ve nefsinin afetlerinin içerisinde bunu yaptığı dolayısıyla bundan büyük sıkıntı duyuyor, huzursuzluk duyuyor, utanç duyuyor. Allah-u Teala'nın devamlı sebebi ve istifarda bulunuyor ve biliyor ki kendisi bunları gerçekten yapmak istemiyor ama nefsi o istemediği halde onları kendisine yaptırıyor. Bu sebeple buna sebebiyet veren nefsini levmediyor, kınıyor, onu suçluyor kişi. İşte burası nefsi emmaredir. Nefsi emmareye aşıp, nefsi devamaya ulaşmaktır. Nefsi devam et edemesidir. Peki ruh ne olur? Ruh artık ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğer ruhlar, İkinci katta kalanların dışındaki diğer ruhların hepsi üçüncü kata, dördüncü kata ve başka bir katlara doğru yolculuk halindedirler. Ama nefsi levhameyi tamamlayabilen, henüz nefsi mülkemeye ulaşmamış olan bir nefse ait olan ruh, o vücudun ruhu ikinci kattan yukarıya çıkamaz. Öyleyse ikinci katta ne olur? Beraberce ona bakınız. İkinci kat İki tane çok büyük salondan oluşuyor. Birinci salon ikinciden de çok daha fazla büyük. Ve bu büyük salonda salonun camından içeriye baktığımız zaman salonun camından 4 metre veya 5 metre içeride şeffaf havuzlar görülecektir. Bu havuzlar toprağın içine gömülü olan tuzlar, havuzlar değil, zeminden yukarıya doğru yükselmiş havuzlar ve şeffaf. Yaklaşık 80 santim genişliğinde, ki derinliği de 80 santim olan, yüksekliği ise 2 metre 30 santim olan, 2 metre veya 2 metre 40 santim olan havuzlar bunlar. Şeffaf, dikdörtgen biçiminde ve yüksek. Bu havuzların hepsinin içinde şeffaf bir sıvı var. Ama hafif renkli, sarı gibi, bal rengi gibi hafif rengi var ama şeffaf. Hacı Memur'da hangi işlemler olur? Ona bakalım. Musallının sağ tarafında bir sorun daha var. Orası 6. kata kadar çıkanlara ait değil, 7. kata kadar çıkabilenlere ait. Bu söylediğimiz salon diğer salonlardan sol tarafta kalıyor. Bu salonun sol tarafında ise bir giriş kapısı var. Aslında kapı da değil, kapı da yok. Doğrudan doğruya bir koridora giriliyor. Koridorun içeri girişten 4-5 metre ilerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın halifesi var. Yani huzur namazının imamı var. Ve demin kattan birinci kata ulaşıp birinci kattan da ikinci kata kadar yükselebilenler bu çok büyük olan salonun ölçü ön tarafı tamamen cam, bizim anladığımız anlamda cam şeffaf yani. Bu bölümde sağdan sola doğru sıralanırlar. En önde en sağda sağ kanat kelisi, sonra erkekler, sonra sol kanat kelisi, sonra hanımlar, sonra da hanımsızlar. Ve sağdan başlayan bir hareket el öpmekle noktalanır. El öpme işlemi bittikten sonra bütün ruhlar oradan uçarak koridorun sonuna kadar giderler. Bu koridorun uzunluğu 15-20 metre arasında ve koridorun bittiği yerde sağa doğru salonu açılan bir duvarsız bölüm var. Kapı yok. Ama sağ tarafa dönen karşıdaki duvarın yanından sağa dönen kişi orada suların ağızlarının bulunduğu kesime geçtiğini görür. İşte başta sağ karakterisi uçarak o salona gelir. Salonun karşıdaki duvarının en sağ tarafını secde eder. Sol karakterisi ondan sonra girer. Yine aynı salonun en solunda secde eder. Hanım Sultan içeri girer ama orada secde etmez. Onun secdesi suların ağızlarının üzerinde en soldaki noktadır. En soldaki bir kişilik suvarılma havuzunun ki bütün suvarılma havuzları sadece bir tek kişiye aittir. Her biri bir tek kişiye aittir. En soldaki havuzun üzerindeki cihaz platformun üzerinde secde eder. Ondan sonra herkes geldikçe sağdan sola doğru o karşıdaki duvarın önünde secde ederek sıraya girerler. Bu sıralanma dizaynı içerisinde en solda hanımlar vardır. Onların da en sonunda sol taraf bölgesi vardır. Secde işlemi dışarıdaki sıranın tamamen el öpülse arkadaki duvarın önünde tamamen hepsinin sıralanmasıyla tamamlanır. Tamamlandığı zaman secdede bir süre kalınır, kısa bir süre. Ondan sonra sağ kanat kelisi uçarak suvarılma havuzlarının üzerinde en sağdaki dışarıdan baktığınıza göre konuşuyorum. En sağdaki suvarılma havuzunun üzerinde secdeye gelir. Erkeklerin sıratının tamamlandığı yerde de sol kanat kelisi secdeye gelir. Zaten söylemiştik karşıdan en solda Hanım Sultan zaten seyredeydi. Sonra ne olur? Sağdan başlayarak oradaki Evliya Hazretleri birer suların havuzlarına doğru uçarlar. Ve sağ kanat kelisinin sağından itibaren bir can platformunun üzerine değil, can platformlardan içeriye girerek her birisi o sıvıların içine batarlar. Eğer orada insanlar olsaydı sıvılma havuzlarında fazla kalamazlardı. Çünkü nefes almak mecburiyetindedir insanlar. Ama ruhların böyle bir mecburiyeti yok. Onun için onlar sıvının ağzındaki sıvının içine girerler. Ve herkesin o sıvının ağzına gidip yerleşmesi söz konusu olur. Sağ kanat bezi evvela sola çekilir. Onun birinci havuzun üzerinde bulunduğunu söylemiştik. Birinci havuza o havuzun sahibi girdiği zaman sağ kanat bezi tekrar sağa geçer. Birinci havuzun üzerine geçer. İkinci havuza da ikinci kişi gelir. Sonra da yerini alır. Sonra sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci havuzlar biraz birer erkeklerle dolar. Sol kanat bezi sağa çekilir. En son gelen erkek orada havuza dalar. Hepsinin üzerinde atlaslan elbiseler vardır. Ama bu elbiseler sudan ıslanıp insanın üzerinde yapışmaz. Sonra hanımlar teyzeye girerler. Onların üzerinde atlaslan elbiseler var. Başörtüleriyle tam fesatüre riayet eden standartta kadınlar. Ve hepsi de sol taraftaki havuzlara birer birer girerler. Hanım Sultan bir sağa çekilir. En son onun bulunduğu yüceyle, üzerinde bulunduğu yüceyle girer. En son girer. Ve böylece sağ tarafta erkekler dışarıdan bakıyoruz ona ilgili. Sağ tarafta erkekler, sol tarafta hanımlar olmak üzere saflar tamamlanır. Sıvarılma havuzlarının içinde. Bu işlem devam ederken acaba ne olmuştur? El öpme işlemi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman halifesi veya zamanın imamı, ikisi de aynı kişidir. Beraberce sizlere bahsettiğimiz sağ taraftaki ikinci salona geçerler. Oraya geçtikleri zaman görürler ki burada bir fikir insanlar seyreder. Kim bunlar? Yukarıda zemin katta halifenin bulunduğu kesimde, zamanın imamının bulunduğu kesimde ders gören, servis gören bazı talebelerden bahsetmiştik. Onlara Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın değil, zamanın halifesinin ders verdiğini söylemiştik. Ve onlar başlangıçtaki o sıralama olmadan önce, secde olayı olmadan önce zemin kattan altın kapıdan yukarıya doğru çıkmışlardır. Birinci katta secde etmişlerdir. İkinci katta da sağ taraftaki salona gidip secdede beklemektedirler. Neyi beklemektedirler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesinin yerlendirmesini. Onların bulunduğu yere gidip onların da secdeye girmesini. Bir tarafta zamanın halifesi, zamanın imamı, bir tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerin sağında ve solunda onlar da secde edenler. Sonra o solunun tavanından, kubbesinden yukarıya doğru yükselirler. Saf halinde. Üçüncü katta merdivenlerden yukarı çıkılarak bir üst kat salonuna ulaşılır. Bu salonda bu söylediğimiz kişiler, yedinci kata kadar çıkmak yetkisinde olan bu kişiler Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden o zaman imamı beraberce secde edenler. Sonra dışarı çıkarlar ve dışarıda mihenk mevzudu başlar. O ev gibi olan dergahın merdivenlerinin tersine oluşan bahçesinde onun sağ tarafına doğru yürüldüğünde mihenk menfezinin başlangıç noktasına ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. 80 santim, 90 santim veya 1 metre genişliğinde daire şeklinde bir silindir. Bu silindir 3. katı 4. kata bağlar. Ve sonsuz uzunluktadır. İlk defa oraya ulaşanlar sırayla onun kapısından içeriye girerler. İçeri giren derhal büyük bir hızla yükselmeye başlar. İkinci gelen bilincinin ayaklarının altında yolculuk yapmak mecburiyetindedir. Her sonra gelen aynı şeyi yaşamak mecburiyetindedir. Ve böylece üçüncü kattan dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta bahçede avluda mihenk merdiveni sona erer. Buradan Mescid-i Aksa'nın aslına ulaşılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Secde yapılır. Secdeden sonra kubbeden yükselir ve beşinci kata ulaşılır. Beşinci katta Mescid-i Haram'ın yani Kabe'nin aslı vardır. Onun da kapısından uçularak girilerek orada da secde edilir. Sonra kubbeden yukarıya çıkılır. Altıncı kat bir nurlanma mahallidir. Allah'ın boyasıyla boyanılan yerin adıdır altıncı kat. Orada da sadece olayın cereyan ettiği bölümün içinde nurların kendilerine bir tesir etmesi artık söz konusu değildir. Çünkü hepsi sıfatındadır. Allah'ın boyasıyla boyanmışlardır. Sadece salona, salonda bir an bulunmak suretiyle oradan ayrılırlar. Tekrar yukarı doğru yükselirler. Altın kapıya ulaşırlar. O kapının bulunduğu yerdeki altın zincirin üzerinde uçarak kendileri için açılan altın kapıdan içeriye geçerler. Ve yukarıya çıkarlar. Orası Kadir-i Kirad'ın bulunduğu yerdir. Orada kalacak olanlar kalır. Ötekiler diğer kesimlere geçerler. Bundan sonraki kesim Ümmü Kitabı ifade eder. Ümmü Kitap'ta zamanın halifesi müderris olarak görülür. Sonra birçok alemlerden geçilerek altıncı aleme ulaşılır. Burası zikir hücreleridir. Ve zikir hücrelerinden sonra zikir hücrelerindeki görevlerini tamamlayanlar Allah'a ulaşmak üzere sıkıntının infaya ulaşırlar. Orada da yoklar geçip Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu yolculuğu yapanlar yedinci kata ulaşabilenlerdir. Altıncı kata kadar ulaşabilenler nerede bırakmıştık onları? İkinci katta suvarılma hücrelerinin içinde bırakmıştık. Acaba bundan sonra ne olur? İkinci katta suvarılma hücrelerinin içinde bulunan bu ruhlar birer birer başlarından aşağı doğru bastırılır. Ve ayakları yere değecek kadar aşağı bastırılır. Kim bastırır? Sağ kanat gecesi evvela bir sola çekilir ve kolunu en sağdaki havuzdan kaldırarak orada bulunan kişiyi oradaki sıvının 20 santim, 30 santim boyuna göre kişinin belki 40 santim aşağısına kadar indirir. Kişi orada kalır. Söylediğimiz gibi ruhlar nefes almak mecburiyetinde olmadıkları için üzerlerinde 15-20 santim su olması başlarının üzerinden onlar için bir nakise değildir. Bir problemleri yoktur. Orada yaşantılarını devam ettirirler. Sonra sağ kanat belisi bir sola geçer. Oradakini de bastırır. Daha sonra bir sola daha geçer. Daha bir soldakini geçer. Oradakini de bastırır. O bu işlemleri yaparken ne olur? Sol kanat belisi de evvela kendi bulunduğu havuzun üzerinden sağa geçer. Evvela altında bulunan kişinin ruhunu, o ruhu havuzun içindeki suya bastırır. Sonra sola geçer. Ait olduğu başlangıç noktasına döner. Ve sağdaki kişiyi bastırır. Onun da suyun 20-30 santim altına girmesini sağlar.

0: Ve iki taraf da birbirine yaklaşarak hepsinin ruhların başlarını o suyun içine bastırıyorlar. Böylece sıvarılma işlemi bütün ruhlar tarafından gerçekleşir. Onlar bunu gerçekleştirdikleri sırada hanım sultanla en soldan başlayarak sağa doğru hanımları suyun içine içmeye devam eder. Ve yaklaşık olarak aynı zaman zarfında hepsi görevlerini bitirmiş olurlar. Sağ kanat bilinci de, sol kanat bilinci de hanım sultanla görevlerini bitirmiş olurlar. Bundan sonra bir süre bekleme söz konusudur. Sıvarılma havuzlarından gerekli faydanın sağlanmasına kadar geçen süre içerisinde ruhlar o sıvının içinde kımıldamak gereğini duymadan beklerler. Süre tamamlanınca sağ kanat seviyesi sağda, sol kanat seviyesi solda, hanım sultan da en solda olmak üzere yeniden secdeye gelinir. Bu secdeler sırada hepsi üçüncü kapı yükselirler. Bu katın, ikinci katın bir hususiyeti öndeki geniş camlıdır. Bu cam bizim dünyamızdaki gibi şeffaftır. Ama bir özelliği daha vardır. İçinden geçirebilir. Ne görmüştük? Suvarılma havuzları da camdı. Ama suvarılma havuzlarının üzerindeki platform da cam olmasına rağmen sağ kanat kedisi ve sol kanat kedisi onun üzerinde durabiliyor. Secde halinde. Ama gelen ruhlar geldikleri zaman onlar o camdan, aynı camdan aşağı inebiliyorlar. Öyleyse cam adını verdiğimiz o sistemler kişinin standartına göre bir değişiklik gösteriyor. Platformun üzerinde kalmak isteyenlerin aşağı düşmesine cam mani oluyor. Onların yükünü taşıyor. Ama suyun içerisinde gezecek olanların suya girmesine mani olmuyor. O camın içinden geçerek suya girebiliyorlar. Öyleyse çifte görevli olan şeffaf cam benzeri bir takım varlıklar bunlar. İşte Allah-u Teala'nın indindeki ikinci kattaki bu olguda salonun ön camı da çok özel bir camdır. Şeffaftır. Kalın bir camdır. Ama içeri geçilebilir. Eğer ruhlardan bir tanesi oradan içeriye girmek isterse girebilir. Ama ilk defa giriyorsa oradaki atmosfere dayanamaz. Dayanamaz, bir çuval gibi yere yığılır. Bir koridordan bahsetmiştik. Bu koridorun el öpme koridoru. Bu koridorun sonunda sağ tarafa açılan kesim o söylediğimiz suların havuzlarının kesimidir. Sol tarafta bir nevi hastane durumunda beyaz seciler var. Bu bizim dünyamızda olmayan insanın gözüne evvela garip görünen bir takım aletler var, vasıtalar var. Burası zulmet derisinin alındığı yerdir. Cebrail Aleyhisselam burada vazifeli. O camdan içeri girip de
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzebillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün insanları

fıtratıyla yarattığını biliyoruz. Ve kainatta bir tek din olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in Hanif dini. Din tek olabilir ama zaman içinde şeriatlar değişebilir. Farklılıklar gösterebilir birbirinden. Birbirinden tamamen farklı şeriatlar Allah-u Teala koyabilir. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'ın dini değişmiş, ne şeriat değişmiş. Yani Hazreti Adem zamanındaki Allah'ın tatbik ettirdiği şeriatla Hazreti Nuh zamanındaki, Hazreti İbrahim zamanındaki, Hazreti Musa zamanındaki, Hazreti İsa zamanındaki ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki şeriat değişiklik göstermemiş. Allah'ın şeriatı hep aynı. Temel faktörlerin hiçbirinde değişiklik yok. Ama her peygamber zamanında yaşanan bu asli din unsurları, her peygamber zamanında yeşeren yeni bir meyve gibi, her Nebi'nin bulunduğu devrede, peygamberin bulunduğu devrede aynı özellikler yaşanmış. Ama sonra zaman içinde iblis insanlara adım adım tesir etmek suretiyle insanların bu istikametteki dizaynını bozmuş. Allah'ın koyduğu şeriat, yani uyulan kaidelerin toplamı, İblis tarafından bozulmuş zaman içerisinde yeni bir peygamberle yeniden hayata geçirilmiş. Tekrar başlangıçtaki aynı şeriat. Sonra aradan yüzlerce, bazen binlerce yıl geçmiş. Sonra daha başka bir peygamber geldiği zaman Allah-u Teala ona da aynı şeriatı yaşatmış. Ve sonra aradan geçen yüzyıllar gene değiştirmiş şartları ve bir büyük farklılık oluşmuş. Her peygamberin dinine bağlı olanlar sonradan başka bir peygamber zamanında yaşanan dini o devirde kendilerinin yaşadığı dinle karşılaştırmışlar. Hep büyük farklılıklar çıkmış ortaya.

Hani ne demek istiyoruz? Hazreti Musa zamanında, Hazreti İbrahim devrinde yaşanan şeriat aynen yaşanmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından. Sonra aradan 1000 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın yaşadıklarının aynı şeriat düzeni içerisinde yaşamış. Ama o devirde var olan, yani Hazreti İsa zamanında yaşayan Musevilerin yüzlerce yıldan beri devam eden dizaynı zaman içerisinde değişikliklere uğramış. Öyle bir durum olmuş ki Hazreti İsa zamanında yaşayan Musevilerle Hazreti İsa'ya tabi olanlar arasında derin uçurumlar ortaya çıkmış. Sebebi, Hazreti İsa ile Hazreti Musa aynı şeriatı yaşamalarına rağmen, aynı şeyleri aynı standartlarda gerçekleştirmelerine rağmen aradan geçen zaman parçaları içinde Musevilerin şer'i ölçüleri şeytan tarafından adım adım değiştirilmiş. Böylece Hazreti İsa zamanında Musevilerle o devirde Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan, Hanif dinini yaşayan Hazreti İsa ve onun havarileri arasında derin farklar ortaya çıkmış. Oysa ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar nasıl yaşamışsa, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı esaslarda yaşamışlar. Önemli olan, burada vurgulamak istediğimiz şey, zaman denilen müesseseye devreye girdiğinde, yüzyıllar geçtikçe nesiller yeni nesillere yerlerini terk ettikçe, iblis nesillerden nesillere geçişlerde hep hakikatleri değiştirmeye çalışmış. Ve büyük ölçüde başarmış bunu. Sanki farklı şeriatlar varmış gibi bir durum ortaya çıkmış Hazreti İsa zamanında. Sonra mı Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar Hazreti İsa'nın zamanında, Hazreti İbrahim zamanında yaşanan dini yaşamışlar, Hazreti Nuh zamanında yaşanan dini yaşamışlar, Hazreti Musa zamanında yaşanan dini yaşamışlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine gelindiğinde, yani 600 yıl sonra Hristiyanların büyük kısmında şer'i ölçüler tamamen değişmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gibi yaşamalarına rağmen, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gibi yaşamalarına rağmen, her şeyler birbirinin aynı olmasına rağmen, tek bir şeriat olması sebebiyle Museviler farklı bir şeriatı yaşamaya devam etmişler. Büyük çoğunluktan bahsediyorum, %90'dan fazlasından bahsediyorum. Museviler Hristiyanlardan da İslam'dan da farklı bir şeriatı yaşıyorlardı. Hristiyanlar Musevilerden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de farklı bir şeriatı yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte dini yaşayan
sahabe ayrı bir şeriatı yaşıyorlardı. Birbirinden farklı üç tane şeriat bugün de var. Musevilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de %10'dan daha az insan kendi peygamberlerinin geleneklerini devam ettirmişler, şeriatını devam ettirmişler, bugünlere gelmişler. İşte onların davranış biçimleri ve şeriatlar arasında hiçbir farklılık yok. Yani Hz. Musa'nın ve onun ona bağlı olanların yaşadığı dinin esasını, esas şeriatını bugüne kadar taşıyan küçük gruplar, yani bir başka ifadeyle tabiyetle bugünlere ulaşabilenler, Hz. Musa'dan sonraki nesil Hz. Musa'ya tabi olanlara tabi oldular. Ondan sonraki nesil o tabi olanlara tabi olanlara tabi oldular. Böylece zamanımıza Hz. İsa'nın zamanına gelene kadar onlar aynı şeyleri yaşadılar ve Hz. İsa zamanında gördüler ki Hz. İsa ve ona tabi olanlar da kendilerinin yaşadığı şeyi yaşıyorlar. Ama Hz. İsa'ya tabi olanların hepsi aynı şeriatı yaşıyor. Ama Musevilerden %10'un altında bir grup yaşayabiliyor sadece. Ama aynı şeyleri yaşıyorlar. Sonra Hz. İsa'ya tabi olanlar da nesiller boyunca birbirine tabi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar geldiler. Ve o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği dini esasları yaşarken Musevilerden o %10'dan daha az bir nüfusu ihtiva eden toplum bakıyorlar ki kendi davranışları, zikirleri, namazları, her şeyiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe aynı şeyleri yaşıyor. Hristiyanların içinde de aynı küçük gruplar aynı şeyleri görüyorlar. O zaman buradan çıkarılması lazım gelen çok ciddi bir sonuç var. Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekler hiç değişmemiş aslında. Onun için Allah-u Teala sadece biz insanları hanif fıtratıyla yaratırız ve sadece hanif diye hanif dini diye bir tek din vücuda getirdik diyor Allah-u Teala. Şimdi farklılığı doğuran insanlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de, Hac suresinin 65. ayet-i kerimesinde de, Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde de insanların, bütün insanlar için Allah'ın tek bir şeriat kıldığını söylüyor. Sonra insanlar ihtilafa düşmüşler. Allah Teala orada insanlar deyince o söylediğimiz %100'ün %90'ından fazlasını kastediyor. Yani zaman içinde şeytanın tuzağına düşen, şeytanın hilesine kurban giden büyük toplulukları söylüyor. Bugün de İslam'ın arasında da, Hristiyanların arasında da, Musevilerin arasında da
%90'dan fazla insan 14 asır evvel yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Hazreti İsa zamanında yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Arapça adıyla konuşuyoruz. Bir başka ifadeyle kullanır. Bir başka ifadeyle konuşursak Hazreti İbrahim zamanında yaşanan Hanif dinini yaşamıyor. Öyleyse hadi gelin bakalım Hac suresinin 65. 67. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala li külli ümmetin, bütün ümmetler için cealna, biz kıldık menseken, şeriat, bütün ümmetler için biz tek bir şeriat kıldık diyor. Bütün ümmetlere aynı şeriatı, tek bir ibadet yolu, şeriat tespit ettik. Nasikuhu, onunla amel etsinler diye. Bütün ümmetler için tek bir şeriat söz konusu.

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ Emirde seninle niza etmesinler. Öyleyse. وَدْعُ اِلَى رَبِّكَ Sen onları Rabbine davet et. Allah'a davet et. اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَك۪يمٍ Sen muhakkak ki şüphesiz ki sen hidayete erdirecek olan sırat-ı müstakim üzerindesin. Şimdi insanların anlayış standartlarının zaman parçaları içindeki oluşmalara göre tecelli ettiğini buradan çıkartıyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti böyle. Ama şimdi size Allah-u Teala böyle söylediği halde biz bütün ümmetler için şeriat kıldık, tek bir şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bakınız ne diyor elimdeki Kur'an-ı Kerim meali, biz her ümmete bir ibadet yolu, bir şeriat tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. Yani diyor ki her ümmet için ayrı bir şeriat vardır. Her ümmete değil, bütün ümmetlere demiş Allah-u Teala, küllü ümmetin demiş. Kül, bütünü, cüz, tekini ifade eder. Bir toplumun içindeki insanları tek tek değerlendirdiğimiz zaman onlar cüzdür. Ama onların toplamı olan halk küldür. İşte ne kadar din varsa bütün dinler için Allah-u Teala bir tek şeriat kıldığını ve o şeriatla ibadet etmelerini emretmiş Allah-u Teala bütün insanlığa, bütün devirler boyunca. Ve Hac Suresinin 67. ayet-i kerimesi o müessesenin Allah'ın tek şeriatının esaslarını veriyor. Sen Allah'a davet et. Muhakkak ki sen hidayete erdiren sırat-ı müstakim üzerindesin. Hüden müstakim. İstikamet üzere olan bir hidayet üzeresin. Yani Allah'a erdiren bir hidayet. Allah'a ulaştıran bir ulaştırma. Çünkü baştan söylediği ifade kesin. Allah'a davet et. Allah'a ulaşmaya davet et. Ve sen ulaştıran, hidayet eden, üstelik de istikamet üzere olarak hidayet eden, ulaştıran, Allah'a doğru istikamet üzere olan ve Allah'a ulaştıran bir yol üzerindesin diyor Allah Teala burada. Öyleyse o tek şeriatın esası Allah'a önce ruhu teslim etmek ve böylece hidayete ermek. Ruhun emri Allah Teala ruh için şu emri veriyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o tek şeriatın esasının, tek din düzeninin esasının ruhun Allah'a ulaşması, yani
hidayet olduğu kesinleşiyor. O zaman hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım. Sen Allah'a davet et. Sen müstakim olan, istikamet üzere olan bir hidayet üzerindesin diyor Allah Teala. Nereye istikamet üzere olan? Davet ettiği Allah'a. Sen onları Allah'a davet et. Ve sen o sırat-ı müstakimin üzerindesin. Hidayete baktığımız zaman 3 ayrı hidayet görüyoruz. 4 ayrı hidayet görüyoruz. Birincisi ruhun hidayeti. Âl-i İmrân 73 Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 de aynı şeyi söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Peki bu ruhumuzun hidayeti. Burada da sen Allah'a davet et diyor. Hidayetin bütününü veriyor. Yani ruhumuzu da Allah'a davet edeceğiz. Fizik vücudumuzu da, nefsimizi de. Üçü de Allah'a hidayet olacaklar. Hidayet üzere olacaklar ve hidayete erecekler. Ruhumuzun hidayeti bizden ayrılarak geldiği, ait olduğu yere geri dönmesi ruhumuzun, Allah'a ulaşması, Allah'a sarılması, Allah'ın zatında kaybolması, yani sığınağa sığınması. Peki fizik vücudumuzun hidayeti ne? Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Bakınız ne diyor Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah Teala Nahl 36'da fizik vücudunun hidayetinin şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu söylüyor. Bu sebeple tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler diyor. Yani şeytanı kul olmaktan kurtuldular. Fizik vücutlarını kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra da diyor ki diğerlerinin de üzerine, tabi olmayanların da üzerine, hidayet almayanların üzerine dalalet hak oldu. Yani onlar dalalette kaldılar. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Ruhumuzun hidayeti misak adı verilen yeminimize bağlı. O yeminimize göre ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış üzerimize. Ölmeden evvel hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması o da 3 defa üzerimize farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğimiz zaman belki başka farzlarla da karşılaşacağız. Sayı 7'ye kadar, 10'a kadar belki çıkabilir. Ama 3 tane de zaten bir konunun ispatı için yeterli.
Ve üçüncü hidayet nefsimizin hidayeti. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Siz böyle yaparak, nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki nefsimizin de hidayeti var. Ve tezkiye olduğunuz zaman, hidayet üzere, siz tezkiye olarak hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüsüküm la yedürrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz tezkiyeye başladığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

görüyoruz ki üç ayrı hidayet söz konusu. Nefsimizin hidayeti, ruhumuzun hidayeti ve fizik vücudumuzun hidayeti. Ve sen Allah'a davet ettiğin dediği zaman Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmeye, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye, nefsimizi Allah'a teslim etmeye davet et manasını kullanıyor. Yani üç vücudumuzun da hidayet ermesi söz konusu. İrademizin de hidayeti söz konusu. İrademizi Allah-u Teala ne zaman kendi iradesine bağlamayı kabul ederse o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Dört hidayet de tamamlanır. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala Haç Suresinin 67. ayet-i kerimesinde? Söylediği şey son derece açık ve kesin Allah-u Teala'nın. لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ Bütün ümmetler için biz bir şeriat kıldık. Ümmetlerin hepsi için, topu için, külliyesi için, bütün ümmetler için bir şeriat kıldık diyor. Bununla amel etsinler diye. Hu kullanmış. Onunla. Onlarla demiyor Allah-u Teala. Onunla amel etsinler diye. Onlar onunla amel etsinler diye. İnsanlar için hüküm kullanmış ama nasikuhu diyor. Onunla amel etsinler diye. Bütün milletler için, bütün kavimler için bir şeriat. Tek bir şeriat. Sadece burada söylemiyor. Bir adım daha attığımız zaman bakıyoruz ki Allah Teala Maide Suresinin 48. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Teala ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı ve biz kitabı sana hak ile indirdik. Musaddikan limâ beyne yedeyhi milâ kitâbi ondan evvel gelen kitaplardan olarak, verilmiş olan kitaplar olarak ondan evvel gelenleri tasdik eden, ondan evvel gelenleri evet diyen, onaylayan, evet bu kitaplarda Allah'ın kitabıdır diyen,

ve müheminen ve şahit olarak. Aleyhi üzerlerine şahit olarak. Onlar üzerine şahit olarak. Müheminen aleyhi. Farkum beynehum bima enzelallahu. Allah'ın sana indirdiğiyle onlar arasında hükmet, hüküm ver. Ve la tettevi ehvâ'ühüm. Onların hevalarına, nefslerin afetlerine uyma, tabi olma. Amma câeke minel hakkı. Sana gelen haktan dönüp ve onların isteklerine uyma. Li kullin cealna minkum şer'aten. Burada da Allah Teala diyor ki li kullin, hepsi için, bütünü için, bütün insanlar için, hepiniz için, bütün insanlar için cealna minküm şiraten, biz bir şeriat, yol tayin ettik. Bir şeriat, tek bir şeriat, tek bir yol tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Ama insanların hepsi için, kavimlerin hepsi için, gelmiş, geçmiş, yaşamış ve yaşayacak bütün insanlar için diyor Allah Teala, bir tek şeriat kıldık. Usuller dizisi aynı. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Ve levşe Allahü le cealekum ümmeten vahideden. Allah dileseydi hepinizi bu tek şeriata bağlı tek bir ümmet yapardı. Ve lakin liyebluvekum, ama o sizi imtihan etti. Fîmâ âtâküm, size verdiği şeyde sizlere, tüm sizler ma şey, sizlere ata verdiği, sizlere verdiği şeyde sizi imtihan etti. Fesebikul hayrat. Öyleyse hayırlarda müsabaka yapın, yarışın. İlallahi mercihüküm cemi'an. Hepinizin dönüşü Allah'ıdır. Fe günde bir hüküm bir maküntüm, o size haber verecektir. Bima küntüm fihi tahtelifun. İhtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Maide Suresinin
48. ayeti kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün ümmetler için tek bir şeriat kıldık diyor. Bütün ümmetler için bir tek şeriat. Ne olmuş? Ümmetler birbirinden ayrılmış. Milletler birbirinden ayrılmış. Her biri zaman içerisinde kendi dinlerinin değiştiğinin farkında değil. Değişmemiş olarak görüyorlar. Yani şu anda yaşamakta olan Hristiyanlar, Hazreti İsa ne yaptıysa onun aynını yaptıklarını zannediyorlar. Şu anda yaşamakta olan Museviler, Hazreti Musa ne yaptıysa onun aynını yapmakta olduklarını düşünüyorlar. Yapmaya devam ettiklerini düşünüyorlar. Şu anda yaşamakta olan İslam alemi de aynı şeyi düşünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa sahabesiyle beraber aynı şeyleri yaptıklarını düşünüyor. Ama hepsi de yanılıyor. Ne İslam alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyor sahabeyle beraber. Ne Hristiyan alemi Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ı yaşıyor ya da Hanif dinini diyelim yaşıyor. Ne de İsrail kavmi Hazreti Musa'nın yaşadığı esasları yaşıyor. Toplumların hepsinin %90'dan fazlası zaman içerisinde birbirinden ayrılacak hüviyetlerde, birbirine benzemeyen hüviyetlerde farklılaşmış. Üçünde de asıllar unutulmuş büyük kitleler tarafından, ama üçünde de ve diğer başka din adı verilen bütün topluluklarda da insanlardan %10'dan daha küçük bir kısmı Allah'ın o tek şeriatını yaşamakta devam ediyorlar. Yani ruhlarını, içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye devam ediyorlar. Ama Hac suresinin 67. ayet-i kerimesinde de, Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi gördük. Tek bir şeriat kıldık diyor Allah Teala bütün ümmetlere, li külli ümmetin. Bütün ümmetlere tek bir şeriat. Her biri için bir tane değil. Hep o şekle döndürmüşler kitaplar yazarken. Hayır, her biri için bir tane şeriat değil. Bütün dinler için tek bir şeriat. Bir tek şeriat kılmış Allah Teala. Öyleyse bu muhtevaya göre hüküm vermek mecburiyetindeyiz. Ve asırlar geçtikçe hüviyet değiştiren dinlerin esasına dönmek mecburiyetindeyiz. Aslına dönmek mecburiyetindeyiz. Eğer İslam diyorsak adına 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Sahabe nasıl bir hayat yaşadılar? Kur'an'a uygun bir hayat mı yaşadılar? %100. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İki, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Üç, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dört, nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beş, irşada ulaştılar. Altı, ve iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bi hakkın takvaya ulaştılar. Hakkül yakine ulaştılar. Ve irşat makamına tayin edildiler. Hepsi aynı nokta. Bi hakkın takva aynı nokta. İrşada Allah-u Teala onları irşatla görevlendirdi. Aynı şey. Bir hakkın takvanın sahibi oldular. Aynı şey. Aynı noktanın üç ayrı açıdan aldığı isimler.
bakıyoruz ki asırlarca evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da bu 6-7 safayı yaşamışlar. Hazreti Musa zamanında ona tabi olanlar da bu 7 tane safayı yaşamışlar. Hazreti Yakub'a tabi olanlar da, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar da, Hazreti Nuh'a tabi olanlar da.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Elise kaç? 67'de de, Maide 48'de de aynı şeyi gördünüz. Allah-u Teala tek bir şeriattan bahsediyor. Kainatın tek bir şeriatı. Niçin dünyanın demiyoruz da kainatın diyoruz? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri için diyor ki, seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Yani sadece dünyada verilen 6 tane alemden bir tanesi olan, bir tanesinin bir parçası olan, bu zahir alemin bir parçası olan dünya için değil, alemlere rahmet olmak üzere gönderdik diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah Teala hacın yapıldığı Mekke'deki o mukaddes kesim için diyor ki, orası sadece bu dünyanın hac merkezi değildir diyor. Kainatın hac merkezidir diyor. Ve Hazreti İbrahim'in makamı oradadır diyor. Şimdi iki ayet-i kerime bize kainatın bir tek şeriatından bahsediyor. Tek bir şeriat. 7 tane safa içeriyor. 4 tane teslim içeriyor. Bütün devirlerde sadece o tek şeriat yaşanmış. Bunu Allah-u Teala'nın en açık anlattığı, bu hususu en açık anlattığı ayet Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bakalım ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Şere'a lekum mined dini. Dinden sizin için şeriat kıldık diyor. Şere'a şeriat kıldık lekum sizin için mined dini dinden. Ma şeyi şu şeyi sizin için dinden yani din açısından şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neyi kılmış? Ma şeyi vassa bihi. Onunla vasiyet ettiğim şeyi. Yani ben onu vasiyet ettiğim şey her neyse onu sizin için dinde şeriat kıldım diyor. Neyi? Şeriat vasiyet ettiğim şeriat olarak vasiyet ettiğim şeyi. Bihi onunla. Yani o şeriatı sana da şeriat kıldım diyor. Nuhan, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğim şeyi sizin için de şeriat kıldım dinde. Vellezî evhayna ileyke ve o ki, o şeriat ki biz onu sana da vahyettik. Onlara vasiyet ettiğimiz Hazreti Nuh'a dinde vasiyet ettiğim şeyi sana da vahyettim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a neyi vahyettiysem, neyi şeriat kıldıysam o Hazreti Nuh'a şeriat olarak vasiyet ettiğim şeyi sana da şeriat kıldım diyor. Ve sana vahyederek ona vasiyet ettim, sana da vahyettim ama sana da şeriat kıldım diyor. Yani Allah Teala Hazreti Nuh'a
neyi şeriat kılmışsa vasiyet etmek suretiyle neyi şeriat kılmışsa Hazreti Nuh'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyetmek suretiyle aynı şeyi vasiyet kılmış. Ve ma vasayna ve biz vasiyet kıldık o şeyi bihi onunla İbrahim'e Hazreti İbrahim'e de onu vasiyet kıldık diyor. Vasiyet ettik diyor Allah-u Teala. Ve Musa'ya da vasiyet ettik diyor. Ve İsa'ya da vasiyet ettik diyor. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsine Allah Teala aynı şeyi vasiyet etmiş, vahyetmiş, tek bir şeriat. Dinde tek bir şeriatı, aynı şeriatı en son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyederek emretmiş. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'tan başlıyor, Hazreti Nuh'a, en başta Hazreti Nuh'a, sonra Hazreti İbrahim'e, sonra Hazreti Musa'ya, sonra Hazreti İsa'ya ve en sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vasiyet etmek suretiyle aynı şeriatı emretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyetmek suretiyle vasiyet etmiş. Aynı şeriatı. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde Allah-u Teala'nın bu vasiyeti görünüyor. Vasiyet ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. 4 teslim. Ama Allah-u Teala bizden 3 tane yemin alıyor. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuz için, veçimiz için ve nefsimiz için. Ama irademiz konusunda Allah Teala bizden yemin, misak veya ahd almıyor ama vasiyetinin içinde ister vasiyet açısından meseleye bakın, vasiyetinin içinde var. İsterseniz meseleye Allah'ın ahdi açısından bakın. O da vasiyetin eşidi olarak çıkıyor karşımıza. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah bizden ona teslim etmemizi istiyor. Bu Allah'ın ahdi. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Özellikle misaklerini bozmadılar. Yani yerine getirdiler. Nasıl yerine getirdiler misaklerini? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Ve dedik ki diyor Allah Teala hepinize en ekimit dine, dini ikame edin. Ve la teteferreku fihi, dinde fırkalara ayrılmayın. Şimdi burada son derece önemli bir ifade var. Dinde fırkalara ayrılmayın. Eğer her dini ayrı ayrı mütalaa ediyorsak Musevilik, yani Judaizm, Hristiyanlık, İslam ve başka dinler. Her bir dinin kendi içinde insanların fırkalara ayrılmasının uygun olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif fıtratının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hanif fıtratı tek Allah'a inanmak ve tek bir fırka oluşturmak. Allah'ın varlığında vahdet, tevhid, teklik, birlik,
cemaatte birlik, teklif, fırkalara ayrılmamak. Ve üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmayın. Hristiyanlığa tek başına bakıyoruz Allah-u Teala. Onlara diyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Müslümanlara bakıyorsa, bakış açısı sadece Müslümanlara bakmaksa, onlara, o Müslümanlara söylüyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Musevilere söylüyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Bütün din adına, ne kadar din varsa bugün yeryüzünde, ne kadar din olduğu zannediliyorsa, hepsine Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor, dinde fırkalara ayrılmayın. Ama bir de birleştirin bakalım. Bütün dünyada yaşayan insanları birleştirin. Onların hepsinedir bu hitap aynı zamanda. Bütün dünyada yaşayan, ey insanlar, ey bu dünyada yaşayan insanlar, dinde fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Hanif kelimesi fırkalara ayrılmamak demek. Vahdet demek.

ayrılmayın. Yani birleşin diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse İslam'ın içinde fırkalara ayrılma müessesesine baktığımız zaman Allah Teala çok açık misaller veriyor bize. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün dinler için, bütün dünya için sadece bu asıl sevgili kardeşlerim. Müminler. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dilemiş olacak kişi, Allah'ın mürşidine ulaştırmış olacak, kalbinde 7 tane kalp şartı oluşmuş olacak, kalbinin mührünü açmış olacak Allah, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almış ve kalbin içine iman yazmış olacak. Onlar müminler. Müminlerin dışındaki bütün insanlar devre dışı, şeytana kul olmuşlar. Ve Allah Teala hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda bizden ahd aldığını söylüyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu leküm adüm mübin ve eni buduni hadan sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki ifadeye dikkatle bakın. La teteferrekû fîhî. Dinde fırkalara ayrılmayın. Bütün dünyaya hitap ediyor Allah Teala. Kebûre alel müşrikîne mâ ted'uhum ileyh. Onları davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Hanefi'nin esası budur. Allah'ın kendisine ulaştırması, o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi. Allah'tan gelen ruhun Allah'a geri dönüşü. Bütün dinler tek bir din. İnsanlık tarihi boyunca 2 tane din, 3 tane din hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş. Ve asırlar geçtikten sonra Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Tek Allah'a dayalı, tek topluma dayalı ve Allah'a 4 emanetinde teslimine dayalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık dinlerin birbirinden farklı olmadığının anlaşılacağı, herkes tarafından öğrenileceği ve hidayete ulaşılacağı gün gelmiştir. Bu çağrı hidayet çağrısıdır. Allah Teala'nın hepinizi, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de 7 safhada Allah'a teslim kılmanızı ve bunun neticesinde hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki buradan hepinize hitap etmek söz konusu. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size hamdolsun ki bilgisayar aracılığıyla ulaşıyoruz. Bir kısmınız ise, büyük bir kitleye ise hamdolsun. Uydudan da ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Şu beraberliğimize bakın. Şu güzellik. Sizlerle bir olmak, beraber olmak, sizlere Allah'tan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşamak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hadi gelin beraberce konumuza girelim. Konumuz zulüm. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zulüm Kur'an-ı Kerim'de derece kaybettiren bütün olaylara verilen isimdir. Hangi olay size derecat kaybettirmişse o olay bir zulümdür. Nedir derecat kaybetmek? Cennete giriş bir skora bağlıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması hali. Tersi de, yani kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması da sizde zulmün ağır bastığını gösterir. Bunun neticesi cehennemdir. Dereceden neyi kastediyoruz? Biliniz ki kiramen katibin melekleri adını alan melekler devamlı olarak hayatınızın filmini çekerler. Hem de üç boyutlu olarak hologram usulü. Bu film bir ekrana veya bir perdeye ihtiyaç göstermez.

Kiramen katibin melekleri, katip yazı yazmak demek. Mektup yazmak, yazı yazmak demek. Kitap yazıların içinde bulunduğu muhteva. Kiram büyükler istikametinde kullanılan bir kelime. Kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini, hologramısını filme alan melekler. Sevgili kardeşlerim, acaba niçin Allah-u Teala hayatınızı filme alıyor? Mahkeme-i Kübra'da sadece o film seyredilerek mahkeme olursunuz. Hayır, orada Allah-u Teala size söyle bakalım ne yaptın, niçin böyle yaptın diye sormaz. Sizin anlatmanız söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki o gün orada ağzınızı mühürleriz diyor. Mahkeme-i Kübra'da herkesin ağızları mühürlüdür. Herkes hayatının hesabını vermekle mükelleftir. Ama müdafaasını yapmak imkanına sahip değildir. Ayrıca müdafaasını yapmanın ona bir fayda sağlaması da söz konusu değildir. Çünkü Mahkeme-i Kübra adaletin yüz üzerinden yüzde gerçekleştirdiği kainatın tek mahkemesidir. Mahkeme-i Kübra'nın bir özelliği var sevgili kardeşlerim. Bu özellik sadece fiillerinizin, efalinizin orada görülmesi söz konusu değil. Onlar hayatınız boyunca çekilecek ve kıyamet günü kendi hayat filminizi seyredeceksiniz üç boyutlu olarak. Ekransız, perdesiz, boşlukta oynayan, yani önden bakanların önden göreceği, arkadan bakanların arkadan göreceği, yandan bakanların yandan göreceği bir film. Üç boyutlu. Bu filmde zaman ve hız boyutu mevcut değil. Sadece üç boyut var. Oysa ki siz beş boyutlusunuz. Bu üç boyutunuza zaman ve hız ekleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, dünya ilmine bu boyutumuzun beş tane olduğu konusundaki bir katkıda bulunabilmek Allah'ın bize bir lütfudur. Dikkat ediyorsanız bizden başka hiç kimse insanların beş boyutlu olduğunu söyleyemiyor. Başka boyutlar da vardır diyorlar sadece. Ama zamanla hızın ters orantılı olarak birbirine tesir ettiği o kimse tarafından söylenmiyor. Allah-u Teala bütün boyutlardan neden münezzehtir? Çünkü o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse siz de bir hızın sahibisiniz. Eğer bir itici kuvvetle siz harekete geçen bir nesnenin içindeyseniz, bu hız saniyede 300 bin kilometreye kadar yaklaşabilir. Oraya ulaşamaz. Ulaşsaydı kitlenin sonsuz olması söz konusu olacaktı Einstein'ın teorisine göre. Olur veya olmaz, o şu anda bizim işimiz değil.
Ama şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hayat filminizde üç boyutlu olarak görüntünüz görünür. Kerem'in katibin melekleri ve bir de şahit hayatınızı devamlı filme almaktadır. Şu anda biz bunları söylerken filme alınıyoruz. Üç boyutlu olarak. Sadece size söylediklerimiz ve bizim vücudumuzun görüntüsü söz konusu değil. Aynı zamanda bunları söylerken ne düşünüyoruz? Sözler, düşüncelerin söze çevrilmesidir sadece. Düşünerek konuşursunuz. Konuşmanızın temelinde düşünebilme yeteneği vardır. Konuşabilme yeteneği ondan sonraki konu. Ve düşünen insan son derece önemli bir konuyu içerir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'nın temeli düşüncelerinizin fiiliyata dökülmesi sırasında ne kadar taammütle, kasıtla hareket ettiğinizdir. Bir misal verelim. Bir adam köşe başında bekliyor düşmanını. Geldiği zaman kravallasındaki bütün kurşunları üzerine boşaltıyor ve öldürüyor onu. Bu taammüden işlenmiş bir cinayettir. Kişinin düşüncesinde bunun tasarlanması, planlanması ve neticede fidyata sokulması söz konusudur. Kişinin düşünce platformunda bu düşüncesi bütün boyutlarıyla görünür. Kiramen katibin meleklerinin filme çekme yeteneği, üç boyutlu filme çekme yeteneği sadece aksiyonlarınıza, efalinize dayalı değildir. Onlar düşüncelerinizi de filme alabilirler. Allah-u Teala meleklerinin, kiramen katibin meleklerinin düşündüklerinizi de filme aldığını açık bir şekilde ifade buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bu ne sağlar? Bu 100 üzerinden 100 hüviyetinde şaşmaz bir adalet sağlar. Çünkü düşünceleriniz o hangi olay olursa olsun o olayı hangi standartlarda işlediğinizin kesin işaretiyle sizi karşılaştıracaktır. Olayları vücuda getirirken acaba taammüt miktarınız yüzde ne kadar? Misal vermiştik. Adam karşısındakini özellikle pusu kurarak yakalıyor ve öldürüyor. Evvelce planlamış, tasarlamış ve tasarımını tatbikata geçirmiş, öldürmüş kişiyi. Öbür taraftan başka birisi bir tabanca temizlerken tabancası elinden düşüyor. Öyle bir şekilde öyle bir yere takılıyor ki tetik çekiliyor. Çıkan kurşun o sırada oradan geçmekte olan birisini öldürüyor. Birinci olay %100 taammüttür. Kasıtla adam öldürmüştür. Birinci öldüren kişi tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltarak. İkincisi hiçbir zaman böyle bir tasarımda bulunmamıştır. O sadece tabancasını temizliyordu. Ne tabancanın düşmesinde, ne tetiğin bir yere takılmasında, ne çıkan kurşunda onun dahli yok. Bilerek, isteyerek böyle bir olaya sebebiyet vermemiştir. Öyleyse olayda kasta makrun bir olay söz konusu değildir. Bu bir suikast, öldürme teşebbüsü değildir. İşte her iki olayda da ölüm vücuda gelmiştir. Birisi ölmüştür. Birisi
başka birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Ama birincisinde %100 taammüt var, kasıt var, tasarlama var, tasarım var ve sonuç var. İkincisinde hiçbirisi yok ama sadece sonuç var. Öyleyse birincinin Allah'ın katında alacağı negatif dereceyle hem kendisine hem de o kişiye zulmetmesi sebebiyle alacağı negatif derece ya da başka bir ifadeyle kaybedeceği derece taammüt olmaksızın sadece kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermediği için bir ölüme sebebiyet vermesi dolayısıyla o da bir kısım derecat kaybedecektir. Ama kaybettiği derecat hiçbir zaman diğeriyle kabili kıyas olmaz. Birinde taammüt vardır. Birinde zulüm vardır. Özellikle tasarlanmış bir cinayet vardır. Zulüm aslında ikisinde de var. İkisinde de derecat kaybı söz konusu. İkisinde de iki tarafa da zarar var. Birincisinde tam bir suikast olayı, kişi çok büyük ölçüde derecat kaybeder. Başka birisini tamamen öldürdüğü için. İkincisinde birinciye nazaran çok az derecat kaybı vardır. Ama zulüm her ikisinde de vardır. Çünkü nerede derecat kaybı varsa orada zulüm vardır. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya dikkatle bakın. Birinde az derecat kaybediyorsunuz, başka birisine zarar vermişsiniz, diğerinde de başka birisine zarar vermişsiniz, çok derecat kaybediyorsunuz. Her ikisinde de başka birisine zarar verdiğiniz için zulüm var. Siz bir, o olayda bir zalimsiniz. Ölümüne sebebiyet verdiğiniz kişi mazlumdur. Zalim ve mazlum, zalim zulüm yapan, mazlumsa zulüm gören demektir. Zulüm, böylece görüyorsunuz ki iki ayrı hüviyette oluşuyor. Yani başkalarına zulmediyorsunuz. Bir, bu zulüm sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz bütün olaylarda kendinize zulmettiniz demektir. Zulüm, derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Bir, başka insanlarla sizin aranızda geçen bir olayda başkalarına zararınız dokundu. Bu sebeple zalimsiniz. Ama aynı zamanda derecat kaybettiniz. Kendinize de zulmettiniz. Peki başka bir zulüm müessesesi var mı? Var. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya yasak ettiği bir fiili işlemeniz gene zulümdür. Allah ile olan ilişkilerinizde olduğunuz için ikinci bir kişi yok. Muhatabınız, ona zarar verdiğiniz bir kişi yok. Zarar verdiğiniz kişi bizatihi sizsiniz. Zati olarak sizsiniz. Başka bir zat, başka bir veç yok ortada. Sadece siz varsınız ama derecat kaybediyorsunuz. Kendinize zulmettiniz. Zamanında kılmadığınız bir namaz, yapmadığınız günlük zikriniz, Allah-u Teala'nın verdiği emir 24 saat boyunca zikretmek. Zikretmiyorsunuz ve şöyle düşünüyorsunuz: ben şu anda namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, bir ibadet yapmıyorum, tamam derecat kazanmıyorum ama şu anda ben kimseye de bir kötülük yapmıyorum, kimseye karşı işlediğim bir suç yok, öyleyse ben şu anda Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmediğim için bir şey kaybetmiş değilim. Bir güzelliği işlemediğim için derecat kazanmıyorum ama
kimseye bir kötülüğüm dokunmadığına göre derecat kaybetmiyorum da. Böyle düşünen kişi yanlış düşünüyor. Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın daimi zikri farz kılması sebebiyle ve siz zikir yapıyorsanız 24 saatin ne kadar süresinde zikir yapıyorsanız o sürede derecat kazanırsınız. Zikretmediğiniz sürece de derecat kaybedersiniz. Öyleyse kimseye bir kötülüğüm yok, öyleyse derecat kaybetmiyorum tarzında bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu mevzudaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde derecat kazanacaksınız veya kaybedeceksiniz. Her saniye bu mutlaktır. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybettiğiniz bir saniyedir ya da derecat kazandığınız bir saniyedir. Ve Allah'ın katında torpillisiniz. Çünkü Allah-u Teala bir derecat kazandığınız zaman kim olursanız olun, hangi şartların içinde yaşamakta olursanız olun, kötü bir insan olun, iyi bir insan olun, netice değişmez. Kazandığınız derecatın 10 katı amel defterinize yazılır. Yani bütün insanlar adeta yaptıkları güzelliklerin 10 katı kadar derecat kaybetmek, kötülük yapmak, zulüm yapmak imkanının sahibi olarak yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Kendilerine veya başkalarına. Çünkü bu yapılan zulüm 9 kat olduğu takdirde bütün insanlar için geçerli söylediğim o kişinin kurtulması söz konusu. Ama burada farklı bir olay var. Allah-u Teala'nın indinde bu güzelliğe muhatap olan insanlar 10 katı kadar cürüm yaptıkları zaman, zulüm yaptıkları zaman, kazandığı derecelerin 10 katı kadar zulüm yaptıkları zaman kapı gelen, kaybettikleri kazandığı dereceler eşit olan kişiler daha ileride başlangıç seviyesinden 14 basamak ötede irşat makamına tabi oldukları andan itibaren artık 100 katına çıkacaktır bu eşitlik. Kişinin kazandığı dereceler 1'e 100 olarak değerlendirecektir Allah-u Teala'nın kiram ve katibi melekleri tarafından. Kaybettiği derecelerse gene 1'e 1 olacaktır. Allah'ın muradı ne? Muradı şu. Kim Allah'ın emrini diler de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Bu kişi tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren kazandığı dereceler 1'e 100 olarak değerlendirilecektir. Ve bu kişi nefs tezkiyesine devam ettiği sürece kazandığı dereceler 1'e 100'den 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e, 700 katına çıkacaktır. Kişi Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuk boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh adım adım yükselecektir. Bu yükselme süreci içerisinde kişinin ruhunun Allah'a yaklaşması, suluku söz konusudur. Kişi saliktir. Yolculukta olan, yolda olan, Allah'a yaklaşan bir kişidir.
Allah'a vasıl olduğu zaman ruhu, o artık 1'e 700 almaya başlayacaktır. O noktadan sonra bulunduğu mevkiden düşmediği takdirde bu noktada Allah'ın evliyası olmuştur. Bu hüviyet devam ettiği sürece o kişi 1'e 700 kazanmaya devam edecektir. Öyleyse ne kadar torpilli olduğunuzu görün diye söylüyorum. Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görün, bilin diye söylüyorum bunları. Hayat filminiz siz isteseniz de istemeseniz de çekilir. Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Bir ismi de El-Hak'tır. Herkesin düşüncelerinin hayat filmini de gene üç boyutlu olarak kiramen katipleri çektiği cihetle kişinin fiilleriyle tasarımı arasında orantı 100 üzerinden 100 ile kurulmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği mizan adlı bir elektronik kompütür sistemi ilahi bilgisayar kainat üzerindeki bütün suçları ve bütün güzel amelleri, derecat kazandıran amelleri ihtiva etmektedir. Öyleyse kazanılan bütün derecelerle kazanılabilecek olan bütün alternatiflerin değerlendirildiği, sonsuz alternatifin değerlendirildiği bir platformda bütün suçların ve bütün güzel işlemlerin, hayırlı işlemlerin, sevap işlemlerin, hasenatın işlendiği bir ortamda elinizdeki mizan kıyamet günü sizin hayat filminizin efaliyle fiiliyata ait olan bölümüyle düşünce filminizin her saniye arasındaki irtibatı kurar ve hangi olay yüzde kaç, belki de 1 milyonda kaç, çok ince detaylara kadar hesaplanır. Bir milyonda bir hatayı tespit eden bir sistem, yüzde bir hatayı tespit eden bir sistemden çok daha adaleti tahakkuk ettirir. Allah'ın mizanı ise bunun çok daha ötesinde bir tahkik müessesesinin sahibidir. Oranlar şaşmaz bir şekilde en ince detayları da ihata eder ve mizanınız size her işlediğiniz fiilde ne kadar taammüt olduğunu, hangi dereceyi hak ettiğinizi net olarak gösterir. Kiramen katibin meleklerinin de elinde o filmleri çektikleri sürece aynı mizan vardı. Ve
o mizanın şaşmaz rakamları yer almıştı hayat filminizde. Bu sebeple kıyamet günü hayat filminizi incelediğiniz zaman oradaki rakamlarla elinizdeki mizan arasında hiçbir farklılık göremezsiniz. Anlarsınız ki size kıl kadar zulüm edilmemiştir. Hurma çekirdeğinin içindeki liflerden bir tanesi kadar bile, kıl kadar bile size zulüm edilmemiştir. Hakkınız tam olarak oraya geçmiştir. Bunun kurtuluş müessesesi açısından değerlendirilmesini yaptığınızda Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin cehenneme girmesinin imkansız hale gelmesinin arkasındaki sebep ortaya çıkıyor. Düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ortaya koyduğu dizaynda siz artık 1'e 700 Allah-u Teala'nın güzelliklerini Allah-u Teala'nın derecelerini almaya başlamışsınız. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Hiç kimse her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Matematik olarak bu mümkün değildir. Öyleyse buradaki müesseseye baktığınız zaman kurtuluş müessesesine, felah müessesesine burada Allah'ın yoluna giren kişiye Allah'ın bir nimeti de ona namazı sevdirmektir, orucu sevdirmektir, açlığını hissettirmemektir, zekat vermeyi sevdirmektir, hasenat işlemeyi sevdirmektir. Zulmün karşılığı hasenattır yapılan iyilikler. Zulüm başkasına zarar vermeniz halidir. Hasenat başkalarına fayda sağlamanız halidir. Başkalarını mutlu edecek, onlara huzur verecek olan bir şeyleri onlara ikram etmeniz, onların etrafında oluşturmanız halidir. İkram derece kazandırır. Zulüm derece kaybettirir. Öyleyse Allah Teala kerimdir, ikram edendir ama zalim değildir. Allah Teala'nın hiçbir zaman zulmetmesi söz konusu değildir. Allah Teala'nın cezalandırması da söz konusu değildir. İnsanlar kendilerine zulmederler. Allah sadece kanunları koyar. Der ki, sadece iki tane alternatifiniz var. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Size şu kainattaki en kolay yolu gösteriyorum, der Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka benim cennetime girer. Kim de dilemezse ne yaparsa yapsın onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse kişiler kendilerini cennete
ehil kılarlar veya cehenneme layık olanlar. Kendi seçimleridir. Bu sebeple Allah-u Teala sadece kanunları koyandır. Allah'ın kanunları. Bu kanunları adalete %100 riayet ederek, 1 milyonda 1 milyon riayet ederek, 1 trilyonda 1 trilyon riayet ederek, en ufak bir haksızlığa, zulme sebebiyet vermeden insanların itirazının mümkün olmadığı bir dizayn ile adaletin %100 uygulandığı bir ortamda kişi kendi yolunu kendisi seçmiştir. Ya cehenneme gitmenin standartlarına sahiptir kişi, ya da Allah'ın cennetine girmenin standartlarına sahiptir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala adaletin tam adaletin tek temsilcisidir. İnsanlar eğer kendi iradeleriyle davranıyorlarsa şu veya bu şekilde adaletsizliğe sebebiyet vermemeleri mümkün değildir. Çünkü bir olayın neticesinde, bir ceza tatbikinde hiçbir hakim taammüt miktarını Allah'ın kanunlarında işlediği gibi tam olarak bilemez. Şahitleri dinleyecektir. Zulüm gören kişi sahi ise onu dinleyecektir. Mazlumu. Zulüm yapan kişi sağ ise, hayattaysa onu dinleyecektir ki hayatta olmasa zaten mahkeme oluşmazdı. Ve neticede sevgili kardeşlerim, neticede bir kanunlara göre bir adalet tahakkuk edecektir. Ama bu hangi ölçüde gerçeği yansıtıyor? Kimse bu konuda bir kesin olgunun sahibi, bir kesin fikrin sahibi olamaz. Bu sebeple insanların elindeki adalet tahtımı zulmün tam karşılığını ceza müessesesi olarak sağlayamaz %100. Mutlaka yanlışlıklar, eksiklikler vardır. Ama ilahi infaz sistemine baktığımız zaman orada adaleti şaşmaz bir standartta görürüz. Oradaki adalet şaşmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın zulüm müessesesinde bir kişinin hayat filmindeki düşüncesi bu açıdan büyük bir önemi haizdir. Adaletin yüzlerinden yüzle gerçekleşmesi, mizanın devreye girerek taammüt sistemiyle kişinin düşünceleriyle fiiller arasındaki oranları en üstün standartta adaleti tam olarak tespit edebilmesi Allah'ın bir harikulade mizanıdır. O Allah'tır. Her şeyin eksiksiz olanını, mükemmelini
tekamülün en üst seviyesinde, %100 seviyesinde oluşmasını sağlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hasenat, kazandığınız dereceleri, hayırları, sevapları, yaptığınız iyilikleri temsil eder. Kazandığınız dereceler hasenatın karşılığıdır. Kaybettiğiniz dereceler ise zulmün. Bu kazanılan ve kaybedilen dereceler standartlarında Allah'ın 3 standardı var. 3 grup isim kullanıyor. Seyyiat, hasenat. Seyyiat kaybedilen dereceleri, hasenat kazandığınız dereceleri ifade eder. Günah, sevap. Günah kaybedilen dereceleri, sevap kazanılan dereceleri ifade eder.

Ve bunların ötesinde Allah-u Teala'nın dizaynında

kazanılan ve kaybedilen dereceler sadedinde kaybedilen dereceleri en güzel temsil edecek müessese zulümdür. Bu konunun üçüncü ayağı hayır ve şerdir. Hayır, kazandığınız dereceleri, şer kaybettiğiniz dereceleri ifade eder. Kazanılan ve kaybeden dereceler itibariyle hayır ve şerri, günah ve sevabı, seyyiat ve hasenatı ayrı ayrı değerlendirirsiniz ama elinizde her tarife uygun bir netice kıstası vardır. Bu kıstas, bu terazi, bu mizan derecattır. Derecatın kazanılması söz konusudur veya kaybedilmesi söz konusudur. Başka bir ifadeyle pozitif dereceler kazanmak, zahit dereceler, artı dereceler kazanmak söz konusudur veya negatif dereceler, nakıs dereceler, eksi dereceler kazanmak söz konusudur. Aslında kazanmak tabiriyle ifade ettiğimiz negatif dereceler kazanılmış değil, kaybedilmiş bir şeylerdir. Öyleyse kazandığımız dereceler ve kaybettiğimiz dereceler temelini oluşturur konunun. Kimin kayıpları kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri ve Allah'ın söyledikleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala,

Onlar için diyor, kim onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ayetleri bilseler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ayetlerden gafil olmasalar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Böylece kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha diledikleri an fazla olacak. Allah Teala'nın insana ne kadar çok değer verdiğini, insanı cennetine almak için her şeyi yaptığını ispat etmiyor mu sevgili kardeşlerim bu? İnsanlar genel olarak nefslerinin afetleri, şeytanın taleplerine paralel hükümler taşıdığı için Allah-u Teala'nın indinde bu insanlar hep derecat kaybeden olayları vücuda getirmektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece onların davranış biçimleri hangi standartta olursa olsun o kişilerin kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Yani Allah-u Teala'nın insanların durumlarına bakarak onların Allah'a ulaşmayı dilememeleri halindeki durumlarındaki hüviyete bakıyoruz. Ne var orada? Orada Allah'a ulaşmayı dilememek var. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Ve asıl bu akşamki konumuz var sevgili kardeşlerim. Zulüm. O kişinin kalbi hasta. Afetler yüz üzerinden yüz kişi Allah'a isyan halinde Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kişinin kalbi isyanla dolu. Kişi sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını gizleyerek, saklayarak o insanların da kendisiyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor ve da bu davranış biçimiyle başkalarının dalaletine sebebiyet verdiği için onların günahları ona da yazılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalp yapısı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalp yapısı suç işlemeye, zulüm yapmaya yönelik. Böyle bir müessesede kişilerin sadece etraflarına zulmetmeleri söz konusu değil,
kendilerine de devamlı zulmediyorlar. Şimdi farklılık nereden geliyor? Neden bu insanların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla? Çünkü bu insanlar başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, ibadetlerden zevk almıyorlar. İbadetler onlara angarya gibi geliyor. Ya hiç yapmıyorlar ya da yaparlarsa da pek az yapıyorlar. Her halükarda zulüm müessesesi onlarda ağırlıkta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her davranışlarıyla devamlı derecat kaybediyorlar. Allah'ın güzellikleri, derecat kazandıran eylemler onlar için bir önem taşımıyor. Etraflarındaki insanlar da kendileri gibi Allah'ı hiçe sayan, şeytanın ve nefslerin afetlerinin kurbanı olan insanlar. Şeytan neden bu insanları hep günahları sevaplarından fazla olan bir noktada tutar? Tutabilmesi neye bağlıdır? Nefsin, yaratılış, nefsin afetlerinin yaratılış statüsüne bağlıdır. Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istemezler. Bütün afetler kendi cephelerinden Allah'ın bütün emirlerini reddedenler, o emri yerine getirmeyi asla istemeyen bir hüviyette olanlardır. Öbür taraftan Allah'ın yasaklarına gelince sıra onları da mutlaka işlemek isterler. Yani nefsinizdeki afetlerin yapısı budur. Buna dönüktürler. Öyle yapmak isterler. Öyleyse şeytanın başlangıçta insan üzerindeki hakimiyetinin sebebi budur. Nefsleri vardır. Nefslerin afetleri Allah'ın emirlerini asla kabul etmeyen bir özellik taşırlar. Yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Bu yapıda olan bir nefse şeytanın da talebi aynı olduğuna göre şeytanın onları azdırması ve Allah'ın emirlerine daha çok itaatsizlik etmelerini sağlaması, Allah'ın yasaklarını onlara uygulatabilmesi, yasak olan şeyleri onlara yaptırması, şeytanın zor kullanmasını icap ettirmiyor. Zaten zor kullanacak yetkisi de yoktur. Ama onların yapısı zaten buna dönük olduğu için şeytan onları azdırmak suretiyle Allah'ın suçlarını, yasak ettiği fiilleri onlara işletiyor, emrettiklerinde yaptırmamayı başarıyor. Nefsin afetlerine birazcık teşvik, birazcık davet, birazcık kötü olan şeyleri süslü göstermek, nefsin afetlerinin Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemesi için, yasak ettiği fiilleri işlememesi için sebep teşkil eder. Ne olur sonuç? Sonuç bu adam büyük bir kayıptadır. Kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazladır. Allah Teala'nın insan konusundaki zulüm müessesesi o insanın kayıplarını ifade eder. Kaybettiği dereceler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Allah hesabı çabuk gelendir, Allah-u Seri'yi hesaplıyor. Gerçekten Allah-u Teala hesabı çabuk görür. Ve zulüm kişiye
çok şeyler kaybettirir. Ama eğer zulüm bir başkasına karşı işlenmişse, o işlendiği kişiye de derecat kazandırır. A, B'ye zulmetmiş durumda. Acaba ne olur? Amel defterlerinde, yani rakamlı kitaplarında, yani hayat filmlerinde acaba nasıl bir işlem yapılır? Zulüm yapan taraf zalimdir. Zalimin amel defterine negatif rakamlarla, nakıs rakamlarla, eksi rakamlarla o zulme eşdeğer bir rakam kaydedilir.

What'd you say? Farklı bir olay bu. Birisi derecat kaybediyor. Kul hakkı doğmuş. Zarar gören taraf, yani mazlum, o derecat kazanıyor. Öyleyse burada zulmün muhtevasını beraberce araştıralım. Zulüm zalime derecat kaybettirmiştir. Ama kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanmıştır. Öyleyse amellerle Allah'ın muhtevasında amellerle dereceler arasında bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrasında muhakeme edilecek olan biz insanlar o derecelerle muhakeme edileceğiz. Öyleyse bu bapta olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Zalim bir fiil ika eylemiştir. Bir başkasına zarar vermiştir. Yani onu ızrar etmiştir. Başkasına zarar veren bu kişiye dikkatle bakın. Bunun cezası o an görülecektir. Aynı an. Aynı an o kişinin amel defterine o fiil mizanda hangi dereceyi ihata ediyorsa o derecelik bir negatif rakam o kişinin amel defterine aynı anda mizan tarafından kaydedilir. Kişi derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? Bir fiil işlemiştir. Bu haksız bir fiildir. Bu fiil sebebiyle bir başkasını ızrar etmiştir. Ona zulmetmiştir. Ve zulmettiğine göre mutlaka derecat kaybedecektir. Yani kendisine de zulmetmiş olmuştur. Kendisine de zulmetmiştir. Ne demek istiyoruz? Kim derecat kaybettiren bir fiil işlemişse o kişi kendisine zulmetmiştir. Derecat kaybetmenin Kur'an'daki hükmü zulümdür. Kim zulmederse o kişinin alameti farikası derecat kaybetmektir. Ne olmuştur? Fiille derecat birbirini götürmüştür. Netice sıfırlanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Bu kadar mı? Hayır. Bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında zalim var. Zalim bir fiil eyledi ve başka birisine zarar ika eyledi. Onu ızrar etti. Zararın arkasından da o kadar derecatı kaybetti. Amel defteri sıfırlandı. Yani o kişinin fiiliyle dereceleri arasında eşitlik sağlandı. Fiile karşı derecat. Şimdi gelelim diğer tarafa, mazlumun tarafına. Mazlum başka birinden bir zarar gördü. Zarara muhatap oldu. Bu yüzden adı mazlum. Ve bir acı çekti, bir haksız fiile muhatap oldu, üzüldü. Bu üzüntünün sonunda ne olması lazım? Üzülmesine sebebiyet veren bir fiil söz konusuysa, buna bir serbest irade, bir cüz'i irade sebebiyet vermişse, o zaman bu kişi derecat kazanacaktır. Hangi derecatı kazanacaktır? Zalimin kaybettiği derecatı kazanacaktır. Bu kişinin amel defterine zalimin kaybettiği derecat pozitif olarak, zait olarak, artı derece olarak kaydedilecektir. Ne olmuştur? Dünya üzerinde bir zulme katlanmıştır.

bir zulme muhatap olmuştur. Ama bunun karşılığında o zulmün tam eşi de olan bir derecatı da kazanmıştır. Onun da fiiliyatıyla, kendisine ika edilen fiille kazandığı derece arasında eşitlik sağlanmıştır. Öyleyse fiillerle dereceler arasında sonuç hasıl olmuştur. Allah hesabı görmüştür. Aynı anda görmüştür. İşte Sümbül Efendi ile Merkez Efendi arasındaki muhteva bu muhtevaydı. Biliyorsunuz ki Sümbül Efendi Merkez Efendi'nin mürşidiydi. Ve artık ihtiyarladığını hissediyordu. Yerine birisini vekil bırakması gerekiyordu. Allah-u Teala'dan bu istikamette emir almıştı ve etrafındakileri imtihana davet etti. Dedi ki Sümbül Efendi büyük bir mürşitti. Hepiniz dedi İstanbul'a dağılacaksınız. Nerede haksız bir muamele görürseniz bunu kaydedip bana getirip anlatacaksınız ve fikrinizi söyleyeceksiniz. Bütün talebeler dağıldılar. Tabii bu talebelerin arasında sonradan Merkez Efendi adıyla anılacak olan zat da vardı. Ve böyle bir dizaynda akşam toplanıldığı zaman herkes gördükleri bütün haksızlıkları birer birer dile getirdiler. Falanca mahkemede şu olay oldu. Birisi ötekini öldürmüştü. Şöyle şöyle zalimce davranışlar müşahede ettik. Dünyanın her tarafında haksızlıklar var. İstanbul'un da her tarafında diye. Çeşitli yerlerden çeşitli gözlemler getirildi Sümbül Efendi'nin karşısına. O da onları sükunetle dinledi. Herkes tamam oldu. Bir kişi hiç konuşmuyordu. Merkez Efendi. İsmiyle hitap etti ona. Sümbül Efendi Hazretleri dedi ki sen bir şey söylemiyorsun. Sonradan Merkez Efendi alınacak olan, adını alacak olan mürit buyurdu ki Efendimiz dedi ben de bu kardeşlerimin gittiği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama bana hiç onların anlattığı gibi görünmüyor. Her şey merkezindeydi. Bütün hesaplar görülmüştü. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır idi. Halledilmeyen hiçbir problem yoktu. Herkes birbirine hayretle baktı. Aralarında nasıl olur? Falanca ötekini öldürmüş. Bu çıkmış. Hiçbir şey yok. Herkes, her şey merkezinde adalet tesis etmiştir diyor. Bu nasıl adalet? Daha mahkeme neticelenmedi. Karar da verilmedi. Ama öyle söylüyor. Sümbül Efendi herkesin önünde soruyor. Peki nasıl oluyor da her şey merkezinde oluyor? Eşitlik sağlanıyor. Bak arkadaşlarım mırıldanıyorlar. Eşitlik falan yok. Birisi ötekini resmen öldürmüş. Mahkemede daha devam ediyor. Neticelenmemiş. Sen de diyorsun ki her şey merkezinde, her şey hallolmuş. Neticede eşitlik sağlanmış. Hangi eşitlik? Merkez Efendi de benim sizlere anlattığım olayı anlatıyor. Diyor ki o katil derecat kaybetti. Amel defterinde şu kadar derecat vardı onun diyor. Negatif derecat, kaybettiği dereceler. Fiiline karşı kaybettiği derecelerle ödeşme tamamlanmıştır. Allah hüsseriyül hesap, Allah hesabı anında görmüştür. Peki ötekinin amel defterine de
zahit derecelerle aynı rakam yazılmış. O ölmüş ama karşılığında da o büyük derecatı almış. Ona ika edilen fiille kazandığı dereceler de birbirine eşit. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Peki bu eşitlik son eşitlik midir? Her zaman son değildir. Adalet tesis etmiştir. Allah'a göre adalet tamamlanmıştır. İnsanların bir kısmına göre tamamlanmamıştır. Bunun bir ölüm olayı olmadığını, bir yaralama olayını olduğunu veya birinin bir başkasına bir tokat attığını farz edelim. Meselemizi inceleyebilmek için. A, B'ye bir tokat atmış. Kim tokat attıysa, tokat atan kişinin amel defterine o tokatın şiddetli seviyesinde bir negatif derece kaydedilecektir. Ve bu sebeple tokatı atan kişiyle derece arasında denge hasıl olmuştur. Netice fiil ve cezasıyla sıfıra müncer olmuştur. Gelelim tokatı yiyen kişiye. Kendisine tokat atıldığı için mazlum durumundadır. Zulmedilmiş durumundadır. Zulüm gören bu kişinin de amel defterine kaybı olduğu için pozitif dereceler kaydedilmiştir. Kazandığı derecelerle gördüğü zulüm dengededir. Netice gene amele karşılık dereceyle tamamlanmıştır. Burası birinci eşitliktir. Ama diyelim ki tokadı yiyen kişi Allah Teala'nın evliyası değil. Nefsinde büyük afetler var ve tokat yemek ona çok ağır gelmiş ve intikamını almak istiyor. Böyle bir kişi Osmanlı devrinde harekete geçiyor ve kadıya müracaat ediyor. Kadı efendi iki tarafı çağırıyor ve hüküm veriyor. Tokatı yiyen tarafta diğer tarafa aynı şiddette bir tokat atmak yetkisinin sahibi oluyor ve tokata atıyor. Ne olur? Tokatı attığı zaman karşı tarafa bir acı vermiştir. Bu acının bedeli olan derecat, ki kendisi de aynı şiddete bir tokat yediği cihetle kazandığı derecat kadar derecat amel defterinde negatif olarak kaydedilecektir. O evvelce kendisine tokat atan ve sonradan da tokat yiyen kişinin ise amel defterine yeniden yeni bir kul hakkı doğduğu için intikam sebebiyle bir ödeme yapılma hüviyetinde bir kul hakkı doğmuştur ve tokat atının kaybettiği dereceler tokat yiyenin amel defterine pozitif dereceler olarak, zahit dereceler olarak kaydedilecektir. Burada amellerle ameller arasında ve derecatla derecat arasında eşitlik olmuştur. Çifte eşitlik. İlk tokat atanın amel defterine bakıyoruz. Tokatı atmış, belli bir miktarda derecat kaybetmiş. İkincisinde tokat yemiş, aynı miktarda derecat kazanmış. Öyleyse efal açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi bir tokat atmıştır ama bir tane de tokat yemiştir. Öyleyse fiiller arasında eşitlik sağlanmıştır. Atılan bir tokata karşılık yenen bir tokat fiiller arasında eşitlik, birbirini götürmek sıfıra sıfır, elde var sıfır elde etmek mümkün olmuştur. Dereceler açısından meseleye bakıyoruz. Tokat attığı zaman derecat kaybetti. Tokat yediği zaman aynı miktarda derecatı kazandı. Dereceler arasında da eşitlik sağlanmıştır. Öyleyse burada ikinci olayda
intikam almak isteyen kişi için Allah Teala başka bir imkan daha vermiş. O aynı fiili ona karşı tatbik etmek imkanını Allah Teala kişiye veriyor. Bu konuda bir sonuç var. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Amellerle ameller arasında birbirini götüren bir sıfır sonucu her iki tarafta da oluşmuştur. Şimdi ikinci tarafa bakıyoruz. İkinci taraf baştan bir tokat yedi. Bir fiil ilka edildi kendisine ve bunun karşılığında derecat kazandı. Ama ikinci olayda o karşı tarafa bir tokat attı ve derecat kaybetti. Tokat açısından kendisi bir tokat yedi, bir tokat da attı. Fiiller arasında denge kuruldu. Yenen bir tokatla atılan bir tokat sıfırladı kendilerini. Ve kaybedilen derecatla kazanılan derecat aynı. Onları da sıfırladı. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Yani adalet merkezinde, her şey merkezinde adalet, Allah'ın adaleti anında tahakkuk etti. Fiillerle fiiller birbirine eşit, derecelerle dereceler, kaybedilen ve kazanılan dereceler gene birbirine eşit. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın zulüm açısından davranış biçimleri üç ayrı hüviyet gösterir. Bir kişi nefsine hakim değildir. Kimden bir etki görürse aynen tepkiyi vücuda getirmek ister. Etki ve tepki eşit standartlarda karşılaşır. Kaybedilen ve kazanılan dereceler birbirine eşit olur. Anlattığımız misaldeki gibi. Fiiller de birbirine eşit olur. Atılan bir tokat, bunun mukabilinde yenen bir tokat. Bu birinci hüviyette zulüm müessesesi. Taraflardan biri diğerine zulmetmiştir. Ama arkadan ikinci taraf da birinciye zulmetmiştir. Peki başka bir hüviyet olabilir mi? Elbette olabilir. O tokatı yiyen kişi karşı taraftan intikam almayı falan istemez. Üstelik de Allah-u Teala'ya iç dünyasına müracaat ederek o kendisine tokat eden adamı affettiğini söyler. O zaman bu kişi tokat yediği için derecat kazanacaktır ve kazandığı dereceleri kaybetmeyecektir. Tokat atansa derecat kaybedecektir. Daha bunun ötesinde bir olay var mı? Elbette var. O tokatı yiyen kişi ona bir iyilik etmek için vesile arayacak ve o kişiye, kendisine tokat atan kişiye ona dost olduğunu, düşman olmadığını, ona yaptığı bir iyilikle ispat edecektir. Bu seyyiate hasenatla mukabele etmektir. Öyleyse üç çeşit insan vardır. Nefsine tabi olduğu için etrafına zulmedenler. Bunlar kimlerdir? Henüz evliyalık payesine ulaşamayan insanlar. Etraflarına kötülük edenler, nefsleri hakim duruma ve bunlar çevrelerine yanlış davranışlarda bulunuyorlar ve tabiatıyla bunun neticesinde de derecat kaybediyorlar. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere olduğu gibi size de yazıldı. Ama diyor Allah Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İki olay. Birincisinde kişi kısas yapıyor, kazandığı dereceleri kaybediyor ama intikamını da almış oluyor. Bunlar kim? Bunlar nefs tezkiyesini gerçekleştirememiş olan insanlar. Neflerindeki intikam arzusu onları böyle bir hedefe yöneltiyor. Bunu yapmaya yöneltiyor. Sonra ikinci grup insanlar bu hüviyette değiller. Onlar kendilerine bir kötülük dokunduğu zaman bu kötülüğü
affedebilmek büyüklüğünü gösterebilenler ve üçüncü bir davranış biçimi ise kötülüğe iyilikle mukabele. Şimdi size bu zulüm konusuyla alakalı bir kıssa söylemek istiyorum. Bir genç Allah'a ulaşmayı diliyor. 10 tane insan veren Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ve irşat makamı ilk imtihana sokuyor bizim delikanlıyı. Diyor ki, mürşide evladım diyor, merdivenden aşağı in, tam karşına bir oda gelecek. Orada Kur'an okuyan birini göreceksin. Kapıdan içeri gir ve o kişinin ensesine bir tane tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor. O kişinin ensesine tokat atıyor ve dönüyor. Neticeyi söylemek üzere bir taraftan da ensesini boğuşturuyor. Ne oldu evladım diyor. Sonucu söylüyor. Ulaştım diyor, bir tokat attım ensesine, o da kalktı yerinden, o da benim enseme bir tokat attı, ben de geldim. Evladım diyor, tamam, böyle olması lazımdı. Şimdi diyor, ikinci odaya gideceksin, onun sağ tarafında bir oda var, o odaya gir ve o odadaki kişinin de ensesine bir tane tokat at, neticeyi gene bana söyle. Delikanlı gidiyor, ikinci odadakinin de ensesine bir tokat atıyor ve tetikte bekliyor. Tokat geliyor, tokat geliyor, tokat geliyor diye, ama tokat gelmiyor. O kişi delikanlıya doğru bakıyor, gülümsüyor. Sonra yukarıya doğru bakıyor, hem göz kırpıyor hem de gülümsüyor. Sonra da Kur'an okumasına devam ediyor. Bizimki bekliyor, bekliyor, tokat gelmeyince 5-6 dakika bekledikten sonra dönüyor. Nasıl oldu evladım diyor mürşidi. O da diyor ki, bu seferki diyor tokat atmadı, hatta gülümsedi, bir de yukarı bakıp göz kırptı. Tamam diyor evladım, böyle olması lazımdı. Şimdi onun sağındaki üçüncü odaya gireceksin, orada gene birisini göreceksin, onun da ensesine bir tokat at diyor. Delikanlı üçüncü odaya da giriyor, daha yaşlı birisi, gene bir şeylerle meşgul. Onun da ensesine bir tokat atıyor. Adam yerinden kalkıyor. Bizim delikanlıya doğru dönüyor. Delikanlı ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye düşünüyor ama tokat gelmiyor. O zat onun yanına gelmiş, demiş ki, evladım demiş, enseme bir tane tokat attın. Hay Allah senden razı olsun. Şimdi demiş, burada bana bir vazife düşüyor demiş. Mutlaka senin elin benim enseme vurduğu zaman benim ensem senin elini mutlaka acıtmıştır. İşte Allah'ın huzurunda benim ensem senin elini acıttığı için ben senden af dilemek istiyorum diyor. Hoppala. Bizim delikanlı bu işe fena halde şaşırmış. Kekilemiş. Ben demiş size istemeyerek tokat attım filan. Bir şey söylemene gerek yok demiş evladım. Allah-u Teala'nın huzurunda ben senden af diliyorum. Yetmez demiş. Şu anda demiş sen bana bir tokat atmış durumdasın. Ve ben demiş senden özür dilemiş durumdayım. Ama demiş bu bana yetmez. Ne zaman demiş bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Allah'ın huzurunda bilmeni istiyorum ki ben hangi problem olursa olsun o problemin çözülmesinde mutlaka sana yardımcı olmak istiyorum.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olayla karşılaşıyor delikanlı. Kişi ona kızmadığı gibi kendisinden af diliyor, bir de ona her açıdan yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Öyleyse bunu anlatınca bizim delikanlı mürşidine, mürşidi ona diyor ki evladım diyor, bak Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de kısas evvelkilere olduğu gibi sizin üzerinize de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte diyor, birinci kişi daha henüz evliya olamadı. O nefsinin hükmünde, nefsinin hakimiyetinde yaşıyor. Ve nefsi intikam almasını istiyor ondan. O da bunun gereğini yaptı. Sana kısas uyguladı. İkinci kişi ise affetmek daha hayırlı olduğunu bilen bir Allah'ın evliyası. O senden bir tokat yedi ve Allah-u Teala'ya başını kaldırdı. Ona göz kırptı. Dedi ki içinden, ya Rabbi, biliyorum ki bu delikanlıyla beni imtihan ediyorsun. Ama ben ona karşı kin beslemem. Ben onu affettim. Delikanlı soruyor. Ya üçüncüsü diyor Efendimiz. Üçüncüsünün durumu ne? Diyor ki mürşidi ona, bak diyor Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimeleri ne söylüyor? Onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla söndür. Seyyiate hasenatla karşılık verenler, onların sayısı çok değildir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Bu kişi de diyor seyyiate, kendisine atılan bir tokata hasenatla, iyilikle mukabele ediyor kötülüğe. İyilikle mukabele etmek yetkisinin sahibi olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, adına zulüm diyorsanız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zulüm konusunda enteresan bir hadise sahip. Hadis şöyle: nefslerinize zulmetmeyiniz, çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı vardır. Sevgili kardeşlerim, bu hadisten ne anlıyorsunuz? Bir kısım kişiler diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi var, nefslerinize zulmetmeyin diyor. E benim nefsim içki içmek istedi. İçkiyi içemezsem nefsime zulmetmiş olacağım. Benim canım sigara içmek istedi. İçmezsem nefsime zulmetmiş olacağım. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişinin nefsi istiyor. Nefsinin arzusunu yerine getirmezse nefsine zulmetmiş olacak diye kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Canı namaz kılmak istemiyor, nefsi istemiyor namaz kılmak. Namaz kılmıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi var. Hadis, nefslerinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefslerinizin üzerinizde hakkı var hadisi. Acaba zulmetmek nedir? Konumuzun merkezi burası. Nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Ne zaman nefsinizin tatbikatında derecat kaybederseniz, o zaman zulmetmiş olursunuz. Namazın vakti girmiş, nefsiniz namaz kılmak istemiyor. Ve kişi diyor ki ben şimdi namaz kılarsam nefsime zulmetmiş olacağım.
Öyleyse kılmıyorum. Ne oluyor kişi kılmayınca, namazı vaktinde kılmayınca ne oluyor? Derecat kaybediyor. Yani o zaman asıl nefsine zulmediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyalarının Osmanlı devresindeyken iki çeşit nefs tezkiyesi vardı. Biri riyazetti. İkincisi de mücahedeydi. Nefsinizin istediği şeyleri ona vermemek. Nefsinizin yapmak istediği şeyleri ona yaptırmamak. Nefsinizin yapmamak istediği şeyleri özellikle yapmak. Öyleyse nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir şeyi istiyor. Nefsinize cihat edeceksiniz. Onu nefsinize yaptırmayacaksınız. Engel olacaksınız. Nefsiniz istiyor, yaptırmayacaksınız. Bu mücahededir nefsinizin karşısında onunla mücadele ederek cihad etmek. Nefsiniz bir şeyi yapmak istemiyor, ona zorla yaptırmak. Bu da riyazettir. Zor kullanmak. Bu iki kavram birbirine her zaman karıştırılmıştır. Hiç önemi de yok. Siz riyazet yerine mücahede deyin, mücahede yerine riyazet deyin. Yani bileceksiniz ki biri nefsinizin istediği, yapmak istediği bir şeyi ona yaptırmamak, öteki nefsinizin yapmamak istediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsinizin talep ettiği bir şeyi ona vermemek, yapmamak istediği bir şeyi ona zorla yaptırmak. İki ayrı faktör. Birbirinin zıttı olan iki kavram. Riyazet ve mücahede. İkisi de insanların birçoklarının zannettiği gibi nefse zulmetmek midir? Hayır, tam aksine. Aksini yapsaydınız nefsine zulmedeceksiniz. Yani nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Nefsimin üzerinde hakkı var. Ama ben nefsimin talebini yerine getireyim. İçki içmek istiyorsa ben içeyim içkiyi. Nefsime zulmetmeyeyim diye düşünen bir kişi bunu yaptığı zaman derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği zaman o zaman nefsine zulmetmiştir. Nefsi Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmiyor. Allah-u Teala zikre emretmiş, nefsi zikir yapmıyor. Nefsimin talebi bu. Ben nefsimin talebini yerine getirdim ve böylece nefsime zulmetmekten kurtuldum, nefsime zulmetmedim diyen kişi yanılmıştır. Zikretmediği zaman nefsine zulmetmiştir. Namaz vakti girmiş de namazını kılmadığı zaman, kılmamışsa kılmadığı zaman nefsine zulmetmiştir. Zekatını vermesi gerekirken vermediği zaman nefsine zulmetmiştir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay size derecat kaybettirirse o olayla kendinize zulmettiniz. Öyleyse hiç de insanların zannettikleri gibi değil olay. Nefsim Allah'ın yasak ettiği falanca fiili yapmak istiyor. Ben nefsime bunu yaptırmazsam nefsime zulmetmiş olurum diye düşünmek Kur'an-ı Kerim ölçülerinde büyük bir hatadır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedeceksiniz. Derecat kaybettiğiniz zaman nefsinize zulmedersiniz. Görüyor musunuz? İnsanların zanlarıyla Kur'an hakikatleri arasındaki farklılığı
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse eskilerin riyazeti ve mücadelesi hangi devreler arasındadır? Kişinin velayetinden daimi zikre ulaştığı noktaya kadar. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Artık o kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmek için nefsiyle cihat etmesine gerek yoktur. Çünkü nefsi afetlerden tamamen kurtulmuştur. Afetlerden tamamen kurtulduğu için, faziletlerle dolduğu için nefsinin talebiyle ruhunun talebi aynı olmuştur. Yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili o kişinin ne nefsi yapmak ister ne de ruhu yapmak ister. Ve böylece iradenin devreye girmesine hiç gerek olmaksızın kişi nefsinin ve ruhunun ikisinin de Allah'ın bir emrini yerine getirmek istemesi sebebiyle bütün emirleri bu kişi yerine getirir. Kendisine, nefsine zulmetmez. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri asla işlemez ve gene nefsine zulmetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, nefsinize zulmedersiniz. İster Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyin, ikisinde de nefsinize zulmedersiniz. Allah'ın emrettiği şeyleri nefsinize zorla yaptırmak bir müessesidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri nefsiniz yapmak istiyorsa buna mani olmak da madalyonun öbür tarafıdır. Birisi riyazettir, birisi mücahededir. Cihat bir savaştır. Karşılıklı savaşta zor kullanırsınız. İşte nefsinizin yapmak istemediği bir şeyi nefsinize zorla yaptırdığınız zaman bunun adı bu sebeple cihattır, mücahededir. Savaş mutlaka artık zor kullanılan bir devreye girilen bir noktada tahakkuk eder. Riyazetse nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemektir.

Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Allah-u Teala bir hususu yasak etmiş, nefsiniz onu yapmak istiyor. Onun yapmasına mani olduğunuz zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesine mani olduğunuz zaman bu faktörlerden biridir. Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsiniz yapmadığında ona zorla yaptırdığınız zaman bu da madalyonun öbür cephesidir. Doğru kullanmanın olduğu yer cihattır. Diğeri mücahededir. Bir diğeri zor kullanmak mücahededir, cihattır. Diğeri riyazettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse zulüm müessesesine dikkat edin. Başka birisine zulmeden herkes aslında kendisine zulmetmiştir. Hadi gelin beraberce Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerine bakalım. Nerede geçiyor zulüm? Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men edenlerdir. Başka insanların kendileri Allah'ın yolunda değildir. Olmadıkları için kalplerine iman yazılmamıştır ve kafirlerdir. Tabi olmadıkları için Allah'ın yolunda olmak nasıl mümkün? Tabi oluyorsunuz. Ruhunuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde oluyorsunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek tabi olmakla mümkün. Tabi olduğunuz takdirde sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıyor ruhunuz. Tabi olmadan evvel dalalettesiniz. Tabi olmadan evvel küfürdesiniz. Kalbinizde küfür yazıyor ve dalalettesiniz. İşte tabiyetle beraber hem küfür bitiyor hem de dalalet bitiyor. Tabiyet yok. Kişi muhakkak ki onlar kafirlerdir ifadesiyle kişinin kafir olduğunu belirtiyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ederler diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor 167. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Niçin? Başka insanlara onları Allah'ın yolundan men ederek zulmediyorlar. Allah'ın yoluna girmelerine mani oldukları için onlara zulmediyorlar. Zulmettikleri için derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri anda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız derecat kaybedersiniz, nefsinize zulmedersiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendinizi men edebilirsiniz, derecat kazanırsınız. Ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz takdirde gene nefsinize zulmettiniz demektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak ister. Öyleyse böyle bir noktada kim başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa o zaman Allah Teala bunun Allah'ın yoluna girmenin engellenmesinin
zulüm olduğunu ifade ediyor. Onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse zulüm müessesesi iki ayrı cephede tezahür eder. Allah'ın emirlerini çiğnemek, kişinin nefsine zulmetmesidir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, gene kişinin nefsine zulmetmesidir. Sadece iki cephede vücuda gelir zulüm. Öyleyse ister başkaları olsun, başkalarına zulmedin, onlara bir zarar ika etmek suretiyle, ister olmasın, Allah'ın emrini yerine getirmeyin ve yasak ettiği fiili işleyin. İkincisi, Allah'la aranızdaki işlevlerde kendinize zulümdür. Birincisi ise başka insanlara zulüm sebebiyle gene kendinize zulümdür. Yani her halükarda derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. İnsan bir, kendisine zulmeder. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmaz, namazını kılmaz, orucunu tutmaz, zekatını vermez, zikrini yapmaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaz ve kendisine zulmeder. Burada başka birisi yoktur. Bir tek irade vardır ve Allah vardır. Kişi derecat kaybediyorsa kendisine zulmediyor demektir. İkinci alternatifte başka bir kişi var, başka bir serbest irade var. Birinci irade, ikinci iradenin zararına sebebiyet verecek bir işlevde bulunuyor. Bir fiil ika ediyor ona, onu zarardide ediyor. Onu izra ediyor. Ona zarar veriyor. O zaman o kişiye zulmetmiş olur. Zarar veren kişi, zarar verdiği kişiye zulmetmiş olur. Zarar verene zalim denir, zarar görene de mazlum denir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Başka birisine zarar veren, ona zulmeden kişi aynı bu sebeple derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği bütün olaylarda insan kendisine de zulmetmiştir. Öyleyse bazen sadece kendinize zulmedersiniz. Allah ile aranızdaki bütün emirler ve cephesinden, emirler ve nehiler cephesinden itaatsizliğin sonucunuzda, itaatsizliğinizin sonucunda kendinize zulmedersiniz. Orada Allah vardır ve siz varsınız. Başka birisi yoktur. Sadece kendinize zulmedersiniz. Ama ne zaman ki bir başkasına bir zarar ika ederseniz, o zaman ona da zulmedersiniz. Kendinize de zulmedersiniz. İşte Nisa 168'de اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا diyor. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Hem başkalarına zulmettikleri için zalimlerdir, Allah'ın yolundan men ettikleri için, hem de onları zulmettikleri sebeple derecat kaybedecekleri için kendilerini de zulmediyorlar bu insanlar. Onların gidecekleri yerin cehennem olduğundan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda,

Allah Teala ya yakın olan siz bir zalim olamazsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz süreç içerisinde siz bir zalim değilsiniz. Allah'ın yasaklarına riayet ettiğiniz süreç içerisinde siz bir zalim değilsiniz. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kendinize karşı ve etrafınızdaki insanlara karşı riayetkar olarak onları çiğnemeyerek gerçekleştirdiğiniz zaman siz bir zalim olamazsınız. Şimdi zulmün muhtevasına bakın. Allah Teala ne diyor zulüm konusunda? Allah kimseye zulmetmez diyor. Onlar kendilerine zulmederler. Ne demek bu? Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Allah'ın herhangi bir fiili hiç kimseye derecat kaybettirmez. Allah şerrin sebebi olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın kimseye zulmetmesi mümkün olmadığı için Allah'ın şer işlemesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın şerre sebebiyet vermesi dememiz daha doğru olacak. Mümkün değildir. Yani Allah'ın sizin üzerinize vücuda getirdiği bir sebep, bir olay düşünün. Bütün kader adı verilen müesseselerde ikinci bir irade mutlaka vardır. Bir irade bir tesir icra edecek. Birinci idare bir başka idareye, bir başka iradeye bir tesir yapacak. Tesiri alan iradenin bunda bir dahli olmayacak. Kendi iradesinin dışında başka bir irade, Allah'ın iradesi veya cüz'i irade, bir başka cüz'i irade, bir kişi üzerine bir olay vücuda getirdiği zaman, bu kişi, ikinci kişi tesir aldığı zaman, aldığı tesir kendisine ait olmadığı zaman, kendisi tarafından vücuda getirilmediği zaman, bunun adı kaderdir. Bir irade başka bir iradeye tesir edecek, onun üzerinde bir tesir oluşturacak, negatif veya pozitif. Bunun adı kaderdir. Bizim irademizin dahili olmadan başka bir irade sebebiyle bir tesir almamız hali bizim için kaderdir. Kader Allah-u Teala'nın dizaynı da olabilir. Başka insanların eliyle de olabilir. Birisi bir başkasını öldürüyor. Ölüm, ölen insanın kaderidir. Kendisi ölmeyi istememiştir, düşünmemiştir. Bunda bir dahli yoktur ama bir başkası ya kazayen ya da bilerek, isteyerek onu öldürmüştür. Ölen kişi için ölüm mutlak olarak kaderdir. Kendi iradesinin tamamen dışında bir sebeple kişi ölmüştür. Ölüme sebebiyet verenler açısından meseleye bakalım. Birincisi tamamen cinayet işlemiştir. Bu kişi için başka birisini öldürmek bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek işlenerek kastavankrun, kasıtla yapılmış bir cinayet söz konusudur. Öbür taraftan başka biri de birinin ölümüne sebebiyet vermiştir ama o kişinin ölmesini veya o kişiye bir zarar vermeyi istememiştir. Giderken, yol üzerine giderken ansızın caddeye fırlayan bir çocuğa çarpıp onun ölümüne sebebiyet veren bir kişi, görmesi mümkün olmayacak kadar yakın bir mesafede, arabayı durdurması mümkün olmayacak kadar ani bir fırlamayla önüne çıkan bir çocuğa çarpmak mecburiyetinde kalan bir insan, o çocuğu öldürmeyi hiçbir zaman istememiştir. Ama annesinin elinden kurtulan çocuk
kendisini caddeye atmış, kamyonun altına atmış. O zaman burada şoförün bir dahli yoktur. Çocuk için bu bir kaderdir ama şoför için bu bir kaza değil, bu bir gerçek anlamıyla kaza değildir. Yani bilerek tamiden işlenmiş bir ölüm, tahakkuk etmemiştir. Kaza o demektir. İrademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları kaza etmişizdir biz. Yani ika etmişizdir, yerine getirmişizdir. Tahakkuk mevkiine koymuşuzdur. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimizde getirdiği, vücuda getirdiği olaylar iki şekilde oluşuyor. Bize bir fayda sağlayan bir olay olur, bize bir zarar veren bir olay olur. Başka birisinin bir cüz'i iradenin bize zarar vermesi halinde biz derecat kaybederiz. Kul hakkı doğmuştur. Bize zarar veren kişi derecat kaybetmiştir. Başka birisi tarafından zarara uğradığımız için biz de o derecatı kazanmışızdır. Öyleyse bize bir zarar geldiği zaman derecat kazanıyoruz. Yani hayra ulaşıyoruz. Peki birisi bize bir fayda sağlarsa, mesela bize bir hediye verirse, o zaman biz derecat kaybediyor muyuz? Hayır, kaybetmiyoruz. Kazanıyor muyuz? Kazanmıyoruz da. Sadece faydayı yaşıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın üzerimize vücuda getirdiği olay bir fayda olabilir. O sene Allah-u Teala bizim tarlamıza sünnetullah vasıtasıyla bol miktarda yağmur vermiştir. Ve o sene başka senelere nazaran çok daha güzel bir ekin almışızdır. Bundan memnuniyet duyarız. Bu Allah-u Teala'nın bize olan bir nimetidir. Rızık vermiştir bize bahçemizdeki mahsulü vermek suretiyle. Bu bizim hoşumuza gider. Ama böyledir diye derecat kaybetmeyiz. Başka biri bize bir hediye alsa yine derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanmayız da kaybetmeyiz de. Öyleyse bize bir zarar verildiği takdirde derecat kazanırız. Ama insanların zarar vermesi sebebiyle derecat kazanırız. Allah-u Teala devreye girdiği zaman şunu görürüz ki Allah'ın hiçbir fiili bize derecat kaybettiremez. Yani Allah-u Teala'nın bize zulmetmesi ve derecat kaybettirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hoşlanacağımız bir olay da vücuda getirse, üzüleceğimiz bir olay da vücuda gelirse biz derecat kaybetmeyiz. Kaybetmezsek zulüm söz konusu olmamıştır bize. Eğer biz zalimsek, zulmetmişsek bunu sadece kendi irademizle yapabiliriz. Ve zulmetmemizin kesin işareti derecat kaybetmemizdir. Kim zalimse zulme sebebiyet verdiği o olay dolayısıyla mutlaka kesin bir şekilde derecat kaybeder. İster kendisine zarar verecek bir olay, Allah'ın bir emrini yerine getirmemek veya yasak ettiği bir fiili işlemek, her ikisinde de derecat kaybeder kişi. Her ikisinde de kendisine zulmetmiştir. Eğer kişi derecat kazanırsa bir olaydan kendisine zulmetmemiştir. Zulüm sadece bize derecat kaybettiren olaylardır. İlahi irade hiçbir zaman hiçbir fiiliyle bize derecat kaybettirmez, kaybettiremez. Kendi koyduğu kanunlar gereğince kaybettiremez. Öyleyse Allah-u Teala hiç kimseye derecat kaybettiremeyeceği cihetle Allah hiç kimseye zulmetmez.
koyduğu kanunlar gereğince bu mümkün değildir. Ama insanlar kendilerine zulmederler. Başkasına zulüm yaparak da kendilerine zulmederler. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını işlemek sebebiyle de başkalarına zulmetmedikleri halde gene kendilerine zulmederler. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların davranış biçimlerinde zulüm müessesesi vardır. Ama zalimler

Öyleyse zulüm müessesesi yanlış anlaşılan bir müessesedir. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadis-i şerifindeki gibi nefslerine zulmetmeyiniz, nefslerinizin üzerinde hakkı vardır deyince insanlar nefsimiz istiyor diye nefslerinin istediği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefslerine veriyorlar ve nefslerine zulmetmediklerini zannediyorlar. Oysa ki zulmetmek derecat kaybettiren olaylardır. İşte sevgili öğrenciler, dinler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki zulüm mefhumu hiç de insanların zannettiği gibi bir mefhum değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha beraber olduk. İşte bir defa daha Allah'ın bir güzel sohbetinde neticeye ulaştık. Bu akşamki konumuz zulümdü. Ve zulüm konusunu inşallah Allah-u Teala'dan hepinize hem cennet saadeti hem de dünya saadeti dileyerek Allah-u Teala'nın sizleri Zülcenayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür.

0: İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz dua. Allah ile onun en kıymetli yaratığı olan insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Allah kendisinden talep edilendir. Kul Allah'tan talep edendir. Allah'a dua edilir. Dua Allah'ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi ve davet kelimesi aynı kökten geliyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kullarım beni senden sual ederlerse, sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Ve inni karib. Kullarım beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize dua edildiği zaman, dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da bizim davetimize icabet edip amini olması halinde. Olur ki böylece amin olduktan sonra irşada ulaşırlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? İnsanlar Allah-u Teala'ya dua ediyorlar. Bir kısım insanların duasına icabet ediyor Allah-u Teala, bir kısmının duasına icabet etmiyor. Hangi istikamette konuşuyoruz? Mutluluk açısından konuşuyoruz. Allah-u Teala'nın mutluluğa kavuşacak olan kulları var. Onların dua taleplerine Allah-u Teala evet diyor. Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine erememiş insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onların mutluluk talepleri hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Öyleyse sadece iki türlü insan yaşıyor. Cennete girecek olan insanlar, cehenneme girecek olan insanlar, dualarına icabet edilecek olan insanlar, bu mutluluk konusunda, Allah'ın istikametinde yükselme konusundaki dualarına icabet edilecek olan insanlar, icabet edilmeyen insanlar. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi bu konuya en sağlam ışık tutan ayet-i kerime. Bize dua edildiği zaman o takdirde dua edinin duasını icabet ederiz. Ama o da bizim davetimize icabet edip de amin olduğu takdirde. Ne tür bir duadan bahsediyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Mutluluğun kapısının açılması için ilk adımı atmış. Mutluluğun kapısının içeriye girmiş. Cennet mutluluğunun birincisini talep ettiği an kazanmış. Ondan sonraki taleplerine de Allah-u Teala'nın cevap vereceği açıklık kazanıyor. Kişiyi irşada ulaştırana kadar ben diyor ona yardım ederim diyor Allah-u Teala. İrşada ulaştırdıktan sonra son nokta irşada ulaşan kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi. Allah-u Teala derhal kabul ediyor onu. Onun için orada Allah-u Teala'nın kabul etmemesi söz konusu olmadığı için irşada kadar bir yol ifade etmiş. Peki ama kişi mümin oluyor veya küfürde kalıyor. Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor. Dikkat edin, burada iki tane unsur var sevgili kardeşlerim. Kafirlerin hangi davetine icabet edilir, hangi davetine icabet edilmez? Eğer bir insanın hangi noktalarda kafir olduğuna bakalım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onların standartları ne olursa olsun, hepsine birden Allah-u Teala toptan olarak kafir ünvanını veriyor. Onlar küfürde olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Sadece kafirler cehenneme giderler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'enne bihâ ellezîne hüm an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhümün nârû bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bu insanlar ömürleri boyunca yalvarsalar Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır, beni cennetine ulaştır konusunda Allah'ta davette bulunsalar, Allah'a dualarının kabul edilmesi istikametinde, Allah-u Teala onların bu dualarını asla kabul etmez. Peki ama Allah-u Teala demiyor mu? Kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Kim bizden dünyada da ahirette de hasene isterse ona da onları veririz diyor. Talep Allah-u Teala'dan talepte bulunma meclisi. Ne diyor Allah-u Teala? Veririz diyor. O zaman dualarına icabet ediyor. Hani Allah-u Teala diyordu ki kafirlerin duasına icabet edilmez? Kafirlerin küfürden kurtulma konusundaki dualarına, cehennemden kurtulma konusundaki dualarına icabet edilmez. Yoksa dünyada onlar para istiyorlarsa Allah-u Teala onlara para verir. İşte şu anda Türkiye'de mafyanın eline geçen para miktarını söylüyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı yaptığı incelemede Türkiye bütçesinin 240 milyar dolarlık gayri safi milli hasılasının dörtte biri 60 milyar dolar mafyanın elinde. Türkiye bütçesinin, Türkiye milli gelirinin dörtte biri mafyanın elinde. Öyleyse duaları ne? Ne istiyorlar Allah-u Teala'dan? Para. Sen bize para ver diyorlar. Helal mi, haram mı? Onunla diyorlar ilgilenme. Biz senden para istiyoruz. Böyle Allah-u Teala veriyor onlara. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Gidecekleri yer cehennemdir. Ama duaya, davete icabeti var Allah-u Teala'nın. Öyleyse kafirlerin davetine icabet edilmez ifadesi, kafirlerin Allah'ın cennetine girme davetine, dünyada mutlu olma davetine, duasına Allah-u Teala icabet etmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zengin olmak istiyorsa, Allah-u Teala diyorsa ki haram da olsa, helal de olsa sen bana para ver, nerede kullanacağım hadi sen karışma. Ben paramı alırım, dilediğim yerde, pavyonlarda, barlarda ben bu parayı yerim, kafayı çekerim, kumar oynarım. Sen bana parayı ver. Allah Teala bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve veriyor o insanlara o parayı. Çok para kazanıyor insanlar. Ama sevgili kardeşlerim, mutlu olamıyorlar. Öyleyse duasına icabet edilen insanlar, duasına icabet edilmeyen insanlar var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Kimlerin duasına icabet ederim diyor. Bize dua edildiği zaman onun davetine icabet ederim. Ama onlar da bana ulaşmayı dileyip amin oldukları takdirde diyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun davetine icabet edilmez. Daveti nedir kişinin? Allah'ın onun günahlarını affetmesi, sevaba çevirmesi, Allah'ın onu kendisine ulaştırması, dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırması konusunda talepleri var kişinin. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun davetine icabet ediyor. İşte iki nevi insan dua açısından Allah Teala der İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse dileyen müminlerden, dileyen kafirlerden demiyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse küfreden kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Dilemezse Allah Teala onu sırat-ı müstakime hidayet etmez, sırat-ı cehime hidayet eder. İki yola da hidayet ederiz diyor. Kimi sırat-ı müstakime hidayet eder Allah Teala? Sırat-ı müstakime hidayet ettiği hidayete ulaşmayı dileyendir. O kişi Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni sana ulaştır. Allah Teala böyle bir talebi kişinin kalbinden söylemesini ister. Yani kişinin sözleri kalbinde olan bir dileği Allah'a ulaştırmak ise, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi kalbinde bu dileği taşıyorsa, kalbindeki dileği, kalbinde var olan bir dileği Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul edecektir. Bu konu zaten insanlar tarafından çok güç anlaşılıyor. Mesela diyor ki bana telefon edenlerin büyük kısmı ya da e-mail çekenlerin ben diyor Allah Teala'ya ulaşmayı diledim ama olmuyor. Ne namaz kılmayı sevdim ne oruç tutmayı sevdim. Biz de diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Ve onlara o oturanları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz savaşa iştirak edenlerle kalanlar ikiye ayrılıyor. Kalanlara oturanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve oturanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalan söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeniden bir sefer olursa senin de geleceğiz. O zaman da gelirdik ama engeller çıktı önümüze. Ama biz seninle beraber savaşa gelmek arzusunu taşıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar diyor o oturanlar var ya diyor o oturanlar sana kalplerinde olmayan bir talebi ulaştırdılar diyor. Dilleriyle ağızlarıyla ulaştırdılar diyor. Kalplerinde olmayan bir talebi sana ulaştırdılar. Bakın buradaki ibadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin talebi arasında bir illiyet rabıtası var. Eğer Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa, kalpteki, kalpte mevcut olan Allah'a ulaşma talebini Allah'a ulaştırıyorsa söz olarak, o geçerli. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yok ve kişi diyor ki ben, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa söylese bu, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum sözü, hiçbir şey ifade etmez. kalbinde bu talebin sahibi olması lazım kişinin. Yani gerçekten dilemek. O olayla bunu karşılaştırırsanız tam olarak yerlerine oturacaksınız. Kalbinde olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söyleyenler, biz zaten seninle gelmek istiyorduk ama engeller çıktı karşımıza, gelemedik. Gelecek sefer mutlaka geleceğiz diyenler aslında yalan söylüyorlar. Kalpleri onu istemiyor ama dilleriyle zevahiri kurtarmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan söylüyorlar. Kalplerinde olmayan şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kalbindeki bu talebi Allah'a ulaştırmak için dilini bir vasıta olarak kullanır. İster sesli söyler, ister sessiz söyler. Allah için hiç önemli değildir. Ne diyor? Gündüz aydınlıkta da gitseniz diyor, gecenin zifiri karanlığında da gitseniz ben sizi görürüm diyor. Kalbinizdeki şeyi benden saklayamazsınız diyor. Açığa da vursanız, kelimelere de dökseniz, kalbinizde onu gizleseniz de ben kalbinizde gizlediğiniz şeyi bilirim diyor Allah-u Teala. Allah rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplamıştır. Bizi de kaplamıştır. Düşünce sistemimizin bütününe bu sebeple muttalidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir araya getirmiş, sevilenleri. Allah kimleri sever? Allah'a ulaşmayı dileyenleri sever. Sevgisi sadece onlarıdır. Diğerleri sevilmezler. Allah kafirleri sevmez. Dalalette olanları sevmez. Küfürde olanları sevmez. Tağuta kul olanları sevmez. Şirkte olanları sevmez. Bunların hepsi bir tek vasıfta birleşirler. Fırkalara ayrılmışlardır. O tek vasıf. Fırkalara ayrılanların müşterek özelliği ise Allah'a ulaşmayı dilememektir. Tek vasıf. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar Allah ile olan dizaynlarında kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayanlardır. Duaları, talepleri, yani kurtuluş duaları, Allah'ın cennetine gitmek, dünya saadetine ulaşmak konusundaki talepleri kabul edilmez. Onların şükürleri de kabul edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Duası kabul edilen ve edilmeyen. Ama dikkat edin ki bu dua dünyaya ait olan dua olmasın. Dünyaya ait olan duada ister o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, ister dilemesin, Allah Teala insanların talebini kabul eder. Yeter ki kişinin kalbinde talep olsun, para kazanma talebi, haksız kazanma talebi, ne olursa Allah Teala onları kabul eder ama o kadar da cezayı yüklenerek bu dünyadan ayrılırlar. Akılları da başlarına ancak öldükleri zaman gelir. Ve gelir gelmez Allah-u Teala'yı karşılarında görür görmez hemen derler ki, ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat sahibi olduğumuzu göreceksin. İşte Furkan Suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler derler ki Ya Rabbi bizi geriye gönder, tekrar dünyaya gönder ki senin Resulüne tabi olalım ve senin emrine itaat edelim. Ah keşke o falancayı kendime arkadaş itiraz etmeseydim. Onun sebebiyle Allah'ın yolundan saptım, dalalete düştüm. Ve bu Allah'ın yolundan ayrılanlar, dalalete düşenler, onların arkasında olan gerçek. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'a sırt çevirdi, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan ayrıldı. Öyleyse bizi tekrar geriye gönder ki Resullerine tabi olalım diyor insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda talebin, Allah-u Teala'ya yapılan duanın muhtevası var. Allah-u Teala'nın yolunda eğer Allah'a manevi tekamül konusunda dua edecekseniz, o zaman duanız mutlaka kabul edilir, eğer siz Allah'a karşı tevekkül sahibi iseniz. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Allah kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani kimdir? Yani Allah'a ulaşmayı dileyendir. Peki bu kişi Allah-u Teala'ya ne diyor? Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, talebimi kabul et diyor. Bu nedir? Bu o kişinin durumuna bağlı olan bir şeydir. O kişi Allah'a inanıyor. Bir, iki, o kişi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına da inanıyor. İki, üç, o kişi bunun üzerine, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, dördüncüsü, bu üçüne inanan bu kişi için bir dördüncü faktör var. Bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte konunun önemli yanı burası. Bu kişinin duasını kabul ediyor Allah-u Teala. Peki kim bu insanlar? Nasıl insanlar bunlar? Allah Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Estaînu bis sabr ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan istihane istemek. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Ama diyor huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar için zor değildir. Öyleyse bu zor olmayan işleme baktığımız zaman ne çıkartıyoruz ortaya? Onlar için zor değildir diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. ve onlar o huşu sahipleridir. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleridir ki diyor, onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. Yani kalplerinde Allah'a ulaşmayı dileme talebi vardır. Dilleriyle bunu söylüyorlar. O talep, kalpteki talep. Kesin şekilde inanmak, kalbi talebin sahibi olmak demek. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar diyor Allah Teala. Yetmez, onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de inanıyorlar diyor. Kesin şekilde inanıyorlar diyor. İşte Allah'a tevekkül edenler, Allah'ı kendilerine vekil tayin edenler, kesin şekilde ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlardır. Buna kesin şekilde inananlardır. Onlar kalplerinde Allah'a ulaşma talebini taşıyanlardır. İşte insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmez. Şimdi Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve bizden günahlarının affını dileselerdi, yani günahlarının affı için bize dua etselerdi, sen de onların günahlarının affı için bize dua etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe ne dilemiş? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince sahabenin günahlarını affetmiş. Örtmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebine, talebi üzerine gene Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince günahlarını bir defa daha örtmüş, yani sevaba çevirmiş. Orada Enfal 29'da Allah Teala Allah'a ulaşmayı ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah mağfiret edendir diyor. Günahları sevaba çevirendir, yani örttükten sonra da sevaba çevirsin. Öyleyse kimdir tevekkülün sahibi? İşte bu demin söylediğimiz Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan kişi, yani kalbinde bu dileği taşıyan kişi, onun duası mutlaka kabul görecektir. O kesin şekilde inanıyor. Dördüncü faktör: Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. 3-4 kendisinin de bu işi başaracağına inanmak. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek demek bu. Sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi olanların talebini kabul eder Allah-u Teala. Onlar takva sahipleridir. Diyor ki Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyendir. Hem de kalben dileyendir. Kalben dileyen kişi amini olur. Kalben dileyen kişi takva sahibi olur. Kalben dileyen kişi Allah'a ulaşma duasını Allah'ın kabul edeceği kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka onu kendime ulaştırırım. Allah Teala talebini kabul ediyor kişinin. Furkanlar veriyor, göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Kişi hacet namazını kılıyor, müşkilini görüyor. Ve müşkiline karşı derin bir sevgi duyarak müşkiline ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala o kişinin talebine, eğer o kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka daha üst seviyelerde tahakkuk talebine evet diyecektir. O talebi gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın mürşidine ulaştırmakla kalmaz. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse burada kulun duası önemli bir sonuç. Kul Allah Teala'ya dua ediyor, talepte bulunuyor Allah Teala'dan. Bu dua Allah'a ulaşma konusunda bir duadır. Ve eğer kalbinde o kişinin Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa Allah Teala onu bir bakışta görür, hep kalbe bakar. O zaman mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Allah'ın sözü o kişiyi kendisine ulaştırıncaya kadardır. Üçüncü basamakta alır kişiyi, 22. basamağa kadar Allah ulaştırır. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. O kişi dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ve Allah'ın sözü gerçekleşir. O kişi Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya. Peki sonra? Sonra bundan sonraki yücelme kişinin gene kesin duası üzerine gerçekleşir. Bu kişi şöyle düşünürse eğer, Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyordu. Ben de Allah'a ulaşmayı diledim ve Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse eğer ben bu Allah beni kendisine ulaştıracağına dair olan inancımı, imanımı Allah'ın fizik vücudumla teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunda kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte o Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi geçermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse, bu sonsuz değildir, bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar, yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş, 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa, netice değişmez. O netice, fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse, talebinizin kalbinizde var olması, Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da, Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sahit diyor Allah-u Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sahit, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar. Şakir de şükredenler. Şükürleri Allah-u Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra O zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan baba erenlere demişler ki ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyeceğiz de ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş, aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu çalvarımı çıkarıp da yıkarsam mutlaka demiş yağmur yağdır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fıkralar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Havaların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekinin söylediği takdirde Allah-u Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah-u Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor, fethediliyor ay. Ayın fethi deniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor, şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. O arada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. E dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş orasını, yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce, buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler, biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekiler demişler, yahu demişler, bu örümceğin orasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demiş, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı da onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzda. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir.

0: Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor? Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarında insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek. fizik manasını. Daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterdi Allah Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız, o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız, irfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah-u Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp biraz da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
1: Allah.
0: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul Elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah Teala. Ne demek o büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi, o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken, o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe, 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat-ı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levvame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudunuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahalline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretül Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam Ulul Erbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam İhlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası İrfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin 4 makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor bunun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbap makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz. Mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın müntesiplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlmin içinde gece de olur, gündüz de olur. Zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zülmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zülmani ilminde sahibi olabilirler, Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zülmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zülmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız, bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim, kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi, sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve irfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zulmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor. İrfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor size. Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada

0: da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp yüzü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. O insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette yedi basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra Muhsinler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, İrfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet ise sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle Ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul elbab, ihlas ve salah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok. 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zulmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zulmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah-u Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı altı yövümde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yevm, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yevmde altı alem yaratan Allah Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre Her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilimin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıda olan berza alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz, ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, İlmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış, diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyle şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimiz de, irfanımız da, her şeyimiz de okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız.

Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Cevdet kay.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi